0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Teşekkürler.
1: Radyo Radar 91.8.

beni de yan. Uyan, uykularımdan. Uyan, rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet.

uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğan sanatçı, henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalanır. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Akbayram'ın müziğe tutkusu da çocukluk yıllarında başlar.

Akbayram o yıllar için haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde de aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım, der. Çocukluk yıllarında bir orkestra kurar ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda da çalmaya başlar.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söyleyen sanatçı, ilk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yapar. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'dir. Plakta Siyah Örümcekler, Gaziantep Orkestrası ve Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler başlıkları altında iki farklı baskıyla piyasaya çıkar.

Sanatçının adresi Gaziantep'ten sonra Adana olur. Akbayram Kurdu Orkestrayla ilk kez Adana'da sahneye çıkar. Daha sonra burada Beyaz Saray adlı bir gazinoda çalışmaya başlar.

0: 68 yılında liseyi bitirip İstanbul'a giden sanatçı, liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin doktorluk eğitimini almak için üniversite sınavlarına girer ve diş hekimliği fakültesini kazanır. Fakat sanatçı için müzik daha ağır basar ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verir.
1: Aklı

İstanbul'a gittikten sonra 71'de altın mikrofon yarışmasına katılan sanatçı, Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenler'le birinci olur.

Sanatçı 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurar ve Anadolu pop müziğinin en önde gelen isimlerinden biri haline gelir. Daha sonra Kara Kuzu, Deniz Üstü Köpürür ve Garip adlı 45'liklerle ödüller alır ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı haline gelir.

Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı parçalarla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

80'li yıllar Edip Akbayram için biraz sıkıntılı geçer. 81-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklanır. Ama 90'ların ortasından itibaren özellikle Türküler Yanmaz albümüyle yeni bir çıkış yapar ve kendi çizgisinden sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterir. Bu albümde Can Yücel'in, Oktay Rıfat'ın ve Ahmet Arif'in yapıtlarından bestelediği şarkılar da vardır.

Edip Akbayram başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini şöyle açıklıyordu. Kalıcı bir şey yapmak istiyordum. Fikret Kızılok ve Cem Karaca'nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek aldım. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak geliştirdim. Toplumcu bir müzik yapmak istedim. Müziğimde geniş halk kitlelerinin yaşamı, sorunları olmalıydı. Ancak sivri, ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştım. İnançlarımdan, düşüncelerimden ve politikamdan taviz vermeden, müzik tekniklerinden yararlanarak sorunlu, yoksul, geniş halk kitlelerine ulaşmak, daha çağdaş bir şeyler yapmak istiyordum, diye anlatır. Değil.

Sanatçı bugün geçimini kaset ve konserlerinden gelen gelirleriyle sağlayan, ayrıca küçük çapta bina yapımıyla uğraşan bir inşaat şirketi de bulunuyor.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Edip Akbayram'ı konuk ettik. Bir başka programda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Sağlık Rehberi.
3: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide

0: kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte, başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Mirasın izleri.
2: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıtı değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
1: Mirasın izleri.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve alimdir. Aslen Tirmizli olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup, ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Işık kirliliği deyince aklınıza gözlerinizi acıtan neon tabelalar, sokak lambalarının parıltısı veya uykunuzu kaçıran lambalar gelebilir. Haklısınız. Işık kirliliği aslında gecenin doğal karanlığını çalan ve yıldızların parıltısını gizleyen bir sorun. Kısaca, ışığın yanlış yerlerde gereğinden fazla kullanılması doğaya ve sağlığımıza zarar veriyor. Işık kirliliğinin başlıca kaynakları, ışık kirliliği şehirdeki tüm o parlayan şeylerden çıkıyor. Sokak lambaları, otopark ışıkları, ışıklı tabelalar. Hatta bazen ev ve iş yerlerinin dış aydınlatmaları da bu listeye dahil oluyor. Eğer ışıklar yukarıya doğru saçılıyor, yani gökyüzünü aydınlatıyorsa, işte orada ışık kirliliği baş gösteriyor. Işık kirliliğinin etkileri neler mi? Bir düşünelim. Uykunuzu getiren melatonin hormonu yapay ışık yüzünden yeterince üretilemiyor. Bu da uykusuzluk, yorgunluk ve sinirlilik gibi etkilere yol açıyor. Hatta uzun vadede diyabet, obezite ve bazı kanser türlerine bile zemin hazırlayabiliyor. Işık kirliliğinden sadece insanlar mı etkileniyor? Doğadaki tüm canlılar bu kirlilikten nasibini alıyor. Bitkilerin büyüme döngüleri bozuluyor, hayvanların beslenme ve üreme alışkanlıkları değişiyor, göçmen kuşlar yollarını şaşırıyor, deniz kaplumbağaları doğru yönü bulamıyor, kısacası ışık kirliliği ekosistemi yerinden oynatıyor.

0: Işık kirliliği ekonomiyi de vuruyor. Yanlış aydınlatmalar enerji israfına yol açıyor. Birçok sokak lambası yere değil gökyüzüne ışık saçıyor. Bu da gereksiz enerji tüketimi demek. Ayrıca bu ışıklar yüzünden gökyüzü o kadar parlak ki yıldızları görmek neredeyse imkansız hale geliyor. Astronomlarsa bu nedenle şehir merkezlerinden kaçarak karanlık alanlara sığınıyor. Işık kirliliğini azaltmak için bazı basit adımlar atabiliriz. Örneğin, sadece gerektiği yerlerde ve zamanlarda ışık kullanmak, gereksiz enerji tüketimini engelleyebilir. Akıllı aydınlatma sistemleri ve ışığı yere doğru yayan lambalar kullanarak bu sorunu hafifletebiliriz. Sokak lambalarını gereğinden fazla kullanmamak da çözüm için etkili bir yöntem olabilir. Unutmayalım, ışık kirliliği sadece yıldızların gizlenmesini değil, tüm gezegenimizi etkileyen bir sorun. Bu yüzden sürdürülebilir aydınlatma ve bilinçli enerji kullanımıyla geceyi tekrar karanlık ve huzurlu bir hale getirebiliriz.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
2: Hadi canım.
3: Aa,
2: ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
5: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
4: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayından Ekonomi Sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki bu konuğum Ömer Bey'e günaydın demek istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız ederim. Ömer Bey?
5: Hamdolsun, her zaman iyiyim ben.
4: Ne kadar güzel.
5: Münasip bu, hayat resmim.
4: Biz dünya genelini konuşuyor idik son birkaç aydır, 2 aydır, 3 aydır. İran'da neler oluyor? İsrail neden saldırıyor? ABD bu işin neresinde? Hürmüz Boğazı ne oluyor? Brent petrol ne oluyor? Dolar niye düşüyor, niye çıkıyor diye konuşurken ülke gündemi bir anda değişti. Perşembe günü mahkemenin aldığı kararla mutlak butlan davası çıktı. Ve bunun sonucunda da CHP'nin 2023'te 38. Genel Kurulu'nda, kongresinde alınan kararlar yok sayılı, mutlak butlan ne demek? Hiç yapılmamış, çocuk hiç doğmamış olarak kabul edilmesi demek. Bunun sonucunda da Perşembe günü borsamızda biraz hareketlilik oldu. Cuma günü biraz toparlandı ama hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde ve siyasette önemli gelişmeler oluyor. Bunlar ve sonrasında banka kredi faizlerinde ciddi bir yükselmeler var. Hepsini ekonomiye yansımalarıyla birlikte bizim bugünkü genel konuşacağımız konular olacak. Vaktimiz kaldıkça da her birini değerlendireceğiz. O zaman genel bir haftanın değerlendirmesi, sonrasında da siyasetin ekonomiye yansıması nedir ne değildir, hepsine birlikte konuşalım istiyorum. Söz sizde Ömer Bey.
5: Halil Bey, öncelikle hep diyoruz ya zor bir hafta diye, gerçekten bu hafta galiba bayram haftası ama en zor haftalardan biri olacak. Bu kararın da özellikle bayram öncesi alınması bana göre piyasanın biraz daha sakinleşmesini, soğumasını sağlamak. Yani
4: o 9 günlük tatilli biraz değerlendirmek.
5: O soğuma olayı çok önemli. Tahmin ediyorum ona göre denk geldi. Fakat şu dikkatimi çekiyor, bu olayı açacağız. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki, mesela bir sayın milletvekilinin eşinin bir sorunu oluşmuştu, takdir edersinizce bu mahkemeye teminat para olarak yatırmadan fakirlik belgesi alma olayı vardı. Şimdi bu Türkiye'nin gündemindeydi. Şu anda hafızamı yokladım. Bir anda bunu anlatmadan önce ona gireyim dedim. Sonra Sayın Adalet Bakanımızın bir kısım şeyleri vardı. Farklı partilerin değerlendirmeleri vardı. Şu anda bundan üzerine bir böyle örtü kapadık. Apayrı yepyeni bir gündem maddesi ortaya koyduk. Dolayısıyla o taraf biraz sakin kalacak, soğuyacak galiba. İnanın yaşananlara baktıkça diyorum ki ya bu nasıl bir denklem ya? Nasıl denk geliyor veya nasıl oluyor? Özellikle bu mutlak putlan olayı ben iki farklı açıdan değerlendirmeyi uygun görüyorum. Kendi açımdan tabii birçok insan farklı açılardan görebilir. Bir de şu gerçektir ki bizler kendi görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Bunun doğru olduğunu iddia etmek saf dillikten başka bir şey değildir. Ve psikolojide çok hoşuma giden bir kural vardır. İnsanlar arasındaki fark der olan değil, olana gösterilen tepki, reaksiyonla belirlenir. Somut örnek, bir Cumhuriyet Halk Partili'nin bu olaya gösterdiği reaksiyonla bir AK Partili'nin veya bir MHP'nin taraftarının veya sevin insanın bu olaya gösterdiği reaksiyon ve tepki taban tabana zıttır. Yani bir için çok zor, bir için de çok böyle hoş bir olaydır rakibi açısından. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. Bizler de insanız. ve kendi dünya görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Ha, ekonomideki konuştuğumuz rakamlar reel, gerçek. Bunu inkar etme şansımız yok ama bu olaydaki konuşulacak şeyler, öyle tahmin ediyorum, şahsımın

0: krizle reaksiyon ortaya koyarsanız sonunda belki bedeli çok ağır bir biçimde hem siyasetçiler hem de halk ödeyebilir. Şimdi buradaki olay şu, Sayın Özel dedi ki 40-45 gün içerisinde dedi Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'yi seçime götürebilmek için karar alsın dedi. Ben çok garipsedim Halil Bey. Şu açıdan öyle tahmin ediyorum ki CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın etrafında hukukçuları var, danışmanları var. Bir kere bu karar kesin bir karar değil. Yani soğukkanlı olarak değerlendirelim. Yani duygusal davranabilirsiniz. Tamam 40-45 günde gitsin diye ama şimdi bir akışı var. Yani olayın akış istikameti var. Bu nedir? Yargıtay'a intikal etti.
1: Tabii.
0: Şimdi Yargıtay bu konuda karar vermeden yani Özgür Özel gibi bir insanın 40-45 gün içerisinde hemen yeniden kongreye karar alınması teklifi benim çok garibime gitti. Yani bunun bir kere olabilme şansı hiç yok.
2: Temyizin
0: uygulayamazsınız. Hani
2: temyize götürdü. Bireysel bazda hani, başvuruda bulundu ki bu kanun bunu söylüyor. Temyizde hani belki 10 günde çıkacak
0: belki
2: karar.
0: Belki
2: 6 ayda çıkacak.
0: Belki 1 yılda çıkacak.
2: Kongre kararın da temyizden çıkan ve artık geri dönüşü olmayan kesinleşmiş karardan sonra bu konuşmaların yapılması hukuki anlamda daha doğru. Peki sizin söylediğinizle çok doğru bir yaklaşımda bulunuyoruz. Velev ki Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Temmuz'un 15'inde genel
0: değil.
2: Kurul kararı aldım
0: yapamazsınız,
2: dedi.
0: Yapamazsınız.
2: Yaptı ama temiz Ekim'de karar verdi. Bu sefer o kongre de geçersiz sayılacak.
0: Bir tabii. De mantıklı açıdan olmaz. Yani benim hayret ettiğim şu Ali Bey. Bu noktadaki insanlar ben kimseyi eleştirmiyorum ama bir şeyi adım olarak atarken duygusal değil de yasaya, kanuna uygun olarak adım atmak lazım. Yani hayacı olmamak lazım. Bir de mesela bu tip ifade biçimi bağışlayan insanlar da tahrik ediyor. Ya niye gitmesin 40 günde, 45 günde? İyi ama ortada bir yasa var, kanun var. Yani siz bunu yok sayamazsınız. Bu noktada lütfen biraz mantıklı, biraz dikkatli, biraz da akıllı davranmak.
2: O temize götürmeseydi bu dediği olurdu.
0: Problem yoktu. Tabii, ama tabii. Gitti temize gitti, Yargıtay'a gitti olay.
2: Belki kararı bozacak.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu anda alınan karar zaten ille geçerli bir karar değil. O kadar ilginç bir şey ki bu. Şimdi bir de şu açı var Halil Bey, ikinci boyuta geçmeden. Şimdi bu Butlan davasında çok enteresan. Şu anda yargılanıp hapse giren insanlar var bakın. Şimdi burada dava devam ediyor. O kadar enteresan ki yani bunun sonu ne olacak? Kime kadar uzanacak? Yani bir açıdan da buradan bakalım olaya. Belki insanlar görmek istemiyorlar ama bu dava, Butlan davasında şu anda bilmiyorum farkında mı saygıdeğer izleyiciler, tutuklanan insanlar var.
2: Gözaltına alınan 7 ilde 13 kişi bahsediliyor. Burada işte o kongre aşamasında rüşvet veren,
0: yani denilen,
2: alan ya da farklı iddialar var. Bunlar yani her biri
0: yargılanma var burada.
2: Orada o kongre sürecini sabote eden diye söyleyelim bunu.
0: Yaşa.
2: Ya da iddia edilen diye söyleyelim. Tabii. 13 kişinin bir gözaltı süreci var.
0: Devam ediyor yargılama.
2: Devam ediyor. Onları da işte bu yapılan bu usulsüzlük iddialarına karşı mutlaka gözaltıyla birlikte sorgulamalar olacak.
0: Sonuç belki, ne olacak?
2: Sonuç ne olacak?
0: Davanın bakın o kadar enteresan ki Ali Bey. Yani Yargıtay safhası da bu işi bitirmiyor. Yani bir de olayın bu boyutu var. Yani buradan bakmak lazım. Şimdi başka bir açıdan onu da söyleyeyim. O ikinci bölüme geçmeden ben ikinci boyuta. Şimdi anayasaya göre benim anladığım kadarıyla veya anlayabildiğim kadarıyla diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir diyor. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez diyor. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı vermiş. Bu tarafta bir dava açılıyor. Yerel mahkeme tarafından o karar yok sayılıyor. Daha sonra bu karar Yüksek Seçim Kurulu'na iletiliyor. Yetkili mahkeme tarafından yani bu işi iptal eden tarafından mahkeme tarafından Yüksek Seçim Kurulu bu şeyi cevabı reddetti, kabul etmedi. Yani öyle bir görüntü var ki içinden çıkabilmek mümkün değil. Yani yumurta tavuktan mı, tavuk yumurtadan mı? Çok ilginç bir şey oldu. Asıl tehlike de Halil Bey, bunun sonucu ne olur? Tabii bunu bilemiyoruz biz ama bundan sonraki genel veya yerel seçimlerde herhangi bir biçimde o sonucu beğenmeyen siyasetçiler, siyasi parti taraftarlarının yeniden mahkemelere müracaat edip Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını iptal ettirebilirler mi? Yani seçimleri diyeyim, bağışlayın, Yüksek Seçim Kurulu değil de yani o yapılan genel veya yerel seçimler iptal olabilir mi? Yani bunun sonu nereye nasıl varır? Onu bilmek mümkün değil.

0: Tıpkı EYT gibi oldu yani. Nasıl erken yaşta emekli yaptık bir kısım insanları, şimdi ikinci grup diyelim, bir haftayla, bir ayla, bir yılla kaçıranlar yeni seçimi bekliyorlar, biz de o potaya girelim diye. Yani buradan sonraki olay biraz farklı olacak. Ne olacağını tabii bilmiyoruz ama benim bunlar şahsi kanaatim. Bir diğer açıdan da şu nokta var. Bunu da göz ardı ediyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde takdir edersiniz ki açık olarak ifade etti. Yani bir kısım problemli, şaibeli veya karşıt olan insanların diskalifiyesi olacak. Yani bu bir gerçek. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarına tedbirli olarak eğer kendi ekibine havale ederse, yani bunların CHP'de siyaset yapmamaları konusunda bir fikir oluşturmak için onlara teklifte bulunursa, bu nasıl değerlendirecek, bana söyleyebilir misiniz? Yani partinin yetkili organları diyelim, şu anda genel başkanı, şu andaki iptal olan genel başkanı Özgür Özel'i tedbirli olarak partinin yetkili kurullarına aktardı ve dedi ki bu insanların üyelikten çıkarılması konusunda dedi. Oynayalım dedi. İhraç. Peki Halil Bey, bu yapıldığında Sayın Özgür Özel zaten CHP'den genel başkan adayı dahi olamaz. Yani buradaki olay o kadar farklı kolları var ki, bir boyutta normale dönse bir başka boyut var, o boyutta dönse bir başka boyut var. Yani o kadar karmaşık bir halde ki, dolayısıyla şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve iade edilen, ne yapacakları çok önemli. Biraz sonra gireceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda bana göre bir mazbata alması lazım. Yani şu anda CHP'nin genel başkanlık mazbatası Özgür Özel'di. Şimdi o kadar enteresan ki, bu oyun dışında kabul, mahkeme kararı. Mahkeme diyor ki kardeşim sen devam et diyor. Peki ben de şöyle düz bir vatandaş olarak, Ömer Uzun olarak diyorum ki Sayın Genel Başkan, siz de diyorum Yüksek Seçim Kurulu'na gidip Sayın Özgür Özel'in mazbatasını o grubun iptal ettirip sizin ekibinizle yeni bir mazbata almanız gerekir mi acaba?
1: Yok, o gerekmiyor.
0: Sormak istiyorum.
1: Şöyle
0: dinliyorum.
1: gerekmiyor.
0: Böyle bir soru sormak istiyorum.
1: Şimdi 38. Genel Kurul 2023'te yapılan genel kurulda zaten mazbata sahibi olarak genel kurula gitti. Sonrasında Özgür Özel genel başkan olunca ona mazbata verilip bu artık her yönüyle yok sayıldığı için Sayın Kılıçdaroğlu mazbatası zaten var.
0: Ya
1: Yeni bir mazbataya gerek yok.
0: dedi.
1: Elinde var. Çünkü yok sayıldı.
0: Ben de bakış açım şu, diyorum ki ya bu adamcağıza bu verilmiş Özgür Özel'e. Şimdi bunu iptal etmesi lazım diyorum
1: Evet,
0: Yüksek Seçim.
1: iptal
0: İptal
1: oldu.
0: ettiğinde ne olacak Halil Bey?
1: İptal olduğu için
0: yeniye vermesi gerekiyor.
1: Yeniye vermesine gerek yok. Zaten onda vardı.
0: Bu da benim görüşüm.
1: Yani o
0: Anlatamıyorum.
1: bir önceki, o 2021 miydi? Bir önceki genel kurulda, yani Kılıçdaroğlu'nun
0: Anlıyorum ben.
1: genel başkanlığa devam ettiğindeki
0: Anlıyorum.
1: oradaki mazbata geçerli.
0: İşte
1: Hala
0: bu çok
1: geçerli
0: önemli bu
1: diyor.
0: nokta. Yani bu nokta o kadar hassas bir nokta ki bunu anlayabilmek, anlatabilmek öyle çok kolay değil. Ve bana göre Halil Bey yapması gereken şuydu Özgür Özel'in. Çok daha soğukkanlı olup, çok daha mantıklı olup, çok daha doğru hareketler yaparak genel merkezde böyle bir olayın olmasına engellemesi gerekirdi. Aklıyla, yani düşünceleriyle, davranışlarıyla, eylemleriyle. Artı ben olsaydım veya onun danışmanlarından birisi ben olsaydım şunu önerirdim Sayın Genel Başkan'a. Derdim ki Sayın Genel Başkan, hemen 24 saat içerisinde bir yeni parti oluşumu için harekete geçin. Yani şu saatten sonra, şu kararlardan sonra bana göre 40-45 gün değil, belki aylar içerisinde bu yeniden seçim yapılamayacak yani genel kurul.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla eğer siyasete devam etmek istiyorsa, yani bu şu anda CHP'nin la edilen ekibi, grubu veya taraftarları bir kere net, çok seri bir biçimde yeni bir yapılanmaya gitmeleri gerekirdi. Yani bir B planı gerekirdi Ali Bey, yanlış mı söylüyorum?
1: Muhtemelen vardır B planları ki bu önceki söylemlerde buna hazırlıklı olduğuna dair bir takım beyanatlar vardı. Özellikle Sezgin Tanrıkulu'nun Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, sonrasında tutuklanması sürecinde yeni bir oluşum, biz bunları zaten biliyorduk ve tedbirliyiz gibi açıklamaları vardı. Bu şu anki CHP'nin yaşadığı sanki İYİ Parti'nin kurulunması, İYİ Parti'de ne olmuştu? MHP'nin bir genel kurulunda benzer bir şekilde Meral Akşener'in olması, sonrasında Gemerek davası denilen Sivas Gemerek ilçesinde bir mahkemenin verdiği bir kararla Meral Akşener ve ekibini yok sayması ve akabinde İYİ Parti'nin doğmasına, yani orada çok hızlı hareket edildi.
0: Bunu
1: Siz
0: anlatmaya çalışıyorum.
1: Benzer bir şeyi
0: Bu
1: söylüyorsunuz.
0: çok önemli
1: Ne
0: bir şey
1: oldu?
0: ama
1: İYİ
0: değil mi?
1: Parti MHP'nin içinden doğmuş olan bir partiydi ve Meral Akşener ve ekibi çok hızlı bir karar alarak İyi Parti'yi kurdular ve siyasi yaşamlarına orada devam ettiler. Muhtemeldir ki ve şu anki gidişat da biraz ona benziyor. Sanırım CHP'de de böyle bir yeni bir parti
0: başka çare yok
1: ortaya çıkması mi? Çünkü konuşulan şu, özellikle yani bunlardan ayrı olarak tutuyorum, 2027 Ekim ya da Kasım'ında çok büyük bir ihtimalle öne çekilmiş, öne alınmış bir genel seçim süreci olacak. Biz Mayıs bitti olarak bakalım. Önümüzde 13 ay, 14 ay gibi bir süreç var. O zaman söylediğiniz gibi hızlı hareket edip yeni oluşumla bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimine, milletvekili seçimine hazırlanmak için belki de yeterli bir süredir ama geç kalmamak için de söylediğiniz gibi hızlı hareket edilmesi gerekiyor gibi.
0: Peki bir fikir daha var bende Ali Bey. Belki birçok insanın düşünmediği. Şimdi şu anda AK Parti belediyelerle ilgili ciddi belgeler kendi açısından ortaya koydu. Diğer açıdan bu karar ortaya çıktı ve böyle bir konjektürde tam böyle Özgür Özel ve arkadaşları veya CHP'liler ne yapacaklarını tartışırken çok net olarak çok seri bir biçimde birkaç ay sonra seçim kararı alınabilirse şaşmayalım. Bakın bu benim fikrim. Niye? Böyle bir ortamı bir daha iktidar yakalayabilir mi? Yani bu nokta o kadar önemli ki, söylediğim anladınız mı bilmiyorum.
1: Çok iyi anladım.
0: O kadar önemli ki yani bu nokta.
1: Buna şu konuda ihtimal vermiyorum.
0: Bu var demiyorum bakın.
1: Kişisel görüşüm.
0: Bir şey diyorum, benim evet. Düşüncem yani.
1: Şimdi AK Parti tarafından yapıyorum. CHP'nin yani iktidara en yakın alternatif diyebileceğimiz ana muhalefet partisinin bu durumda olması AK Parti için müthiş bir fırsat.
0: Bunu arz etmeye çalışıyorum.
1: Ekim'de, Kasım'da bir
0: bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sene diyorum.
1: Alabilir mi?
0: Gelecekler evet. Demiyorum.
1: Şimdi siyasi partinin dışında bir de vatandaş gözüyle baktığım zaman vatandaş şu an için özellikle emekliler, asgari ücretliler tabiri caizse inim inim inleyen ekonomik ve enflasyon durumunda sanki bu kararı almak yani teşbihte hata olmasın, kendi ayağına sıkmak gibi bir şeydir. Bir seçim ekonomisine girilmesi, bir ekonomide bir bahar havasının, kredi musluklarının açıldığı ki biraz sonra konuşacağız, tam tersine kısıldı musluklar, kredi musluklarının açılması ve piyasaya para pompalanması ile birlikte bir ticari hayatın dönmesi ve yeni bir takım vaatler. İşte söylediğiniz gibi EYT'nin dışında bir de o bir günle bir ayla şimdi, kaçıranlar var.
0: Bakın bunlar da alacaklar tabii, belki.
1: Kademeli bilmiyorum. Emeklilik dediğimiz kısım ki yaklaşık 3-4 milyon kişiyi
0: bir şey, etkiliyor.
1: Burada bir takım vaatler ve şey. Altyapının oluşması lazım ki AK Parti seçim kararı alsın diyebiliriz. O yüzden şu an sadece CHP'nin içinde bulunduğu bu süreç yetmiyor. Kişisel görüşüm yetmiyor. Başka şeylerin de olması gerekiyor. Muhtemeldir ki ben yine önümüzdeki yıl erken alınmış bir seçim öngörüm var. Tabii ki yanılıyor da olabiliriz.
0: Bu düşük ihtimalde olsa benim kendi şahsi görüşüm ama şöyle kendi kendime muhakeme yaptığımda
1: fırsat bu fırsat diyebilirdim. Bundan
0: daha mükemmel bir fırsat yok. Artı çok net ifade edeyim, 2027-2026'dan çok daha rahat olmayacak hiçbir açıdan. Belki geçici subjektif bir rahatlık oluşturulacak ama bunun artık vatandaş farkına varacak. Yani vardı da zaten. Dolayısıyla yapay olarak bir şeyi sürüklemenin bir yararı olmadığı kanaatini ben taşıyorum. Reel olmadıktan sonra yapayın bir anlamı yok. Kesinlikle. Ne görüntüde ne sonuçta. Yani bakın bunları bile düşünebilmek önemli. Yani bunları da düşünmemiz lazım. Olur olmaz diye hiçbir şey yok. Niye? Daha henüz Mayıs ayındayız. Haziran'a yeni gireceğiz. Dediğiniz gibi yani Eylül-Ekim'e süratle piyasaları rahatlatarak gelecek sene yapılacak olan uygulamayı bu sene yaparak CHP toparlanmadan veya en güçlü muhalefet partisi olarak görünen parti toparlanmadan düğmeye basabilirler. Bir başka şey de beni bu noktaya getirdi Ali Bey. Mesela CHP yerel seçimlerin iptaliyle ilgili müracaatta bulundu, reddoldu bakın. Çok ilginç bir şey bu. Yani ben buradan o noktaya gelmeye çalışıyorum. Yani CHP'nin bu teklifi kabul olsaydı zaten Türkiye çok rahatlıkla bu sene yerel seçimleri yeniden yapabilirdi ama mahkeme yok dedi, yani böyle bir şey olamaz dedi. Nedenini bilemiyoruz tabii, kendi düşüncelerine saygı duymaktan başka da çaremiz yok. Mahkemenin aldığı karar normal kesindir. Hepimiz buna uymakla mükellefiz, yani buna isyan etme veya karşı olmanın veya eleştirmenin bir mantığı yok. Mahkemenin aldığı karar. Dolayısıyla bu uygulanacak tamam ama CHP de diyor ki arkadaş diyor bu sene diyor yerel seçimleri yapalım diyor, madem öyle diyor iptal edin bunu da diyor. Çünkü kurulun aldığı Ali Bey öyle enteresan bir şey ki, iptal olan şeye dikkat ederseniz maddelerin birinde diyor ki yürütme, kendi yürütme kurullarının diyor CHP'nin aldığı hiçbir kararlı geçerli değildir diyor. İyi ama son seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerinde, zaten 2023'ten sonra iki defa daha genel başkan seçildi CHP'de Özgür Özel. Yerel seçimdeki bütün adayları CHP'nin şu andaki iptal edilen kurulu karar verdi. Yani o insanların hepsini belirleyen kim? Genel başkan ve oradaki yürütme kurulu. Peki siz bunların kararları geçersiz dediğinizde öyle bir ilginç görüntü ortaya çıktı ki, belediye başkanları nasıl geçerli olacak, ben bunu da merak ediyorum. Yani iptal ettiğiniz kurula diyorsunuz partiye, senin kurulların aldığı hiçbir karar reel değil, geçerli değil, hepsini iptal ediyorum. Kabul. Peki şu andaki belediye başkanları, milletvekili demiyorum, belediye başkanlarını kim belirledi? Genel başkan ve o ekip belirlemedi mi? Genel İdare Kurulu. Yani bakın, olaya farklı açılardan bakınca Ali Bey, öyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor ki, dedim ya, bu olayda birçok insan zannediyor ki bir tek yolu var. CHP 40-45 günde bir olağanüstü genel kurula gider. Yani seçimini yapar. Kimse genel başkan seçilir. Ya öyle bir şey mümkün değil. Artı ben size 10 tane farklı alternatif sunarım yani. Çok rahatlıkla. Dolayısıyla bu öyle bir sarmala girdi ki, hangisini temizleyerek bir diğer yola normal geçebileceğiz? Ben bunu gerçek anlamda çok merak ediyorum. Bakın bir diğer açıda bir daha söyleyeyim, Sayın Özel ve ekibinin, yani görev alan insanların şu anda partinin yetkili, yani yeni gelecek yetkili kurullarında görüşülmeleri var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu tedbir olarak bunları şeye verse, kendi kuruluna dese ki arkadaş bunların üyeliğini iptal edelim. Şimdi ne olacak, oradan çıkacak sonuç ne olacak? Yani öyle çetrefilli bir şey ki, tek açıdan değil, birçok açıdan baktığınızda kafanız karışıyor. Yani her şey iç içe girdi. Hani derdi,
1: bileşeni çok fazla olay.
0: Sapla saman demokrasi ile anarşi karışıktı diye. Sapla saman demokrasi ile anarşi karışmaya başladı. Yani sanki bir olaydı. Yani mahkemenin kararına saygı duyuyorum. CHP'lerin dünkü o parti genel merkezindeki yaptıkları o olayları tasvip etmiyorum, bağışlayın. Yani o bir şeylere girmemesi için polisin kapıya koymamaları, dışarıdaki demir kapının polis tarafından yıkılması, yani o görüntüler, yakma yıkma, Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının parçalaması, yani bakın bunlar bizi dünyada diğer ülkelerin gözünde hangi noktaya, nereye getirecek, bunu çok iyi hesap edelim. Yani dışarıdan baktığınızda müthiş bir kaos görürsünüz Türkiye'de. Biz içindeyiz, olayın sıcağını yaşıyoruz. Belki onu çok fark etmiyoruz ama bunu bir Almanın, bir İngiliz'in, bir Fransız'ın, bir Amerikanın gözüyle veya bir Arap'ın gözüyle baktığınızda gerçekten ürperirsiniz. Yani bu ülke akıbette ne olur gibi bir soru işaretini kendinize sorabilirsiniz. Soru işaretle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten yaşanan şeyler çok enteresan, çok zor, benzeri olmamış şeyler. Dolayısıyla en büyük buradaki yapılması gereken gerçek görüntü şu olmalı. İki sayın genel başkan da, eski veya yeni, gayet soğukkanlı olarak, yasaların verdiği yetkilere uygun olarak vatandaşı sokaklara çıkarıp bas bas bağırtmayarak, şimdi bakın bir de bu nokta var. Bizim sosyal medya bir kısımda troller, açığını söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki ben, iki taraftan da insanları tahrik etmek için birçok formül uygulayacaklar. Yani Allah korusun sokağa çıkıp kitle hareketlerinin olması, hatta Allah korusun çatışmaların olması, bunlar ülkemiz, ekonomimiz ve geleceğimiz için dinamit olacak. Dolayısıyla bu noktada özellikle ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Özel'e de istirham ediyorum. Siyasi partilerin, diğer muhalefet veya iktidarın genel başkanlarına veya yöneticilerine, bu tip olayların olmaması için kendi taraftarlarını mantıklı biçimde ikna edip sakinleştirip olayı akışına bırakmaları. Yani nereye gidecekse bilmiyoruz tabii. Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz ama bu kavgayla, nizahla, ayağa kalkmakla, bas bas bağırmakla, birbirimizi katletmekle olacak bir iş değil. Ve çok tehlikeli bir şey bu. Yani baktığınızda bir kısım kontrolsüz ve dengesiz insanlar, Allah korusun, cinayete kadar varacak işleri yaparlar yani burada. Veya toplumu katledecek noktaya gelebilirler. Bunlar provokatördür. Yani gerçekte bu siyasi partinin taraftarları değildir ama buradan bir vaziyet, bir vazife çıkartırlar kendilerine ve toplumu birbiriyle çatıştırmak için, çarpıştırmak için çevirmeyecekleri entrikalar yoktur. Ha, bu oyuna da bu millet gelir mi, onu da ben bilmiyorum. Dünya bu kadar karışık haldeyken, Amerika-İran savaşı bu noktadayken, geleceği belirsizken, petrol fiyatları sanki böyle yay gibi bir çıkıp binerken, yani faizler işte biraz sonra geleceğiz, ne olacağı belli değilken, böyle bir konjektürde Türkiye'de zaten çok zor para kazanılırken, veri elde edilirken, rantçılar hariç, uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçileri hariç, biz hala birbirimize ulaşacaksak, dinleyeceksek, illa benim partim, senin partim, benim dediğim, senin dediğin, Türkiye'nin geleceği mahvolur yani. Bunu baştan bilelim. Tek istirhamım şu, özellikle siyasi parti liderleri ve yetkili kurulları, kurumları, kişileri, milletvekilleri veya il ilçelerde bulunan yöneticileri, halkı sakinleştirmek için, mahkemelerin sonucunu beklemek için ikna etmeleri çok önemli. Dolayısıyla bu ülkemizin sonu değil. Veya Allah korusun Türkiye karanlık bir yere gidecek değil bu kararla. Mutlaka aydınlık yerlere gideceğiz ama sabredebilirsek, soğukkanlı olabilirsek, yasalara ve kanunlara uyarsak, mahkemelerin kararlarına uyarsak problem yok. Dediğim gibi anayasa çok enteresan. Yani baktığımda şunu gördüm. Diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir. Anayasa Mahkemesi bile değiştiremez diyor. Şimdi bakıyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce almış olduğu bir kararı tanımayanlar var Türkiye'de. Baktığınızda yani hukuk ve adalet yıpratılıyor. Yani bunun zararı hem ülkemize hem insanımıza, dolayısıyla akıllı olmak zorundayız. Şu andan itibaren haklı haksız olayını bir tarafa bırakıp, doğruyu yanlışı bir tarafa bırakıp, yani kenetlenmenin çaresini aramamız lazım, bulmamız lazım. Şu da bir realite bana göre. Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarıyla Sayın Özel'in taraftarları bundan sonra tek çatı altında bir arada yol alabilirler mi derseniz, alamayacaklarını gördük. Keşke alabilselerdi. Yani o bütünleşmeyi, o anlaşmayı sağlayıp, o kucaklaşmayı becerebilip yürüyebilselerdi. Ama anladık ki aynı demin anlattığınız İYİ Parti olayı gibi, MHP olayı gibi. Bundan sonra yani şu anda yaşananlara baktığımda maalesef birlikte yürüyebilme şansları olmadığını çıplak gözle görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir yapılanmanın şart olduğunu hissediyorum, biliyorum. Yalnız bu yapılanma olurken de farklı görüntüler ortaya çıkabilir. Mesela diğer muhalefet partileri de belki böyle bir çatı altında birleşmenin kendi açısından doğru olabileceğinde, bakın yeni ihtimaller de doğacak burada Halil Bey. Yani yeni bir çatı kurulduğunda bunun güçlü olabileceğine inanıldığında, diğer diyelim muhalefette yer alan, ben küçük büyük demiyorum, o partiler de belki bu parti çatı altında yer alarak daha güçlü tek vücut olarak hareket etmenin formüllerini ve çarelerini arayabileceklerdir. Yani buradan farklı şeyler de doğabilir. Özellikle muhalefet açısından. Yani buradan da belki biz olumsuz gibi hissediyoruz belki birçok şey, ama belki çok daha olumlu görüntüler ortaya çıkabilecektir. Olacak demiyorum bakın. Yani ben hep ihtimalleri,
1: doğum sancıları da diyebiliriz. Sancılı bir süreç ama.
0: Hani ne olacağını bilmiyoruz belki. Ama dediğim gibi ben olsam Sayın Özel'in yerinde hiç vakit kaybetmeden bu işi bilen insanlarla bir araya gelerek yeni bir parti oluşturmak, yeni bir yuva oluşturmak ve o çatı altında siyasete devam etmekte yarar var. Çünkü yarın ihraç olduklarındaki çok büyük ihtimal Sayın Özel ve belki arkadaşları bu partiden alınan kararla ihraç olacaklar. Yani açıkça tedbirli verildiklerinde zaten aday olamayacak yani. Seçim dahi olsa şey seçime. Onun dışında böyle bir şans olmadığına göre artık arkadaş tamam kabul. Mahkemenin kararı bu. Biz saygı duyuyoruz. Biz yeni bir oluşum içerisindeyiz deyip o oluşumu oluştursalar. Ama süratle ben kendi menfaatleri olacağı kanaatindeyim. Diyor, bir defa daha tekrarlıyorum. Önemsediğim için veya böyle hissettiğim için. Diğer muhalefet partiler de belki bu olaya sıcak bakıp onlar da aynı çatı altında yer almanın çaba ve gayret içerisinde olabilirler. Hepsi demiyorum ama içinde olacaklar da vardır. Yani ben o kanaati net olarak taşıyorum.
1: Mutlaka.
0: Yeni bir bağışlayın, yeni bir güç, yeni bir açılım.
1: Bunu yapmazlarsa şöyle bir tehlike daha var. Hep senaryo üzerinden konuşuyoruz. Fezleke hazırlığı içerisinde olduğu da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin. İnşallah. Fezleke'nin içerisinde Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi, Mahmut Tanal gibi önemli isimler var. Fezleke ne demek? Vekillik kimliğinin düşmesi demek. Vekillik kimliği bir Özgür Özel'in düştüğü anda hakkında bekleyen onlarca dava
0: Sayın
1: var.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı birçok dava var.
1: Çok dava var. Buradan bir siyasi yasak ya da bir hapis ya da bir ceza alma durumu var. Ve bundan sonraki tüm siyasi hayatının tamamen bitmesi gibi bir anlam bile
0: çıkıyor. Ve devam ediyor zaten.
1: Öyle bir tehlike de var.
0: Bu dava da devam ediyor Ali Bey. Yani meclisteki bu olay devam ediyor mahkeme.
1: Burada anayasal düzene karşı gelme diye de buradan tutturulabilir. Yani fezlekede siyasi dokunulmazlık, yani bu vekillerin dokunulmazlığı var. Bunu kaldırdığın anda benden bir farkı kalmıyor. Üzerine her türlü mahkeme açılabilir. Buradan bir iki tanesini alacağı bir ceza bile siyasi hayatının tamamen bitmesi anlamına gelir. Sanırım burada yapılabilecek en doğru karar, Özgür Özel ve ekibi için söylüyorum, sizin söylediğiniz gibi yeni bir oluşumla yoluna veya da siyasi hayatına devam etmek diyelim. Yaklaşık yarım saattir CHP'yi konuşuyoruz. O zaman şöyle bir ekonomiye doğru kayalım mı?
0: Bana göre Türk seçmeni kendi iradesine ve demokrasiye yapılan dışarıdan müdahaleleri çok sevmiyor bakın. Bunu da göz ardı etmeyelim ne olur. Yani seçmen diyor ki arkadaş benim irademe müdahale etme diyor. Ya da diyelim
1: sandıkta cevabını veririm diyor.
0: Veririm diyor veya hukuka diyor aşırı müdahale etme diyor. Yani ben bunu gözlemliyorum. Bunu da söylemiş olalım, ekonomiye dönelim.
1: Peki hayır. Altından gidelim. Şimdi 100 doların altına inen bir Brent petrol var. İsrail
0: 91'i kadar geldi. Evet.
1: İsrail, ABD ve İran çatışma içerisinde tam da şu an bir de hac vazifesinin yapıldığı, tüm dünyada Müslümanların Arabistan'a akın akın gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Dün değil, ondan önceki Cumhurbaşkanımızın Körfez ülkeleri ve ABD Başkanı işte deli, sarı deli dediğimiz Trump'la bir görüşmesi var. Buradan bir çıkan sonuç var. Savaşta bir barışa doğru gidilmesi. Bir taraftan ABD diyor ki 445 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu bana teslim edeceksin. 20 yıl boyunca nükleer araştırma tesislerini kapatacaksın. Hürmüz'ü açacaksın diyor. İran tarafı diyor ki yo, ben hiç öyle bir şey yapmayacağım diyor. Karşılıklı resleşmeler devam ediyor ama öbür taraftan da bir üzerinde konuşulan 60 günlük bir ateşkes anlaşması. İşte altının biraz artması ve Brent'in, özellikle Brent petrolün geri gelmesi ana sebeplerinden bir tanesi de 60 günlük bir ateşkes anlaşması. Sonrası ne olur onu bilmiyoruz ama bir 60 gün boyunca ateşkesle birlikte tamamen Hürmüz'ün açılması, ki İran tarafı da bunu kabul ediyor. Tamamen bütün gemilere, tüm dünyadaki tüm gemilere açılması konuşuluyor. Akabinde de Brent'in ciddi anlamda geriye doğru geldiğini görüyoruz. Ama bizim konumuz Brent değil, size sormak istediğim konu altında bir kıpırdanma oldu. Bu kıpırdanma nereye doğru gider, neden yukarı doğru gidiyor ve biz tahminler, daha önceki yaptığımız yayınlarda da bir iki yıl önce de şu tarih olabilir, şu kadar rakama çıkabilir dediğimiz de çok daha erken, çok daha hızlı bir şekilde üzerine doğru çıktığını görebiliriz. Burada bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki, bunu önce baştan söyleyelim. Yatırım tavsiyesi tamam, asla ve asla Ömer Bey de ben de bunu yapmayız.
0: Kendi düşüncem.
1: Dünya konjektörüne göre ne olabilir gibi bir ihtimaller arasında kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Altın nereye doğru gider?
0: Halil Bey, net olarak söylediğiniz gibi hepimiz biliyoruz, aslında vatandaşlar da biliyor. Buradaki bir uzlaşma, yani İran, İsrail, Amerika arasındaki yapılacak bir olumlu anlaşma kesinlikle yeniden petrolün önce şu anda 90'ın üzerinde 80 dolarlara, daha sonra da biraz daha altına gelmesini sağlayacak varil olarak. Altın kesinlikle savaşla beraber, daha önce 3 kez bunun benzerlerini ben tarih olarak da burada anlattım tarihini. Savaşla beraber altın düşmeye başlıyor. Savaş bittiği andan itibaren yukarı doğru tren çıkıyor. Bugün %1.4'lük şeyde artış var. Ons'ta artış var. Gümüşteki artış biraz daha ürpertici. %3'lük bir orada kazanım var. Aslında gümüşe çok dikkat etmek lazım. Spekülatif olarak aşırı anormal çıkıyor ve anormal geriye geliyor geldiğinde. Dolayısıyla gümüş alacaklar, anlık hareket edebilecek kabiliyete sahiplerse alsınlar. Onun dışında gümüş aşırı yükseldiği, aşırı geri geldiği için sıkıntı yaratabilir veya oluşturabilir insanlara veya vatandaşa. Ben altının onsunun her halükarda savaşın bitimiyle beraber önce 5000 dolarları rahatlıkla bulabileceğini, daha sonra trendin yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama geçen yıl yaşadığımız o yaptığımız tahmindeki absürt anormal çıkış olmayacak. Ama kesinlikle altının yönü yukarıya, çünkü hala dünyadaki merkez bankalarının tek hedefi altın. Yani ne pahasına olursa olsun altın. Bir diğer taraftan da asıl Çin, Japonya başta olmak üzere uzak doğu ülkeleri ve dünyanın farklı ülkeleri, belki bunun içinde Araplar da var, ellerindeki Amerikan tahvillerini özellikle çıkartıp tarihi geldiğinde, vadesi geldiğinde zarar etmeden altına döndüklerini ve hala dönmekte olduklarını hepimiz biliyoruz.
1: Hatta Türkiye'de konuşuluyor Amerikan tahvillerini, yani iki ayrı rakam veriliyor. Bir rakam 6 milyar dolar, bir rakam da daha absürt bir rakam 20 milyar doların üzerinde Türkiye Merkez Bankası'nın elindeki tahvil Amerikan var. Tahvillerini sattığı. Son bir ayda sattığıyla alakalı bir takım haberler dolaşıyor. Ha mutlaka
0: ben
1: daha da vardır.
0: O kadar büyük satıldığını ama ben tahvil olduğunu
1: 6
0: biliyorum.
1: 6 milyar dolar dediğimiz rakam bile çok, bir rakam. Çok büyük bir rakam. Evet, bir rakam. Ama mesela bir Japonya'nın elinde ne kadar var dediğiniz zaman yaklaşık 700-750 milyar çok dolarlık var. Bir tahvil. Ve diğer taraftan Çin. Da Çin'in elinde 2 trilyon doların üzerinde bir tahvil Amerikan var. Tahvili var.
0: Yani Amerika'nın daha çok.
1: Zaten orada şunu da söylüyor. Çin Amerika'yı nereden sıkıştırıyor dersek diyor ki benim elimde işte şu kadar trilyon dolarlık bir tahvil
0: çöker,
1: var.
0: Çökertirme ekonomiyi
1: diyor. Bunu diyor bir bozdurmaya kalktığım anda
0: çöker,
1: senin
0: Amerikan
1: doların doların diyor çöker diyor.
0: Amerikan ekonomisini de çöker.
1: Ekonomiyi çökertirim mahveder. Diyor. Evet. Şimdi Japonya ile Çin de bir de bir ortak hareket etmeye karar verirse 3 trilyon 4 trilyon dolarlık bir rakam ki deli dehşet bir rakam.
0: Çok ödeyemez büyük, Amerika bunu. Çok büyük böyle bir şey ödemesi mümkün değil.
1: Bu sefer de inanılmaz hiper enflasyona doğru giden bir ABD dolarından bahsedersek.
0: İnsanlar çöker.
1: Çöker yani tek kelimeyle çöker. Yani elinde de hani ABD Çin'e karşı petrol, enerji işte ben yollarını kapatırım sana petrol ulaştırmam diyor ama öbür taraftan da Çin'de diyor ki sen bunu diyor bana aylarca yıllarca süren bir operasyon yaparsın ben sana bir gecede yaparım diyor.
0: Ve yapar da.
1: Ve yapar da.
0: Amerika yani. Bir şey yapmadı mı Ali Bey? Hatırlarsınız değil mi? O geçtiğimiz yıllarda bir günde mahvetti bizim yani çökertti yani piyasayı.
1: O Ray Brunson
0: olayında yani yaşadık biz bunu.
1: Ki kendileri de özellikle söylediler ben ekonomik anlamda seni zora sokacağım.
0: Açıkça
1: dedi.
0: Söyledi.
1: Bu Trump. Şeklinde yaptı.
0: Evet.
1: Ve yaptı. Peki. Altın dedik edelim. Ama ekonomiden devam edeceğiz. Bankalarda faiz oranları nereye doğru gidiyor?
0: Halil Bey çok korkunç bir şey bu. Özellikle bu Amerika-İran gerginliğiyle beraber zaten yüksek olan faizler ipin ucunu kaçırdı. Ben biraz önce size gösterdim ama eğer isterseniz bunu ben size atayım siz de rejiye bunu gönderin.
1: Hı hı.
0: Şu rakamı ortaya koyalım korkunç bir şey bu.
1: Hemen bir ekran görüntüsünü bana gönderirsiniz.
0: Ben size göndereceğim.
1: Merve Hanım'a evet. Göndereyim. Ekrana yansıtalım.
0: Merve Hanım da yansıtsın. Bunu. Evet onu bulayım ben.
1: Siz ona bakarken şunu da söyleyeyim.
0: Şunu göndermiş oldum. Evet gönderdim ben.
1: Bankalarda kredileri verme, kredi faiz oranlarında yukarı yönlü bir hareket var. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bazı bankalar kredi faizlerini bireyselde ve ticaride yükseltti. Bazıları da bugünü bekliyor. Bugün sabah Mustafa Bey'le yaptığımız yol açık programında da dile getirdim. Varsa eğer bir acil bir kredi ihtiyacınız varsa öğlen saatlerini bile beklemeden bankalara bir kıyaslama yaparak, pazarlığınızı yaparak henüz yukarı yönlü hareket etme kararı almayan bulabilirsiniz bankadan hızlı bir şekilde ihtiyacınızı karşılayın diye ben söyleyeyim. Ben bu görüntüyü rejiye ulaştırırken sözü
0: ben de devam edeyim. Halil Bey şimdi o kadar enteresan bir yapı içerisindeyiz ki şu anda bana göre Türk parası tarihinin altın dönemini yaşıyor bakın. Dünyanın en değersiz paralarından birisi çok açık ifade edeyim ancak getiri olarak dünyanın en değerli paralarından birisi. Yani birkaç tane bana en değersiz para gösterdiğim biri Türk lirası derim ben size. Değersizlik noktasında en çok getiri getiren para. Hangisi derseniz ben derim Türk parası derim. TL derim. Şimdi o kadar ilginç ki elinize cetvel alıp çizseniz doların bu kadar düzgün hareket etmesini sağlayamazsınız. Yani sanki cetveli koyduk. Bir çizgi çektik doları sabit tuttuk. Yani Türkiye'ye sıcak para getirip faize yatıran insanlara büyük bir fırsat tanıyoruz. Ketreyeciler başta olmak üzere uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerine adeta fırsat doğuyor. Şartlar ne olursa olsun, paramız ne kadar değersiz olursa olsun, dolar aynı yerde durduğu için Türk parası faiz getirisine doğal dolar olarak hesap edin doğal olarak. Yani kaybınız olmuyor. Diğer tarafta Türk parası getirisinin tamamını dolar olarak alıp yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Bu bana göre çok normal gelmiyor Ali Bey. Bakın bir daha söylüyorum. Yani bugün 45 liralarda bir dolar. Bir aylığına, üç aylığına dışarıdan yatırımcı getirdi. Diyelim %45'e lira yatırdı Türkiye'de. Bunun karşılığını Türk parası olarak aldığında, dolara çevirdiğinde cetvelle dümdüz gidiyor gibi gittiği için doların fiyatı Türkiye'de maalesef son neredeyse 3 yıla yakındır. Hiçbir kaybı olmadan artı veri alarak dünyada işi benzeri olmayan dolar faiziyle yurt dışına çıkıyor.
1: Yani şunu yapıyor, örnek veriyorum, 1 milyon dolar getirdi, bunu getirdiği gün TL'ye çevirdi. TL'ye çevirdiği anda anında 3 aylık vadeli mevduata yatırdı ya da 6 aylık 1 yıllık yatırdı. Vade sonunda TL olarak tekrar bu parayı aldı. Giderken de tekrar dolara çevirdi ki neredeyse aynı rakam. Parasına i̇şte para kattı. 1 milyon dolar getirip belki de 1 milyon 100 bin dolar olarak geri gitti.
0: Halil Bey bakın, olay böyle bu. Bir faiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Türkiye'deki tamam, vatandaş harika diyor, ben kazanıyorum diyor parası olan. Yani böyle bir para ne ticarette var diyor, ne başka bir yerde, ne de dünyada var diyor, Avrupa'da. Ama diğer açıdan baktığınızda bu giden para bizim vatandaşın parası, yani bizim hazinemizin parası. Türkiye Cumhuriyeti'nin parası bu para. Yani bunu yalnız da içerideki tefeci diyemiyorum ama faize para yatıranlar almıyor. Yani
1: ekrana geldi Ömer Bey.
0: Bunu yurt dışı alıyor. Ya çok enteresan yani. İnceleyelim Ali Bey, bakın. Bana bir teklif geldi bir özel bankadan.
1: Evet, banka ismini söylemeyelim.
0: Ayın 23'ü bakın orada gözüküyor. Dün açtım ben ekranımı. Sayfamı irdelerken bunu buldum. Sabah Ali Bey'le de paylaştım. 150 bin lira diyor sana, diyor bayram kredisi vereyim dedi bana. Ben dedim ki ver dedim. Bir deneyeyim dedim. Aşağı doğru indim, baktım ki hayat sigortalı kredi diyor %6.61 aylık. Ben 150 bin lira alacağım, 12 ay sonra 246.240 lira olarak ödeyeceğim. Şimdi aşağıdaki daha enteresan. O da %7.49 da veriyor bana. Sigortasız istiyorum dediğimde, yani giydirilmiş olmasın dediğimde, mutlaka giydirecek. Yoksa faiz oranını yükseltiyor. 7.49 diyor. Bana verdiği para 150 bin lira, benden aldığı para 12 ay sonra 260 bin lira. Şimdi ayda 25 bin lira ödesem, düz mantık düşündüm dün. Dedim ki ya ben 6 ayda zaten 150 bin lirayı ödüyorum. Yani neredeyse kalan tamamen bankaya kar. Ya o kadar enteresan bir şey ki, vatandaş sıkıntılı, vatandaş sıkışmış, banka bunu biliyor. Siz sayfasına girdiğiniz anda internetten hesabınızı kontrol etmek için ilk karşıma çıkan bu. Size bunu teklif olarak sunuyor. Şimdi ihtiyacı olan insan gözünü kapatıp ya 6.41 ile alacak, sigorta ayrıca ödeyecek, ya da sigorta ödememek için 7.49 ile alacak. Aslında kendine maliyeti sonuçta aynı. Yani zannetme ki 6.61 ile alan 7.49'dan aşağı alacak. Hayır. Sigortayı yüklediğinde ne olacak Ali Bey? Belki o rakamı da geçecek yani o şey olan kendine maliyeti.
1: İkisi de aşağı yukarı birbirine yakın rakamlar. Ya
0: bunlar çıkıyor. Normal şeyler değil Halil Bey. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Vatandaş bu kadar sıkıntılı durumdayken, ekonomide bu kadar kaos varken, sıkıntı varken, bankaların bu faiz oranlarıyla para satmaları bana göre ne ahlaki, ne de etik, ne de vicdani. Yani bunları denetleyecek, bunları hizaya sokacak bir şey lazım. Ya denetlenmese bile yani %50 belki bize çok ucuz geliyor ama faiz gerçekten ucuz faiz mi? Yani yurt dışında faizlere bakın, faiz oranlarına. Yani libra artıyla alıyoruz biz. Onlar düz alıyor. Ya 3,5'la 4'le rahatlıkla para alınabiliyor dünyanın her yerinde, yani gelişmiş ülkelerinde. Türkiye'de yani biz 50'ye bile 50'ye şükrediyoruz. Yani maliyet eğer yıllık %50 olsun oynayacağız hepimiz. Ya böyle bir ülkede nasıl yatırım, nasıl üretim, nasıl istihdam, nasıl ihracat yapacağız? Bir başka açıdan ben bakıyorum Ali Bey. İhracatçılara üzülüyorum şahsım adına. Geçen bir program yapmıştım ben farklı bir kanalda, altına yorum yazmışlar. Hocam yani niye doların çıkmasını istiyorsunuz? Yani her taraf karışır, mahvolur. Ya canım kardeşim kabul, ama bakın şunu, bugün üretici üretiyor Türkiye'de bu malı ama satamıyor. Üretmede problem yok. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Niye? Karşı tarafla bunun mücadelesini yapamıyoruz. Adamlar bize bunun yarı fiyatına mal teklif ediyorlar. Yani enflasyon çok düşük, faiz çok düşük. Bizde enflasyon yüksek, faiz yüksek, bizim maliyetimiz yüksek. Yani onun mal ettiğinin iki katına biz burada Türkiye'de mal ediyoruz. E nasıl satacağız? İçeriye bile satamıyoruz. Yurt dışını bırakın, içeri piyasada şu anda, geçen hafta galiba bahsettim, İthal mallarında tüketim mallarının oranı, yatırım mallarının oranı ilk defa Türkiye'de geçti. Bakın bunu iyi yorumlayalım. Yani tüketim mallarının oranı, ithal edilen malların yüzdeye vurduğumuzda yatırım malları oranını geçti. Bu şu demek, Türkiye dışındaki her şey Türkiye'den daha ucuz. Hani deriz ya, iğneden ipliğe, iğneden ipliğe dışarıdan ne getirirseniz getirin, Türkiye'de mal ettiğimiz fiyatın çok daha altında mal ediyorlar ve bize satıyorlar bu malı. Yani nasıl yapalım o zaman biz üretimi? Peki biz Türk olarak yapamazken bir yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye soğuk parayla davet edip nasıl yatırım yaptıralım? Yani bana, beni ikna edip bana bunu anlatabilir misiniz? Yani bunun mantığı nedir? Bir daha örnek vereyim. Daha önce defalarca verdik. Yani ben şu malı %60'la kredi kullanacağım, imal edeceğim, sigortam veya onun dışındaki giderleri, maaş çalışan elemanlara ödeyeceğim ücret veya kiram veya başka giderler. Şurada bir enflasyon var, %30 ve daha altında. Yani %14 ile başladık, 16 ile başladık bağıştan, %26'ya çıkardık. Yani sonra %38, 30 olabilir dedik. Ya kardeşim, %30 olsa bile %60'la para kullanarak Türkiye'de %30 enflasyon olan bir ortamda bu malı neyle nasıl satacağız ya? Bana mantıklı anlatır mısınız? İktisat okumamış bir insan dahi bunun böyle olmayacağını biliyor. Ya bunu bilerek nasıl yapalım yani? Bunların formülü bulalım. Bunlara ne çare buluruz? Nasıl normalleşiriz? Nasıl normale döneriz? Bunları tartışalım. Ama biz bunları tartışmayı bir tarafa bırakın, başımızı kaşıyamıyoruz. Her hafta, her ay bir icat çıkıyor. Yeni bir olay ortaya çıkıyor. Bütün insanlar gül oraya odaklanıyorlar. Yani ekonomiyi elimizden kaçırıyoruz ya. Yani yatırım, üretim, istihdam bırakın. Parayı elimizden kaçırıyoruz, ekonomiyi elimizden kaçırıyoruz. Türk müteşebbis yatırımcısı imkanı varsa yurt dışına kaçıyor. İçerideki olan birçok holding, en büyük Türkiye'deki 2-3 holdinge bakın lütfen. Bir kısım işletmelerini satıyor, likide dönüyor. Bu parayı ne yapıyor? Bilemem ben, yurt dışına mı götürecek? Türkiye'de faize mi yatıracak? Veya bir fırsatını bekleyip çok daha uygun şirketler mi satın alacak? Ama işte holdingler, çok açık ifade ediyorum, en büyük holdingler Türk parasına, yani şeye, reel olarak paraya dönmeye başladılar bunlar. Likide dönmeye başladılar. Yani buradaki espri nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani biz bunları bırakıyoruz. Apayrı şeylere odaklanıyoruz, apayrı şeylerle konuşuyoruz. İşte bakın şu yaşadığımız en son olay veya benzerleri veya bir milletvekilinin eşinin işte fakirlik belgesi alması veya bir sayın bakanın atandıktan sonra sürekli eleştirilmesi. Yani bunlar o kadar ilginç gündem maddeler ki, yani biz gerçek olan, yapmamız gereken gündem maddelerine kaçıyoruz. Başka şeylere odaklanıyoruz biz. Ama bu tarafta Türkiye mahvoluyor. Yani Türkiye büyük bir kaosun içinde ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani yaşadığımız şeyi basite indirgemeni veya yok gibi kabul etmenin bir mantığı yok. Şu anda bir ticaret erbabı olarak gerçekten ben de bunu bütünüyle yaşıyorum, yani ilklerime kadar yaşıyorum piyasada yaşanan şeyleri. Dolayısıyla böyle zor bir ortamda biz hala yapay gündem maddeleri, senin partim, benim partim, senin takımın, benim takımım, işte falan milletvekili, falan bakan, ya bunları bırakıp, yani yapılması gereken neyse akil insanların ortaya çıkıp Allah razı olsun şu ülkede doğru adım atmaları gerekiyor.
1: Acaba burada yapılması gereken, hızlı hareket edilmesi gerek. Çünkü Euro bölgesi,
0: çok hızlı Ali Bey.
1: Euro bölgesi Merkez Bankası Başkanı ve Amerika Merkez Bankası Başkanları, mevcut başkanlar şunu söylüyor. Artık bizim faiz artırmana gitmemiz lazım diyorlar. Şimdi biz
0: açık Türkiye, olarak söylüyor.
1: Burada bunu söylüyoruz, Türkiye için konuşuyoruz ama Avrupa bölgesinde çok farklı bir şey yok.
0: O da ama kendine göre.
1: Onlar da kendilerine göre. Yanına bir sıfır eklediğimiz zaman Türkiye oluyor. Ama ABD'de %3 dediğimiz zaman yanına bir sıfır ekliyorsa %30 bizdeki rakamlar ortaya çıkıyor.
0: Bizdeki faiz %60'ları buluyor neredeyse.
1: Tabii ki. Şimdi şunu konuşuyorlar. Faiz oranlarını artıralım diyorlar. Acaba Türkiye içinde, sorum şu. Türkiye içinde yine bir faiz artışı, politika faizi. Çünkü reel faiz politika faizlerin çok çok üzerine geçti. Faizleri İkiye daha katladı. Da artırıp bir de özellikle ve özellikle ithalat ve ihracat dengesinde dövizi yukarı yönlü hareket etmesini, bir serbestiyetini tanıyıp yani 60-70-80 TL'lere gidip bunun adına devalüasyon demiyorum. Demek de istemiyorum. Ben çünkü de o devalüasyonu zaten yaşadık. Yani eskiden 94 işte 5 Nisan kararlarında sonrasında Kara Çarşamba dediğimiz 2001 özür dilerim Şubat ayında yaşadığımız o bir gecede işte bugünkü rakamlarla 45 TL olan doların yarın sabah uyandığımızda 90 TL olmasından bahsetmiyorum. Biz bunu daha fazlasını 2021-22-23 yılında 7 liralardan bugünkü geldiğimiz 45 liralara kadar geldiğimiz noktada zaten 5 katı 6 katıyla zaten yaşadık. Kastettiğim bu değil. birazcık daha 3 aylık daha kısa sürede ama 3 yıl değil de 3 aylık bir sürece yayıp 45 TL olan doları serbest bırakıp 60-70 belki de 80 TL'ler seviyesine çıkarıp çıkmasına izin verip çıkarıp demeyeyim.
0: Hani bir değeri o zaten.
1: Çıkmasına işte. İzin verip müsaade edip değeri faizleri o. De politika faizlerini belki 50-60 yapmak. Ama bunu bir 6 aylık bir süreç ya da 1 yıllık bir süreçle
0: sıkı
1: bunu yaptığımızda şimdi. Acaba şu ekonomiyi biraz daha dizginleyip biraz daha böyle bir kaos ortamından kurtarabilir miyiz? Bu acı reçeteyi bir yıllığına bir tadına bakmak gerekiyor mu acaba?
0: Başka çare yok ki Ali Bey. Yani mantıken düşündüğümüzde başka
1: hangi enstrümanla başka enflasyonu dizginleyebiliriz?
0: Para politikası da
1: elimizde bu iki enstrüman var.
0: Yani çok zor. Bunu akıllı davranarak gerçekten bir an önce seri hareket ederek kademeli bir biçimde bir anda değil bir gece değil de kademeli bir biçimde
1: 2-3 ay içerisinde
0: izin verip bir noktaya taşıyabilmek lazım. Aksi halde Ali Bey bu rakamlarla Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mümkün değil. Hayalin dışında hiçbir şey değil. Yine ben aslında değerli izleyicilerin belki dikkatini çeker 3 aylık bilançolardan 2 tane örnek vermek istiyorum ben. Yani Türkiye'de 2026'nın ilk 3 ayındaki bilançolardan. Şimdi Arçelik, yani resmen medyada yer aldığı için rahatlıkla söylüyorum.
1: Zarar açık.
0: Kimseye artı eksi diyecek halim yok. Tabii 2 trilyon 200 milyar lira Arçelik zarar açıkladı bakın.
1: 2 yani milyar mı 2 trilyon TL?
0: 2 trilyon düzeltiyorum. 2 trilyon.
1: Milyar TL. 2 milyar TL.
0: 2.2 milyar.
1: Tamam.
0: 2.2 milyar TL. Yani evet. Şeye vurun trilyon çıkarır.
1: Çünkü 2 trilyon TL dersek çok büyük bir rakam çıkıyor.
0: 2.2 milyar bakın.
1: TL.
0: Yani. TL bakın zarar açıkladı. Şey açıkladı. Vestel grubu açıkladı. Grup olarak 2.830. 2.8 milyarda Vestel'in ilk 3 aylık zararı var. Geçen yıl aynı dönemde ben hafızam yanıltmıyorsa 6.6 milyarlık bir zararı vardı Vestel'in. Dolayısıyla Türkiye'deki en büyük üreticiler gerçek anlamda Sabancı da geçen yıldaki eksideydi. İlk 3 ayda bu sene artıya geçti. Artı olarak onu belirteyim. Yani şöyle baktığınızda Türkiye'nin deve dişi gibi tabiri, Anadolu tabiri işletmeleri, holdingleri süratli bir biçimde 3'er aylık dönemde eksi açıklamaya başladılar. Dolayısıyla buna en büyük işletmelerin veya firmaların veya holdinglerin dahi şirketlerin dayanabilme şansı yok Ali Bey. Yani bu gidişin sonu Allah korusun hüsran. Bunu çıplak gözle işte en büyük holdinglerde yaşayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Mesela Vestel'in cirosu Ali Bey %52 azalmış, daralmış. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve geçen yıl hafızam beni yine yanıltmıyorsa şu anda o bilgi net yok elimde ama 5000 ile 6000 civarında insanı işine son vermişti Vestel. Yani bunlar çok basit, çok kolay olaylar değil. Ya bu işletmeler sürekli zarar açıklayacaklar ama daha ne kadar devam edebilecekler?
1: Ve neden zarar ediyorlar?
0: Yaşa. İşte aslında içinde yaşadığımız şartlar ki bunlar Halil Bey takdir edersiniz yurt dışından kredi alabilecek çapta aslında.
1: Tabii.
0: Kurumlar ve kuruluşlar. Yurt dışından kredi kullanıyorlar. Çok ciddi oranda Kayseri'de kullanan var yurt dışından kredi. Yani bu firmalar sıradan Türkiye'de %60 ile 50 ile para kullanan firmalar veya holdingler veya şirketler değil. Yani uluslararası piyasalardan kredi kullanabilecek şirketler, kullanan şirketler kullanabilecek değil. Bunlar bile çok uygun şartlarda kredi kullandıkları halde dünyadan dolar olarak Türkiye'de hala zarar açıklıyorlar. Yani düşünün Türk parasıyla eğer kredi kullanıp yatırım, üretim yapsa veya ihracat için didinse, çırpınsa ne yapabilir, neyi başarabilir? Bunu da ayrı olarak tartışmak lazım. Yani şunu anlıyorum ki ben bunlar sürekli daralmak zorunda kalıyor, sürekli işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla istihdam kaleminde de bugün pek hissettirmeseler dahi biz hissediyoruz ama gerçek anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız istihdam kaleminde. Bir diğer açıdan yapay zeka denilen bir şey dünyada çıktı. Birçok insanın çok uzun sürede yapacağı işi çok seri bir biçimde yapıyor. Bir arkadaşım bahsetti. Uzak Doğu'da Halil Bey, kendi gitti geldi onun için bahsetti. 24 saat robotlar işçilerin yerine imalatta söz sahibi. Geceleri beni bağışlayın, bunu da bilelim. Bize çok garip geliyor ama ışıkları kapatıyorlarmış fabrikalarda. Çünkü robotların ışığa ihtiyacı yok. Prom belli olduğu için Halil Bey, simsiyah ortamda Düşünebiliyor musunuz? Sabaha kadar robot çalışıyor. Daha garip bir şey söyledi o arkadaşım. Dedi ki gitmiş incelemiş bununla ilgili bir fabrikayı gezdirmişler. Ben ilk defa hayatımda duydum. Robotu dedi arıza yaptığında robotlar tamir ediyor dedi Halil Bey. Yani bunlar müthiş şeyler. Yani şöyle baktığınızda dünyanın neyle, nerelerle uğraştığını görünce, bizim nerelerle uğraştığımızı görünce emin olun yani kara kara düşünmekten başka çaremiz yok. Yani dünyanın gittiği yöne, şekle, biçime bakın. Bizim yaşadığımız şeylere bakın. Ve düşünün %50'lerle, 60'larla faizle para kullanarak yatırım yapmaya insanları nasıl teşvik edebiliriz? Veya insanlar nasıl yatırım yapar? Bana bunu bir söyleyin. Yine bir sıkıntılı durumda şu. Mesela 2024 yılını ben hayal ediyorum. Sonra 2025, sonra 2026. Halil Bey çarşıdaki dükkanların kiraları önce bir kat arttı, sonra 3 ve 4 kat arttı. Yani 24-26 arasında yaklaşık benim bulunduğum o muhitte çevredeki dükkan kiraları %100 ile %400 arasında arttı. Yani şimdi bir taraftan çok zor para kazanılıyor, büyük bir mücadele, çok riskli bir ortam, hatta dinamit üzerinde yürünen bir ortam ve siz bu ortamda kiraları bir kat, iki kat, üç kat veya dört kat fazla ödeyerek ticaret yapmaya devam etmeye çalışıyorsunuz. Nereye kadar gider derseniz ben bu şartlarda çok gidebileceği kanaatinde değilim.
1: Oldukça zor.
0: O kadar da acı söyleyeyim. Bunlar gerçek.
1: Evet, programın da sonuna geldik. Yani. Bahsettiğiniz o fabrika görüntülerini ben de izledim. Buna karanlık fabrika
0: ya,
1: adını vermişler.
0: Hayır bir anlattı bana. Hayır. Ben şok oldum Hayri Bey.
1: Var görüntüleri de var. Ya,
0: ben görmedim ama bana arkadaşım.
1: Olursam anlattı. Haberi ben size de göndereyim. Ya, robot oldu. Şarjı biteceği zaman otomatik yerine gidiyor. Orada yedek de bekleyen robotlar var. Onun yerine geçiyor. Özellikle bunu lojistik firmalarında, kargo firmalarında oldukça fazla kullanmaya başladılar. İnsansı robot diye geçiyor. Arızalanın da yine kendileri yapıyorlar ya da yazılımını yüklüyorlar derken nereye doğru gidiyor işte o, ve acıkmıyor, susamıyor, mola vermiyor, grev yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bir yatırım maliyeti var ve sonrasında gidiyor insanları yavaş yavaş emek yoğun dediğimiz firmalardan çekip daha robotlaşan bir şirketler haline geliyor. Belki patronlar açısından iyi bir şey ama toplum açısından baktığımız zaman da maalesef oldukça kötü. İnsanlar işsiz kalması bu sefer farklı dezenformasyonlar, farklı suça yönelen insanlar, açlık, sefalet ya da ekonominin diğer alanlarının çökmesi anlamına gelecek. Çok kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Mutlaka devlet büyükleri de, yani her ülkenin kendi devlet büyükleri de bu tedbirleri illaki alıyorlardır diyelim. O zaman kapanış cümlenizi sizden alalım.
0: Ben söylemlerimle üzdümse değerli izleyiciler özür diliyorum ama gerçekleri konuşmaya çalıştık. Her şeye rağmen inanarak söylüyorum ki ümit varım. Ülkemin de dünyanın da geleceğinden ümit varım. Dolayısıyla ümit var olmak lazım. Üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirmemiz lazım. Sonra da bekleyip sonucu görmemiz lazım.
1: Tamam. Nefes aldığımız sürece her zaman bir umut
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle Ali Bey.
1: Diyebilmek
0: hiç
1: lazım.
0: Hiç kötümser olmayacak.
1: Geçtiğimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yıllık ya da 106 yıllık bir dönemi baz aldığımız zaman nice badireleri, çok daha beterlerini atlattık. Bu millet bugünlerde atlatacaktır. İnşallah. Sancılı geçiyor ama inşallah çok sonucu sorun. Daha güzel i̇nşallah. Olacak. Memleketimiz için, vatanımız için daha güzel olacak. Sonuçlara sebebiyet verir diyerek umut fakirin ekmeğidir de diyelim. Atasözümüz, umudumuzu her zaman canlı tutalım. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar'dan ortak yayını yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, kısmet olursa önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar görüşünceye dek. Bu arada çok özür diliyorum, kapanmadan önce de bir bayram mesajı.
0: Evet.
1: İki gün sonra ya, bugün Tatava, yarın Arefe, evet. Çarşamba günü evet. Az daha unutuyordum. Çok özür diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Çarşamba günü bayram, bugün Tatava. O zaman ben sizden bayram mesajınızı da alayım Ömer Bey.
0: Ben bütün halkımızın, vatandaşlarımızın Kurban Bayramları'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim hayırla, huzurla, tüm sevdikleriyle, sağlıkla, sıhhatle inşallah nice bayramlara hepimizi eriştirir diye dua ediyorum.
1: İnşallah diyelim, bayram sonrasında görüşelim. O zaman biraz önceki kapatamadığımız yayınımızı mutlu, huzurlu, keyifli, ailenizle birlikte güzel zamanlar geçireceğiniz mutlu bir bayram dileyelim. Ne olur bayram dönüşü de tekrar yaşadığınız şehirlere dönerken trafiğe, yollara ve kurallara uyalım lütfen diye bir uyarıda da bulunalım. Hayırlı bayramlar, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Etin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2013 yılına gideceğiz.

1 Şubat 2013. DHKPC militanı Ecevit Şanlı tarafından ABD konsolosluğu önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi öldü, bir gazeteci de yaralandı. 15 Şubat 2013. Türkiye Barolar Birliği, kadın avukatların duruşmalara başörtülü katılmalarını yasaklayan kararın yürütmesini durduran 2012 tarihli Danıştay kararını barolara gönderdi. Bu kararla kadın avukatlar için duruşmalarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs 2013. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 25'i ağır, 146 kişi de yaralandı.

28 Mayıs 2013. Gezi Parkı protestoları başladı. İstanbul'da bir grup çevreci, Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı durdu. Bu ilk eylem, kısa süre içinde ülke çapında geniş protestolara dönüştü. 29 Mayıs 2013. Gezi Parkı'ndaki eylemciler çadır kurdu ve parkta nöbete başladı. Polis müdahalesiyle çatışmalar yaşandı.

31 Mayıs 2013. Gezi Parkı direnişine yönelik polis müdahalesi yoğunlaştı. Su, tazikli su, biber gazı kullanıldı. Göstericiler dağıtıldı, barikatlar kuruldu. Protestolar başka bölgelere yayıldı. 3 Haziran 2013. Protestolar ülke çapına yayıldı. Gezi'den çıkan harekette hak, özgürlük, demokratik talepler de yer aldı. Genç bir gösterici olan Abdullah Cömert bu tarihte hayatını kaybetti.

12 Haziran 2013. Gösteriler devam etti. Sendikalar dahil bazı emek sivil toplum grupları eylemleri destekledi. Polis müdahaleleri arttı. 24 Haziran 2013. Eylemler Türkiye'nin birçok şehrine yayıldı. Geniş katılımlı protestolar ve gözaltılar gündemdeydi. 5 Temmuz 2013. Göstericilere yönelik ev baskınları ve tutuklamalar başladı. Ülkede toplumsal gerginlik

8 Temmuz 2013. Gezi Parkı'nda ilk yargı kararlarından biri, İstanbul İdare Mahkemesi, Taksim'de yapılması planlanan proje için projeyi iptal etti. Ancak polis ve yetkili makamlar müdahaleye devam etti. 10 Ağustos 2013. Türk Hava Yolları'nda görev yapan iki Türk pilot, Lübnan Beyrut'ta konaklayacakları otele giderken silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı İmam Rıza'nın ziyaretçileri üstlendi. 22 Ağustos 2013, Abdullah Avcı'nın yerine Fatih Terim, Türkiye Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2013, Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilot, 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye'ye getirildi. 29 Ekim 2013, İstanbul

son yaz yine. 12 Aralık 2013 Canan Candemir Çelik, 2014 yılı genel bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başörtülü hitap eden ilk milletvekili oldu. 22 Aralık 2013 İzmir'deki Alebey Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2013 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuoyunu sarstı. Bazı bakan çocukları, banka yöneticileri ve iş insanları dahil onlarca kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat ve benzeri suçlamalar yöneltildi. Bu, 2013'ün en önemli siyasi ve ekonomik gündem maddesiydi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: duvar.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
2: Efendim herkese merhabalar diliyorum. Hayatımız Eğitim programından ben Fatma Sadıç. Bu akşam yine yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikteyiz. Öncelikle programa başlamadan önce biz burada çok koyu bir muhabbete tutulduk. Programın yarısını falan burada Merve Hocam, Haluk Hocam birlikte yaptık ama bu keyifli muhabbete şimdi sizleri de dahil etmek istiyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Fakat tabii ki Haluk Hocam'a dönüp bir hoş geldiniz diyeceğim. Haluk Hocam'la bizim yıllardır hukukumuz olduğu için böyle derin muhabbetlerimiz var. Haluk Hocam daha önce de söyledim, benim öğretmenliğimin de çok büyük katkısı olan, böyle algılarımı açan, bana çok pozitif dokunuşları olan bir eğitimci. Bence eğitimcilerin eğitimcisi statüsünde olan bir insan. Tabii ki kendisine dönerek hoş geldiniz diyeceğim. Kendi ağzından kendisini bir dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü ben Haluk Hocam'la ilgili ne söylesem az kalacak. Bunu da onun mahirliğine bırakmak istiyorum. Bugün YKS sürecini konuşacağız. Sınava bir ay kala. Sınav nedir? Sınav anında neler yapacağız? Öncesinde neler yapacağız? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Dolu dolu bir program olacağına olan inancım şu an çok yüksek. Çünkü karşımda bu konuyla ilgili çok mahir, çok tecrübeli bir eğitimci var. Kendisinin de söylediği gibi bence bu programı dinleyen ve izleyenlerle dinlemeyip izlemeyenler arasında çok ciddi bir fark oluşacak. O yüzden herkesi programın sonuna kadar dinlemeye davet ediyorum. Haluk Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir telefonumla hemen süreçte geldiniz. Çünkü Haluk Hocam'ı dediğim gibi yakinen tanıyorum. O yüreklere dokunmayı, insanların hayatlarına dokunmayı, onlara rehberlik etmeyi çok seven ve bunu kendine bir amaç edinmiş bir kişilik. Dolayısıyla da ben çağırdığım zaman hemen geliyor çünkü bir kişiye faydamız olsa ne mutlu bize diye o da düşünüyor. Buyurun hocam, mikrofon sizde, ben çok konuştum.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz ve ifadeleriniz için de. Konu olduğumuz bu programda inşallah faydalı olur. Hem öğrencilerimiz hem veliler adına keyifli olur. Ben de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Meslekte kaçıncı yıl oldu hocam?
3: Vallahi 38 bitti. 39'a girdik.
2: Maşallah.
3: Epey bir yıl oldu yani.
2: Nice 38'lere.
3: İnşallah. Kayseri plaka.
2: Kayseri plaka. Aa, evet doğru, 38 yıl Kayseri plaka. Kimilerinin yaşı bile değil hocam. Eyvallah. Peki hocam yavaş yavaş ısınalım. YKS sınavın, YKS'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi sınava bir ay kaldı ama YKS sınavı nedir, ne değildir? Aslında biz bu sınavla neyi hedefliyoruz ya da bu sınavı yapanlar neyi hedefliyor? Buradan birazcık başlayalım, açalım yavaş yavaş.
3: Çok güzel, doğru bir giriş sorusu. Şimdi takdir edersiniz ki tüm ülkeler kendi insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bizler de genç nüfusu fazla olan, zamanla biraz yaşlanma trendine de girmiş bir ülke olmakla birlikte evet. Bu sınava yaklaşık 3 milyona yakın öğrenci giriyor. Ve bunların her biri diyor ki ben idealimdeki bir mesleği yapayım. Hayatımda katkı sağlayabileceğim mesleklere, hedeflere ulaşayım diyorlar. Dolayısıyla da bir seçme ve sıralama sınavı yapılmak zorunda kalıyor. Eski ismini çok iyi bilirsiniz, ÖSS'ydi. Evet, öğrenci seçme ve sıralama. Yani hem seçecek hem sıralayacak. Yani bir yazılı değil, yani bir geçer not değil. Diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor ki o istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite sınavı, üniversite sınavları TYT'si ile AYT'si ile hedeflediğiniz meslekleri yapabilmeniz için bir eleme sınavı diyebiliriz. Bu eleme sınavı da alanınıza göre sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil gibi alanların içerisinde en iyilerini o kontenjanlara yerleştirerek eğitimlerin sonucunda sizlere bir diploma vermeye çalışıyor üniversite sınavları. Bunu hedefliyor. Bunu da hedeflerken

0: sınav neyi ölçer hocam? Neyi ölçmez? Belki aslında neyi ölçmez sorusu çok daha kıymetli.
1: Daha kıymetli.
0: Çünkü bence bunlar birbirine karışıyor.
1: Kesinlikle.
0: Biz, o yüzden de yüklediğimiz anlamlar da karışıyor. Belki burayı net ayırmak lazım. Neyi ölçüyor, neyi ölçmüyor?
1: Harika. Belki neyi ölçmüyorla başlamak lazım. Bizim bu sınavlara ta öğrenciler küçüklüğünden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz. Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Evet, yani bu sınav neyi ölçmez? Bir çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavlar bunlar değil.
0: Zekasının belirtisi değil.
1: Zekasını de asla ölçmüyor. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor.
0: Hayat başarısına
1: bakıyor. Hayat başarısını asla ölçmüyor. Bu kişinin temel ölçütleriyle, yani bir karakter gelişimiyle ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Yani hani bazen şu olabiliyor, işte çocuk kazanamadı, işte anne baba şunu diyorsa, sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı gibi. Bazen böyle hani çok korelasyonu olmayan önermelerde de bulunabiliyorlar. Hayır, yani bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. İşte neyi ölçer kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimizde aslında bir sayısal ya da eşit ağırlıklı öğrencisi için tam 1278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var.
0: 1278 kazanımdan.
1: Yani şimdi biz bunu birden 1278'e kadar sayarken bile yoruluruz. Ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu. Ve yaklaşık 120 soru, işte TYT'den 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani şöyle düşün, hani yolda yürümek tamam bir şeydir ama yolda yürürken İşte 3 tane portakalı düşürmeden çevirmek bir maharet ister. Yetmiyor, bir de bunu bisikletin üstünde yapmanız lazım. Bir de işte ellerinize 3 portakal yerine 8 portakal gibi, yani şeylerin beceriler standartları değiştikçe zorlanma katsayısı da artıyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Yani veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Ta aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan 1278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey. Ve bu belli bir zaman diliminde yapılacak. Ve diğerinden daha iyi yapacaksınız. Yani çünkü kısıtlı bir zamanda yapıyorsunuz. Verilen o 200 soruyu belli bir sürenin içerisinde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna hazırlanmak için de başka bir bilinç ve biliş gerekiyor. Mesela geçen yıl 2025 TYT Türkçe testinde sadece malumunuz 40 tane soru var. Tam 2400 kelime sorgulanmıştı. Ya korkunç bir trafik var yani. Şimdi öğrenciler aslında nerede eliyor? Çocuğun kelime bilgisinden, kelime hazinesinden eleyebiliyor. Çünkü koca bir paragraf, bir kelimeyi bilmediğinde anlam bitiyor.
0: Aynen,
1: geçen yıl sağaltım sorusu Türkiye'de olay olmuştu. Sağaltım kelimesini çocuk zihninde canlandıramadığı için onu paragrafta anlamlı yere koyamayınca o soru gitmişti mesela. Aslında çocukların kelime hazinelerini ölçüyor bakın. Bu hani kitap okumak falan hep denir ya, çok doğru bir şey. En önemlisi de neyi ölçüyor? İlişkili öğrenmeyi ölçüyor aslında. Çünkü beynimizin şöyle bir tarafı var. İnsan beynini geliştiren iki tane temel faktör var. Bu bilim dünyası da bunu onlarca makaleyle de zaten ortaya koydular. Birincisi, sağ ve sol beynin kollozun bağları dediğimiz bağlar var. Bu bağların gelişimi iki şeye bağlı. Birincisi ilişkili öğrenme. Yani işte biz bardak dediğimizde çocuk zihninde bu bardağı canlandırabiliyorsa buna ilişkili öğrenme diyoruz. Ama sadece bardak deyip hadi bana bardağı göster dediğimizde gösteremiyorsa ilişkili öğrenme yoktur. Ezbercilik vardır. İlişkili öğrenenlerin beyinleri daha iyi gelişiyor. İkincisi de zorlanan insanların

0: kolozun bağları daha çok gelişiyor. Ne demek istiyorum? Öğrenciler bu hazırlık sürecinde kendilerine kolay gelen davranışları seçtiklerinde, kendilerini çok zorlamayınca o kolozun bağları kurulamıyor. Aslında hani neyi ölçüyor veya da kimler başarılı oluyor? Çok zeki olanlar değil de çalışırken çalışmasını pes etmeden sürdürebilen insanlar. Siz de yılların eğitimcisiniz Fatma Hocam, bilirsiniz. Yani binlerce öğrenciyle hem birebir eğitim verdiniz hem sınıf dersleri yaptınız. Evet. Ortalama bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesini takip ederse, notlarını tutar, sorularını sorar, verilen ödevleri yaparsa çok zeki olmasına gerek yok. O çocuk başarılı oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama ben zekiyim, ne de olsa hallederim demeye başlamışsa çocuk, aslında zekamla o işi görürüm algısı onu mahvetmeye yetebiliyor yani.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü zeki çocuklar çabuk anlayabilir ama öğrenmenin çabuku olmaz. Öğrenme çabuk olabilen bir şey değil. Örnek veriyorum, ben işte bir bardak suyu 10 saniyede doldurabilirim ama bir mantı yemeğini 10 saniyede yapamam. Yani o zahmetli bir şeydir. Çok evreleri vardır. Öğrenme biraz anlamanın üzerine inşa edilecek emekle mümkün. Şimdi anlayan çocuk, hızlı anlayan çocuk diğer emeği vermediği için başarısız oluyor. İşte ÖSYM aslında bu sınavlar o emeği de veren insanlara kapılarını açıyor. Zekayı ölçmüyor derken bunu kastediyoruz. Emeği, çabayı ve gayreti ölçüyor.
1: Aynen öyle hocam. Ben de bu konuda size katılıyorum. Peki hocam, bu sınavı hazırlayan bir komisyon var.
0: Evet.
1: Bu komisyon hani hep merak konusudur ya. İşte bu sene sınavı TÜBİTAK hazırladı. Evet. Böyle bir söylenti dolaşır. Evet. İşte bu sene sınav soruları kazıktı.
0: Evet.
1: İşte bu sınavları hazırlayan insanlarla ilgili kimsenin bence gerçekte bildiği bir şey yok. Evet. Evet. Böyle sürekli bir söylenti üzerine inanışlar var. Oraya sığınışlar var. Maalesef. Peki bu komisyon kimlerden oluşur? Bu komisyon neyi hedefler? Bu komisyon soruları nasıl hazırlar? Ve bu sorular gerçekten güvenilir midir? Bu konuyla ilgili bize biraz aydınlatır mısınız?
0: Çok yerinde bir soru. Bunu bilmenin şöyle çok iyi bir tarafı var. Aslında bizim biraz sonra belki konuşacağımız stres yönetimine birinci dereceden etkisi var. Genellikle zihnimizde soruların kendisiyle ilgili ya da hazırlık süreciyle ilgili aslı olmayan düşünceler olursa o bizi yıpratıyor ve yoruyor.
1: Evet.
0: Bunun gerçeği aslında şu, bu komisyon belki de dünyada işini en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Hani biz bugün işte Amerika'da NASA vardır, hani işin çok titiz yapmak zorunda çünkü bir milimlik sapmayla işte aya, uzaya gidemezsiniz, yani çok büyük yanlışlara yol açar. ÖSYM'de işini en titiz yapan kurumlardan bir tanesi, yıllardır bunu yapıyor, 60 yıla yakındır bunu yapıyor. Teknik bir iki maddi hata dışında, maddi hani basım hatası diyebileceğimiz, hı hı, ölçme değerlendirmeye etki etmeyecek hatalar dışında da ben hata yaptığına şahit olmadım. Ben bir taraftan ölçme değerlendirme uzmanıyım aynı zamanda. Her yıl soruları tetkik ediyorum, analiz ediyorum, bakıyorum. Geçerlilik ve güvenilirlik dediğimiz bir şey vardır.
1: Evet.
0: Yani onlar o kadar mı uyar ve aynı zamanda eğitimciyiz, kendi kurumlarımızda öğrenciler var. Biz bir yılda yaklaşık bir öğrenciye 90 tane sınav uyguluyoruz. 90 denemeyle elde ettiğimiz sonucu bunlar bir denemeyle hallediyorlar. O zaman yani hiç hata yapmıyorlar diyebilirim. Yani bu sınava girecek gençler girdikleri sınava bir kere kesinlikle güvensinler. Yani orada gösterecekleri zafiyet zihinlerinde başka bir gevşemeye neden olmanın getirdiği komplikasyonları yaşasın istemem. Şimdi bu komisyon nasıl çalışır? Şimdi Türkçe sorular var, matematik, fizik, kimya, bir ayrı ayrı dallar var. Kesinlikle. Böyle. Tarihi var, coğrafyası, din kültürü. Her birinden sorumlu onlarca kişi var. Onlarca uzman var. O uzmanlar kazanımları çok iyi bilerek kazanımlara göre soru hazırlıyorlar.
1: Bu bahsettiğimiz 1200 küsür kazanımı baz alarak.
0: Baz alarak yapıyorlar ve bunun da dışına asla çıkmazlar. Yani çıkıldığında zaten o soru, birazdan bahsedeceğim, başka bir elekten daha, çünkü 4-5 elekten geçerek geliyor. Önce işte örnek veriyorum, siz kimya öğretmenisiniz. Kimya öğretmeni olarak bu lise 1-2-3-4 müfredatına göre TET, AYT sorularını tasnif ediyorsunuz. Sizin gibi en az 15-20 tane öğretmen milyonlarca soru havuzunun içerisinden bunu seçerek, düzenleyerek, güncel hale getirerek belli bir form haline getiriyorsunuz. Diğer bir ekip, başka bir ekip var. Bu soru tarzının Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olup olmaması yönünden filtre ediyor. Hani siz profesyonel körlük diyoruz. Ya zaten bu buradan mı işte CA yazınca bu kalsiyumdur deyip geçebiliyorsunuz ama örnek veriyorum bu bir anlam hatası oluşturuyorsa o komisyon dil komisyonu bunu farklı bir tarzda düzenliyor. Üçüncü bir komisyon var, ölçme değerlendirme tekniği açısından soruların dağılması gereken bir oran var. Bu oran %20, %20, %40, %10, %10 şeklinde dağılmalı. Örnek veriyorum, 10 tane soru soruluyorsa, diyelim ki işte kimyadan 10 soru soracaksak, bunun ikisi bilgi düzeyinde olmalı, ikisi kavrama düzeyinde, dördü uygulama, biri analiz, biri sentez düzeyinde olmalı. Ama öğretmen hazırlarken bütün bu parametrelere göre hazırlayamıyor ki. Belki bu 10 tane sorunun 6 tanesini bilgiden yapmış, 4 tanesini sentezden yapmış, şu arayı ölçmeyi ihmal ettiğinde burası diyor ki olmadı, tekrar düzenle. Ve aylar sürüyor. En kötüsü 150 gün falan sürüyor. Ve bunlar ÖSYM'nin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda yatıyorlar, kalkıyorlar, dış dünyayla iletişimleri kesik, cep telefonu yok, internet yok. Çok zahmetli de bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü hani soruların sızdırılması ile ilgili falan güvenliği de tesis etmek zorundalar. Ve sınavlar uygulandıktan sonra artık bunlar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Dolayısıyla çok titiz, çok sabır isteyen çalışmalar var. Hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Ha bütün bunlara rağmen yine insandır sonuçta. Yanlış da olduğunda zaten ÖSYM onun hemen kararını alıyor, bu soru iptaldir diyor, işte çip seçenek diyor falan, bazen böyle nadirattan da olsa oluyor. Yani işi hassasiyetle de yürütüyorlar. Dolayısıyla bunu yıllardır yapıyor. Hani öğrenciler bazen diyor bizim neslimiz şanssızdı, hep bize denk geldi. Hayır. Uygulanan sınav hiç değişmiyor. Eğer öğrenci doğru bir tarzda hazırlandıysa, bu formata göre kendisini ayarlamışsa kendisi için hiç problem yaratmayacaktır. Ama doğru bir hazırlık yoksa bu format ona uygun gelmeyecektir.
1: Evet. Öyle diyelim. Kesinlikle. Aslında öğretmenler olarak, branş öğretmenler olarak bizim de bu süreci çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Yani çıkmış sorular bu soru çıkmıştır şeklinde değil de bu soru neden çıkmış şeklinde düşünülerek bence sınıflarda paylaşılması gerekiyor. Öğrenciyle paylaşılması gerekiyor. Sınav algoritması dediğimiz şeyi çok doğru anlamamız gerekiyor. Ben sınava az kalan sürelerde kendi branşım adına kamplar yaptığımda sırf buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklar dediğiniz gibi defalarca denemelere giriyorlar ve defalarca soru bankaları tarıyorlar ve sınavı da bu denemelerden ve soru bankalarından ibaret olduğunu zannediyorlar ve kafalarında bazen gerçekten çok zor ve çok kompleks bir yapı olduğunu zannediyorlar. Ama ben de sizin de söylediğiniz gibi mesela sınavları tekrar incelerken şunu söylüyorum. Bir bilgi verildiyse asla boş değildir. Onu kullanacaksın. Ve senin ihtiyacın olan tüm bilgiler mutlaka bu sorunun içerisinde verilmiştir. Kesinlikle. Bir sabitse o sabit verilmiştir. Senin kendin ezber diyerek belki çözdüğün şeyleri bile aslında orada sana vereceklerdir. Bunun farkına varmalısın. Ve yaptığım bu kampların sonunda öğrencilerimin hep dönüşü şu oluyor. Ya aslında sınav bu kadar da zor değilmiş. Biz ne kadar ağır sorular çözmüşüz. Biz ne kadar zor sorular çözmüşüz ve kendimizi ne kadar zora hazırlamışız. Aslında sınavın ne kadar sade bir dili var ve ne istediğini ne kadar da açık anlatıyor. Halbuki öğrenciler süreç içerisinde o soru bankasında alıştırıldıkları modda, alıştırdıkları formatta soru çözmeye alışkın oldukları için sınava girdiklerinde bir duvara çarpıyorlar. O modda soru çözmeye devam ettikleri için yanlış seçenekleri işaretliyorlar. Bu anlamda da biraz sonra tam oraya geçeceğiz hocam, süreci nasıl yönetmeliyiz diye. Buradan da ufak bir giriş olmuş oldu. Bu süreçte bence mutlaka branş hocalarımız öğrencilerine sınavın sorularının hangi mantıkla hazırlandığını, karşılarına nasıl geleceğini mutlaka göstermelidirler diye düşünüyorum. Evet hocam, tam da oraya geldik, dediğim gibi lafı oraya getirmiş olduk. Hocam bu sınava yaklaşık bir ay kaldı. Evet. Sanırım tam bir ay kaldı. Şimdi ne yapmalıyız konuşmak lazım. neyi yaparsak bu süreçte yanlış yapmış oluruz, neyi yaparsak doğru yönetmiş oluruz. Bir ayda neyi değiştirebiliriz? Çok şey değişir mi? Hiçbir şey değişmez mi? Çok geniş bir skala.
0: Evet.
1: Buyurun hocam siz de.
0: Estağfurullah. Bazen gençlerle böyle sohbet ederken hocam diyor ben mezuna bıraktım diyor.
1: Ah hani evet hocam
0: bunu
1: ya.
0: Diyenler bu mevsimde biraz
1: fazlaca
0: çıkıyor. Evet.
1: Kendilerine yandaş da arıyorlar.
0: Tamam diyor mesela işte ne istiyorsun? İşte tıp, mühendisliği, hukuk neyse bir şey söylüyor. Tamam diyorum hadi bugünden başlayalım. Yani 13 ayımız var. Şimdi öyle olunca aslında yani 13 ay da çok uzun bir süre değil ki. Çünkü bunun yaklaşık yarısı uykuyla geçecek. 6,5 ay bunun işte 3 ayda yolda gidecek. Otobüse bineceksin, yemek yiyeceksin. Elinde bilinçli olduğun sadece bir 3 ayın kalıyor yani. Ya o 3 ay yani toplasan bu yani sıksan suyunu. Mezuna bile kalacak olsan tamam bu yılı geçtik şimdiden başla. Çünkü bir ereğin varsa, bir hedefin, bir idealin varsa ki olmalı. Ki olmalı yani. Şimdi bu kalan süre aslında tam da hani sınav kazanılır, kaybedilir'i belirleyen böyle son düzlük dediğimiz bir şey. Aslında 30 gün var. Ben bazen gençlerle hani büyük büyük hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler koymayı doğru buluyorum. Mesela öğrenciye diyorum ki günde çeyrek net artırabilir misin? Yani çeyrek net artırmak bazen bir yanlışı yapmamak. Bir çeyrek nettir sonuçta. Artırabilir misin? Tabii ki hocam diyor. Yani kolay aslında. Ya da işte matematikten tekrarlanan hata dediğimiz sürekli aynı hatayı yapıyorsa onun üstüne gidebilirse yani onu bir 2-3 saatin içerisinde halledebilir doğru fokuslanırsa. Günde çeyrek demek 30 günde 7,5 net demektir. Yani 2,5 da bunu götürmediyse 10 net arttırıyorsun. Yani 50 yapan çocuk 60'a çıkıyor. 40 evet. yapan 50'ye çıkıyor. 80 yapan 90'a çıkıyor yani. Ha bu böyle aslında böyle bakınca çok iyi. Birincisi şu mezuna bile kalmayı kafaya koyduysan bugün başlayacaksın ve günlük çeyrek net artırmak, küçük hedefler koymak. Gençlerin en çok yaptığı hata hani böyle bir maymun iştahlılık deriz ya böyle bir gaza geleyim. Efendim bir 15 saat çalışayım ondan sonra 15 gün yatıyor yani. Hayır. Hani bir hadiste de zikredilir. Amellerin en güzeli az da olsa devamlı yapılandır. Yani rutine bir bağla. Günlük 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saat çalış. Belki bunu 3,5 yap. Bir tık kendini biraz daha konulara ağırlık ver. Eksik yönlerini gör. O artı yarım saat, 1 saatte de o çeyrekler de artar mı? Artar kesinlikle. Birincisi bu. Konu çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sınav gününe kadar ders çalışılabilir. Hani bir hafta önceden keseyim tatile böyle bir şey yok. Çünkü hani araba yarışlarını herkes seyretmiştir, bir şekilde görmüştür. Arabalar yarışlar başlamadan önce motor lastikler ısındırılır yani. Yani biraz sonra koşacakları yarışa hazır hale gelirler. O yüzden cumartesi ve pazar günü TYT AYT olacak. Cuma günü akşamına kadar ders çalışabilirler. Hatta cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gelip AYT ile ilgili çalışma da yapabilirler. Yani konu çalışmak.
1: Heh, birincisi, ben de tam orayı soracaktım.
0: Konu kesinlikle hala eksik konular
1: TYT,
0: olanla.
1: TYT, AYT diye ayırt edelim mi yoksa
0: şöyle,
1: geçerli mi?
0: Şöyle, öğrencinin kendi gerçekliğine eğer vakıfsa, AYT biraz daha bilgi ağırlıklıdır. Yani konu çalışma, AYT'de daha çok iş yaparken, TYT'de belki biraz daha soru pratiği geliştirme adına çalışmalar yapılabilir. Konu eksiği varsa tabii ki oradan da yüklemeler yapılır. Yani bir konu çalışması yapılmalı bir. İki, denemeye girmek marifet değil, denemenin sonuçlarını değerlendirmek marifet.
1: Evet.
0: Yani eğer bir öğrenci girdiği denemenin denemeden çıktıktan sonra eve gelip yanlışlarını inceliyorsa o çok kıymetli bir öğrencidir. Ama işte şu kadar netim, şu kadar boşum, şu kadar doğrum var deyip sadece bir istatistik sunuyorsa bu çok büyük bir fayda temin etmeyebilir. Ama yanlışına odaklanan bir çocuk, bir öğrencim 3 sene önce TYT Türkiye birincisi olmuştu. Kerem isminde bir çocuk. Cumartesi günü TYT sınavı var. Cuma günü bu saatler de gelmişti böyle ikindi vakti. biyoloji hocasını öğretmenler odasında yakalamış. Hocam demiş 3-5 tane sorum var, sorabilir miyim? Tabii sor demiş. Tam 122 tane soru sormuş. Küçük küçük. Aylardır biriktirdiği minik minik noktaları. Hani son gün girecek, hafızam da taze kalsın diye. Yani ne ara biriktirdin yavrum sen o soruları ya? Şimdi bu 30 gün belki de senin son günlerde, son bir birine danıştığında biriktirdiğin bir soru kumbaran olsun yani. Hani böyle değer gördüğün, bunun sınavda çıkma ihtimali yüksek dediğin şeyler varsa her ders için bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü son düzlükte yapılan çalışmalar daha önceki çalışmaları 3'e 4'e katlayabiliyor. O yüzden konu çalışma ve denemenin sonuçlarını değerlendirme kesinlikle ihmal etmesinler. Yani bu son bir ayda en önemli söyleyebileceğim şey bu olur.
1: Yani pes etmeden hız kesmeden,
0: kesinlikle.
1: Aksine hızı artırarak.
0: Aynen öyle. Biraz yüklemeleri artırması lazım.
1: Aynen, denemelerimize önem vererek bu süreci değerlendirdiğimizde zaten sonucu gelecektir.
0: Kesinlikle.
1: Diyoruz. Aklımızda mezuna kalmak olsa bile dahi
0: bugün başlamamız lazım.
1: Devam etmemiz lazım ki ben hep onu söylerim. Bir sonraki seneyle bir önceki sene arasında sadece zaman farkı var. Sen yine aynı sensin.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla aynı tutumu sergilediğin sürece seni mezuna bırakmak başarılı kılmayacak. Tutum ve davranışın değişmeli ki o da şu an itibariyle değişmeye aynen başlamalı ki sonucunu görebilesin diye.
0: Aynen öyle.
1: Ben de öğrencilerime tembihatta bulunuyorum nacizane. Peki hocam, geldik sınav gününe. Cumartesi TYT olacağız, pazar AYT olacağız. Hı-hı. Sınav anında o süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşalım istiyorum ama hem TYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız, hem AYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Çünkü soru sayıları farklı, ölçtükleri şey farklı, dolayısıyla süreleri farklı. Hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bir de TYT'nin bir gün önce olması ve sınavın nasıl geçtiği AYT'ye maalesef böyle uzanıyor kolları. Oraları nasıl yöneteceğimizi bir sizden dinleyelim
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii hay hay. Şimdi TYT temel yeterlilik sınavı dediğimiz bir şey. Daha çok 9. ve 10. sınıfı ölçüyor. Genellikle öğrenciler işte 12. sınıftaysa biraz oraları ihmal edebiliyorlar. Hani çünkü 3-4 sene olmuş o konuları göreli ama belli bir disiplin çalışan çocuklar için çok sorun olmuyor. Şimdi TYT cumartesi günü oluyor ve 120 soru soruluyor. 135 dakika. Yani 135 dakika şöyle sınava saat çünkü 10'da alıyorlar. 10'da daha doğrusu kapıları kapanıyor. 10 çeyrekte sınav başlıyor. Yani oradan 2 saat, 2,5 saat aslında bir koltukta oturuyor. Öğrencilerimiz birincisi şuna çok net baksınlar. Koltukta bir sandalyede, hatta kuru sıralarda, çünkü okullardaki sıralar tatlı sıralar.
1: Aynen.
0: 2,5 saat oturma sabrını da ölçecek mi bu çocuktan? Evet.
1: Evet.
0: Öğrencilere birinci tavsiyem, biz sadece akademik olarak sorgulanmıyoruz. Bedensel ve psikolojik sağlamlıklarımızla da sınanıyoruz. Bir gün bir evde şunu test etsinler, bir saat tutsunlar, annelerine babalarına da söyleyebilirler, bir kronometre tutsunlar, tam 2,5 saat o sınava gireceği sıralara benzer bir sırada oturma antrenmanını yapsınlar. Tabi derslerine çalışarak, boş boş oturma değil de, yani birkaç kere bunu bir yapmalarında bir fayda var. Çünkü sınav sürecini yönetmek biraz ustalık istiyor. Bazı gençler oralardaki maharetleri yüzünden kendi emsallerine fark atabiliyorlar. O süreci doğru yönettiği için. Çünkü sınava anına ilişkin provalar yapabilirsek antrenmanlarımız ne kadar güçlü ve tekrarları çok olursa o kadar iyi olur. Şimdi son bir hafta özellikle hani bir çalışma performansı yükselecektir, uykuları düzeni değişecektir falan, katılıyorum. Ama son bir hafta sınav günü evlerinde sabah kaçta uyanacaklarsa son bir hafta hep o saatte uyanmaları gerekiyor. Biyolojik saatlerinin bir düzenlenmesi lazım.
1: Çok önemli.
0: Bu çok önemli.
1: Çok önemli. Burayı bir kez daha tekrarlamak.
0: Yani örnek veriyorum, işte sabah sen evden 8'de çıkacaksan, 8'de çıkman için kahvaltı kesinlikle yapılmalı. işte 7'de en geç uyanıp 8'e kadar hazırlık, kahvaltı deyip 8'de evden çıkacaksan, 7'de kalkman gerekiyorsa son bir hafta her gün sabah 7'de kalkmalısın. Bu biyolojik saatin düzenini oturtturmak için. Evet. Birincisi bu. İki, son bir hafta yine dışarıdan hazır gıdalar yemek yerine evlerinde yemeklerini yemelerini, o sindirim sisteminde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için annelerinin pişirdiği çorbalarını içsinler. Bunu da çok önemsiyorum.
1: Kesinlikle doğru.
0: Efendim, ikincisi bu. Üçüncüsü, tabii henüz daha sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandıysa bir binaya gidip görmeleri, yol güzergahı, çünkü Kartal Kavşağı hani kapalı. Şu anda şey kapalı falan. Yani o gün o telaşa yer vermemek için öncesinde, 3-5 gün öncesinden bir gidilip hangi güzergahı kullanacaklarını hesaba katarak bir antrenman, bir prova yapmalarında da fayda var. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, sonuçta bu bir iki aşamalı bir sınav olduğu için TYT'nin katsayısı %40, AYT'ninki %60. Yani siz aldığınız puanın %40'ını TYT'den alacaksınız, %60'ını AYT'den. AYT daha kıymetli bir sınav. Evet. Yani biri gümüşse biri altın diyelim. Şimdi siz bir beklentiniz var TYT'den, kendinize biçtiğiniz bir net hedefi var. Diyelim ki 120-80 net hedefi koyduysanız buna ulaşamayabilirsiniz. Burası çok önemli şimdi. Zaten o psikolojik sağlamlık dediğim şey biraz bununla ilgili. Bazen öğrenci temennileriyle, hayalleriyle gerçeklik arasında doğru bir bağ kuramıyor. Yani şu neti yapsam iyi olur bir temennidir ama bir de insanın bir gerçekliği var. Yani işte birinin boyu 1.50 ise kendini 1.90 zannetmesi kötü bir şey. Abi 1.50 isen 1.50'sin, 1.60'san 1.80'sen yani 1. Yani önce gençlere bugünlerde tam da şunu tavsiye ediyorum. Mesela TYT Türkçeden sen gerçekte kaçlıksın? 40 soruda abi ben 25'liyim, 23'lüyüm, 32'liyim. Yani kendini insan bilir, ölçer. Eğer sen 40 soruda 25'liksen ve o güne kadar da bunu başka türlü bir geliştirme imkanın olmadıysa, abi sen 40 sorudan 25'ini yapabileceğini kabul et yani. O kabullenmek senin sınavının daha iyi geçmesini sağlar. Ama sen 40'ı sürekli zihninde yankılatırsan yapabileceğin şu 25 sorudan da mahrum kalırsın.
1: Kesinlikle. En çok düştükleri yanılgı.
0: En yanılgı bu. Halbuki o Türkçeden o 25'i yapmak senin gitmek istediğin üniversiteye götürmeye yeterli bir net olabiliyor. Ama sen hani
1: Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma diyorsunuz.
0: Yani iyinin düşmanı en iyidir derler. Yani ya da eskilerin tabiriyle bazen diyor Hasan Ahsen'den daha Hasan olur diye böyle bir söz var. Yani bazen güzel en güzelden daha güzeldir. Hani bir sulu boya çalışması yaparsınız. Şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken o güzelim resmi mahvedersiniz. Bazen bir şey tadında bırakmak, kararında bırakmak, mükemmelliyetçi olmamak.
1: Gerçeği çok önemli. Kabul
0: etmek. Gerçeği kabul etmek, mükemmelliyetçi olmamak, bunu yapmayanlara göre daha farklı bir avantaj sağlar. Hani programın başında bu programı dinleyenle dinlemeyenlerin farkı olacak. Aslında biz anahtar çok cümle söyledik de mesela bir tanesi de bu.
1: Kesinlikle hocam. Yıllar önce ben sizin bir seminerinizde bu cümlenizle karşılaşmıştım. Onca yıllık öğretmen olmama rağmen ben de ciddi bir uyanış yapmıştı. Hakikaten evet. Belki biz öğretmenler olarak da öğrencilerimizden beklentilerimizi bu yönde tabii oluşturuyoruz. Ve öğrencilerimizin gerçeklik algısını da kaybetmesine biz de sebep oluyoruz. Yani ben sizin o seminerinizdeki bu cümlenizi hiçbir zaman unutmam. Evet. Sınav anında size sihirli bir değnek deyip de o güne kadar hiç full yapmadığınız matematiği o anda full yapmayacaksınız.
0: Öyle bir şey olmaz.
1: Siz o güne kadar 32 tane TYT'de 30 tane, 25 tane her neyse yapmışsanız ki belirli bir banda oluşmuştur. Hı hı. Bu kadar çok denemeye girdiniz. Az çok kendinizi biliyorsunuzdur. Sınav anında 40 sorunun 40'ını da yapacağım diye oralarda oyalanıp da yapabileceğiniz sorulardan kesinlikle olmayın dediğimizde bu bende de ciddi evet bir uyanışa evet sebep olmuştu.
0: Bu bir realist davranmaktır. Bir gerçekçi davranmaktır. Çünkü bu iki aşamalı bir sınav. %40'ı alınıyor. Çünkü sen o gün 40'a endekslendin ve 25 yaptıysan bir ruh halini bir düşünsene, çökmüş olursun ve belki de seni avantajlı kılacak AYT sınavına çok kötü geçmesini sağlayacaksın. Halbuki buradaki 25 Türkçe yetiyor. İşte buradan da örnek görüyorum, eşit ağırlık öğrencisi olsun. Edebiyat sorularından moralli bir öğrenci. Daha önceki denemeleri artı eksi %1 ikiler oynayacaktır illaki. Orada daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Yani sonuçta kendi gerçekliğini fark etmiş bir öğrenci, bunu fark etmemiş bir öğrenciye göre sınav anının rahatlığından kaynaklı, ben çok defa bunu ölçtüm, 7 ile 10 net arasında fark atıyor. Korkunç bir net yani. Bir soruyla 10 bin kişiler atıyor yani. 7 kesinlikle. Soru, 8 soru korkunç bir şey. Sırf rahat olduğu için. Benim bir öğrencim Türkiye birincisi olmuştu. Sizin de öğrenciniz Safa Özgür Akçalı.
1: Evet.
0: 2007'de Türkiye birincisi olmuştu. Çocukla biz işte ödül törenine gittik, geldik falan. Özgür dedim ya, şimdi nasıl fulledin bana anlat dedim. Şimdi hikaye bitti dedim, artık program bitti, şu bitti. Ya hocam dedi, ben dedi aslında soruları yaptım. Bir Türkçeden, bir sosyalden dedi. Baktım, bir soruları beğenmedim de, hani böyle şıkkımı beğenmedim. Değiştirdim dedi. Yani bir miktar o anki hissiyatıyla, sezgisiyle hareket etmiş, bilgisiyle değil de. O da attım tuttu dedi yani. Bakın Türkiye birincisinin ifadesi bu. Bazen rahat olduğunuzda sezgileriniz daha doğru çalışabiliyor. Hani iki şık arasında kalıp da o mu dersiniz ya, o sezgilerin orada güçlü olması lazım.
1: Sezgi mi orada, bilgi ve deneyim de var mı?
0: Şöyle, bu aslında güzel bir soru.
1: Burası hani çünkü çok kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü çok öğrencimden geliyor. İki şık arasında kaldım, işaretledim yanlışmış. Ya da iki şık arasında kaldım, işaretledim doğruymuş.
0: Çok güzel.
1: Ya da diyor ki iki şık arasında hep kalıyorum, hep yanlış işaretliyorum.
0: Hep yanlış. İşte onun orada, sebebi ne?
1: Onun sebebi var. Oradan da konudan konuya güzel gelmiş olduk ama önemli bir yer aslında.
0: Önemli bir yer.
1: Çünkü son dönemlerde özellikle Türkçe'de çeldiriciler çok fazla. Bütün vallahi, şıklar aynıydı diyor öğrenciler.
0: Şimdi bu söyleyeceğim şey hem çok önemli hem hakikaten dedik ya, bu programı dinleyenlerle dinlemeyenlerin farkı olacak. Şimdi birincisi şu, sorular ikiye ayrılıyor. TYT, AYT fark etmez. Bir, hatırlamaya dayalı sorular, iki, işlem gerektiren sorular. Şimdi çocuklar bunu böyle hakikaten ezberlesinler yani. Şimdi hatırlamaya dayalı soru ne? Biraz önce bahsettiğim şu bilgi basamağındaki yani %20'ye denk gelen sorulardır sıklıkla. İşte Türkiye'nin başkenti nere, cumhuriyet ne zaman ilan edildi gibi. İşte demirin sembolü neydi? Hani sadece hatırlaman gerekiyor. Oku, hatırla, işaretle. Bitti. 3 tane adımı var. Okuyorsun, hatırlıyorsun, işaretliyorsun. Bir 4. adımı yok yani. Ama işleme dayalı sorular öyle değil. İşleme dayalı deyince sadece matematik ya da sayısal derse anlaşma. Mesela Türkçe'de bir cümlenin ögelerini bulmak da işleme dayalı. Yani sıralı işlemler vardır. İşte önce yüklemi bulursun, ona sorular sorarsın, özneyi bulursun, belirtili nesneyi bulursun falan filan. Yani işlem gerektirir, zihinsel işlemler gerektirir. Şimdi öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri gereken yeri burası. Hani iki şık arasında kalırsam ne yapayım? Eğer bu soru hatırlamayalı bir dayalı bir soruysa, seçenekler arasında aklına ilk gelen, çünkü bilgi orada duruyordur. O farklı versiyonlarıyla kendini orada hissettirir. Buna hissiyat, sezgi dememizin kastı bu aslında.
1: Hı hı.
0: Eğer o bilgi daha şeyinden, dünyasından geçmediyse onda sezgi çalışmaz zaten. Yani sezgi hani böyle altıncı hissim öyle değil, öyle olan bir şey değil yani. Daha önce gördüklerinden ha şu olabilir der. O %51 galip gelir, onu bilirsin. Ama bu sadece hatırlamaya dayalı sorular ise, bu hakkınızı kullanın. İki şık arasında kalıyorsanız, güçlü bir hissiyatınız varsa onu işaretleyin. Peki hocam, işleme dayalı, işlem gerektiren sorularda bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir matematik denklemini çözerek bulacağınız sonucu B ile C arasında kaldım diyemezsiniz. Evet. Çünkü işlem gerektiren sorularda asla iki şık arasında kalamazsınız, kalıyorsanız ikisi de yanlıştır. Diyorum ki ikisini de işaretleyin, o soruyu boş bırakın. Ve şunu öğretmeye çalışıyorum, boş bırakarak sınavı kazanan çok öğrencim oldu. Bak bir daha söylüyorum, boş bırak nasıl yani? Yani 120 TYT var, 80 doğru, 40 boşunuz olsa 80 netiniz var değil mi? Bak temiz, kemiksiz. Ama 80 doğru, 40 yanlışınız varsa
1: gitti.
0: Git 10 tane götürdü yani, o 40 tane sonra 10 tane götürdü. 70'e düştünüz. 80 ile 70'in arasındaki uçurumu görebiliyor musun? 100 binler oynar artık burada. Yani birisi örnek veriyorum 10 bininci oluyorsa öbürü 110 bininci falan oluyor yani. Arada öyle çok değil. Yani yanlış yapmak yerine boş bırakma hakkını kullanın. Gerçek özgüvenli insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu konudan bir haberim yok diyebilirler. Ya da bu soru bana bir şey çağrıştırmadı, işaretlememeliyim diyen insanların öz saygıları, öz benliklerine duydukları güvenden kaynaklı zihinsel rahatlığın avantajını bunu yapmayanlara göre daha fazla yaşayacaktır. O yüzden o 7 ile 10 net oynuyor cümlemde istatistiksel olarak da buraya oturmuş oldu. Dolayısıyla hatırlamaya dayalı bir soru mu? Yoksa işlem gerektiriyor mu? Yani bunu insan analiz eder. Yani örnek veriyorum, işte Akdeniz'in bitki örtüsü neydi? Ya bu hatırlamaya dayalı bir sorudur yani. Ya da işte bu bazen matematikte de olabilir, kimyada da olabilir biliyorsunuz. Bir hatırlama, öğretmenim bir şey söylemiştir. Hatırlamayla ilgiliyse o hakkınızı kullanabilirsiniz ama işlem gerektiriyorsa ve kalem oynatamıyorsan abi onu boş ver, onu boş geç. Çünkü işte orada 40 soru varsa sen 25'ini kovala. Kalan 15'iyle ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu en başta demiştik ÖSS, öğrenci seçme sınavı mı? Şimdi öyle bir soru var ki o Türkiye birincisini, ikincisini belirliyor. Senin muhatabın değil. İşte diğer bir soru Türkiye 99.sü ile 100.sünü belirliyor. Abi senin hedefin ne? O 40 bin. Abi bak senin muhatabın değil. Sıklet farkı var. Adam ağır sıklet. 120 kilo. Sen 60 kiloyla gitmişsin. 120 kiloluk adamı döverim. Abi dövemezsin. Vallahi seni yıkarlar orada hani. O yüzden hani sınırlarınızı bilmek burada çok önemli. Ha o soru sana çok sert geliyorsa bil ki sınavın zorluğu değil. Şuradaki sorular var demiştik ya. İşte Türkiye birincisini, ikincisini eleyen soru bu. 99'da 100'ü eleyen soru şu. Zaten senin o 40 soruda 15 tane yapmama hakkın vardı. Kendi gerçekliğine uygun gidiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sen ona göre hazırlandın.
1: Evet.
0: Ha sen 30'a göre de hazırlık yapabilirdin. 35'e göre, 40'a göre de yapabilirsin. Bu başka bir şey. Çünkü böyle öğrencilerimiz de vardır bizi dinleyen. Tabii. Sen 38-40 bandında yapıyorsan evet yani. Çünkü oralarda bu söylediğimiz taktikleri daha iyi uygulaman lazım. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Yani bir hatta konuşalım şimdi.
1: Konuşalım hocam.
0: Yani bir soruyu, çünkü aslında soru evet. Da buydu. Sınavı nasıl yöneteceğiz? Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bir, soruyu kesinlikle soru kökünü okumadan asla hiçbir işleme girmeyin. Ne şıklara gidin ne bir şey. Soru kökü ve lütfen şunu artık kulağınıza kazıyın. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bak soru ne istiyor değil, tam olarak ne istiyor? İç sesiniz artık bu antrenmanı yapın. Çünkü odaklanmak demek, odak insanın enerjisi, sesidir, konuşmasıdır, komutlarıdır. Komutlarınız sürekli sağlıklı işliyorsa hata yapmazsınız. Ama o komutu göndermediğinizde zihin sizi manipüle eder, dalgınlaşır. Dalgınlaştığınız için siz buna işte dikkatsizlik diyorsunuz. Bunun çaresi de budur. Sürekli komutunuzu diri tutun. Hani askerde emir tekrarı vardır. Aynı onun gibi. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bu antrenmanları yapın ve sorunun kökünün istediği yöne doğru okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi bu. İki, her soru ama her soru mutlaka ya olumlu ya olumsuz biter. Değildir, ulaşılamaz, söylenemez gibi. Bunların yanına lütfen bir eksi koyun kocaman. Ya da ulaşılabilir, öyledir, kesinlikle doğrudur gibi kocaman bir artı koyun. Çünkü zihnimizin bir kapasitesi var. Bardak gibi, işte bir depo gibi. 7 artı eksi 2 ilkesi diyoruz. En azından zihnin bu olumlu mu, olumsuz mu bitiyordu yerine gördüğü için artı ya da eksi işaretlemeyi kesinlikle yapsınlar. Şimdi biz bir sorun nasıl çözülür konuşuyoruz. Ve sınavda 120 tane bunu yapacaklar. 3. Her sorunun mutlak surette kritik bir ifadesi mutlaka vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Şimdi kritik ifade ne? Asal sayı mı? En küçük asal sayı mı? Hatta çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. vurgulu okumakla vurgulu okumamak arasında o kadar anlam farkı çıkıyor ki.
1: Evet.
0: Sadece bir öğrencinin soruyu vurgulu okumasıyla ertesi gün ikiz bir deneme yapalım aynı çocuğa. Onu da vurgulu okumasın, arada dağlar kadar fark ediyor. Lütfen gençler, vurgulu okuyarak, tonlamayı yaparak, bakın aşağıdakilerden hangisi asasaydır mı? Aşağıdakilerden hangisi en küçük asasaydır? Tonlamanız ve vurgunuz sizi dikkatli tutar. Aslında bir zamanda kaybetmeyiz. Size zaman kaybediyor gibi bir his veriyor ama size tam tersine aslında zaman kazandırıyor. Çünkü sen, beni bağışlayın, mıy mıy okumayla bir şey anlamayacaksın, bir daha okumak zorunda kalırsın. Bir daha, yani zaman çok daha fazla harcayacaksın.
1: Evet.
0: Peki, bu da önemliydi bence, vurgulu okuma.
1: Çok önemli.
0: Diğer bir husus, o işte kritik ifadeyi mutlaka bir çember içine almak, kare içine almak, neyse çocuğun hoşuna giden, belirginleştirmek diyoruz. Çünkü dikkatin işlediğini gösterir bu. Diğer bir şey, işte bu soru, hatırlama sorusu mu, işlem sorusu mu? Bu orada onu da kararını verebilir. Çünkü hangi stratejiyi kullanacak? Hatırlama sorusuysa hemen burada işte şıklardaki şık arasında kaldığında o ne yapması gerektiğini bilir. Ama işlem sorusuysa hayır, ben burada yani bilmediğim bir şık var, işaretlemeyeceğim. Yani o telkini de veriyor olmaz, kendini besleyecektir. Bu muazzam bir şey.
1: Farkındalığını artırıyor.
0: Kesinlikle. Çünkü şunu bileceğiz. Abi biz mükemmel değiliz ki. Olmak zorunda da değiliz. Çünkü Türkiye birincisi bile full yapmıyor ki.
1: Evet.
0: Yani 120'de 120, 80 yani 200'de 200 yapan öğrenci yok ki. Çok nadirdir. Ve bir tane 3 milyonda bir emsal teşkil etmez. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ve biz yanlışlarımızla, eksiklerimizle aslında daha az yanlış yaparak, daha az hata yaparak geliştirdiğimiz doğru stratejiyle sınavı kazanacağız. Yani şöyle düşünün. Siz deplasmanda gitmişsiniz. 2-0 yeniliyorsunuz. Ya Allah Allah diyeyim, bir gol atayım derken üçüncüyü yerseniz kendi evinizde o skoru düzeltmek çok daha zor olacaktır. Akıllı davranalım. Diğer bir husus, kritik ifadeyi çember içine aldı, gördü. İşlem sorusu mu, hatırlama sorusu mu? Buna karar verdi. Önemli bir şey artık burada şu, çok çok önemli bir şey. Öğrenci soruyu okuyor, okuduğu soruyu çözmüyor, zihnindeki kalan soruyu çözüyor ya, bu çok kötü bir şey. Ya bakın, çok önemli bir kural söylüyorum. Lütfen metne sadık kalın. Bitti. Metne sadık kalmak çok kişi için can simididir, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum, soru şöyle gelebilir. Biz maviye kırmızı desek, kırmızıya mavi desek diye başlasa. İşte 3 tane mavi bilye var, 5 tane kırmızı bilye var. Hani böyle sorular gelebiliyor bazen. Çünkü senin dikkatini de ölçen bir tarafı var.
1: Kesinlikle.
0: Hani akademik başarıyla birlikte kelime hazinesi falan demiştik ya. Sen diyorsun ki iyi de mavi bilye, ben niye kırmızı diyeyim ki dersen onu çözemezsin yani. Metne sadık kal kardeşim. Çünkü senden orada ölçülen şey sadece akademik başarı değil. Bu olaylara gösterdiğin reaksiyon ve bununla ilgili geliştirmiş olduğun stratejiler.
1: Kesinlikle.
0: Senin bu stratejilerine ÖSYM'e talip. Eğer bu elekten geçiyorsan, sen gel diyorsan, Boğaziçi'de oku, Hacettepe'de oku falan da oku diyor yani. Harika bir şey. Bu çok önemli. Metne sadık kalmak. Diğer bir husus, bilmiyorum kaçıncı madde oldu, o yüzden ben bir numara koymadım. Diğer bir husus diyerek maddeleyeyim kendimi. Çok önemli burası. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte işlem hatası yapmışım, dikkatsizlik yapmışım. Bunu çok sık duyuyoruz. Oy valla yapılabilir. Diyorum ki bak, bunun yarım saniyelik çözümleri var. İşte 120 soru varsa TYT'de her birinde işlem hatası yaptığını kabul edelim. Yarım saniye yani 60 saniye yani bir dakikada hallediyorsun. Nasıl? Abi sağlama yap. Şimdi sen 12'yi 2'ye böldün, 8'i buldun. Bunu bak, normal kabul ediyorum. Sağlama neydi? İşlemi tersinden değil mi?
1: Evet.
0: Yapmak, çarpmaysa evet. Bölmek, bölmeyse çarpmak, toplamaysa çıkarmak gibi. Biz ilkokul bir ikide öğretilen bir şey. Lütfen sağlama yap. Öğrenci niye sağlama yapmıyor biliyor musun? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenme engelleri dediğimiz şu 5 özellik bir öğrencide varsa o öğrencinin gelişimi çok zor oluyor. Çok zahmetli. Bir, bilmişlik taslayanlar. 2 aceleciler. 3 sahte özgüveni olanlar. 4 her şeye bahane ve mazeret bulanlar. 5.'si de erteleyenler ve pes edenler. Ya şimdi sınav anında artık yani biliyor görünmenin bir anlamı yok. Abi kendi gerçeğini bir kabul et ya.
1: Yani. Sonrasında devam ediyor hocam. Çünkü yalanlar.
0: Tabii devam ediyor.
1: Kaydırmıştım.
0: Falan. Hayır.
1: Karnım ağrıdı.
0: Gibi. Ya abi sağlama yap ya. Einstein'a bir gün, Albert Einstein dünyanın en büyük fizik profesörü, en büyük bilim adamlarından biri. Bir gün işte ev numarasını, telefon numarasını istiyorlar. Arka cebinden bir not defteri çıkarıyor, ondan bakıyor işte 3, 5, 0, 7 falan numara okuyor. Ya diyor koskoca Einstein ezberinde tutamıyor mu diyor. Ya diyor nota bakarak okuyabileceğim şeyi burada niye tutayım ki diyor. Ya ondan bir kompleks duymuyor. Yani gerçek başarılı insanlar basit şeyleri kontrol etmelerinde bir problem görmezler. Ama kompleks sayımız, kat sayımız arttıkça onu da biliyoruz. Zihnimden toplarım, 10 haneli basamaklı sayıları çarparım. Abi gerek yok böyle bir şey. Yani kendine eziyet edersin, başka bir şey olmaz. Abi sağlama yap. Okudun bir daha oku, bir şey olmaz. 40 soru çözmesen 25 soru çöz abi ama doğru çöz. Çünkü bak bu da bir zaman ayarlamasıdır. Kendi gerçeğini biliyorsun. Ben matematikten abi bugüne kadar 10 tane denem olduysam aşağı yukarı sizin örneğinizi kullanalım. 30, ben 30'larda dolaşacağım. Bak o 40 soruluk için bana verilen süreyi 30 soru için değerlendireceğim. Senin için harika bir fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Ve sana da o netler yetecek, korkma. Çünkü bu sınavla biz nasıl ki yanlış anlamlar yükleyerek hani dünyanın sonu olmadığı gibi fullediğinde de dünyanın bir şeyi değil yani kimseye öyle ödül madalya falan vermiyorlar. İşte o Türkiye birincisi olan öğrencimiz o ağız içini bilgisayarı tercih etmişti. Birkaç ay sonra bizi ziyarete geldi böyle. Özgür dedim nasıl gidiyor işte Türkiye birincisi olmak hocam kimse sallamıyordu orada herkes birinci dedi. O kadar hoşuma gitti ki kompleksiz, mütevazi, yani derecesiyle övünmüyor. Türkiye sonuncusu da olsaydı onu da dert etmeyecekti eminim ki yani. Yani biraz da böyle kişisel ahlakımız, kişisel o meselelere karşı gösterdiğimiz reaksiyonları da yakalamamız için bence güzel turnusol kağıtlar oluyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada söylediğimiz şey mutlaka işlem hatalarımız olabilir. Abi lütfen sağlamasını yap ve yani son olarak da şunu söyleyeyim, mutlaka söylüyorum. Lütfen soruları gözünüzde değil kalemle çözün. Sayısalı sözel yok. Elinizden kalemi hiç düşürmeyin ve sayısal sözel olmaksızın kaleminizi kullanın. Çünkü kalem kullanmak sizin bedensel hareketliliğinizi artırdığı için dikkat süreniz de artacaktır. Şimdi bak ben de burada elimi kolumu kullanmak zorunda kalıyorum o konuşma serüvenimi sürdürebilmem için buna ihtiyaç duyuyorum. Yani şöyle yaparsam 30 saniye sonra bu konuşma için beyin durur yani.
1: Evet.
0: Düşünemezsiniz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o hareketliliğe sizin ihtiyacınız var. Lütfen lütfen lütfen kalem kullanın. Bir de sınav günü mesela gittin işte X okulunda sınavın var. Sabah 9'da okulun bahçesinde oldun. Aynen şöyle düşüneceksin. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Ah evet.
0: Her şey böyle aklımdan silinmiş.
1: Aklımda hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Gitti mi uçtu mu? Sevindirici haber şu. Eğer böyle oluyorsa sen doğru yoldasın. Çünkü mesela şöyle. Mesela biz Einstein'la hani şu anda karşılaşsak biraz önce örneğini verdiğimiz için. Yani ona bir konu açarsak oturur konuşur ama o ezberinde sürekli işte emcekare diye gezmiyor ki ya piyasada. Eğer siz bir şeyleri sıklıkla ezberinizi tekrar ediyorsanız ki o zaman kendinizden korkun. Yani zihninizde bir şeyler varsa korkun. Bir şeyler yoksa rahat olun. Her şey yolunda demektir.
1: Evet. Peki hocam sınava girdik.
0: Evet.
1: Süreci yönettik. İyi ya da kötü bir şeyler yaptık. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince bu sınavdan çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. beklediğimizin altında yaptık. Belki çok çok altında yaptık. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi aslında beklentimiz bizim yapacağımız gerçek değildi. Onu fark ettik. Çünkü bunun sonuç, bu tokat gibi gelecek bir sonuç var elimize.
0: Evet.
1: Yani bundan kaçışımız yok. O sınavın sonunda istersen kaydırdım de, istersen karnım ağrıdı de, istersen dikkatim dağıldı de, istersen sınıfta biri öksürdü de, aynen TÜBİTAK hazırladı. Bir sonuçla karşılaşacaksın ve bu sonuçla ilgili de kendi dünyanda hem kendine hem senden sorumlu olan insanlara vermek zorunda olduğun bir yanıt var.
0: Evet.
1: İşte burada o algıyı, o süreci nasıl yönetmek lazım? İstediğim gibi geçmezse sınav hayatın sonu mu hocam?
0: Evet, çok güzel. Bir dünyada çok başarılı olmuş bir adamla röportaj yapıyorlar. Ve soruyorlar, hani bu başarının yani sırrı ne? Adam diyor ki ben hiç kaybetmem diyor. Nasıl yani? Diyor ki kazanırsam zaten kazanırım. Ama kaybedersem bir şey öğrenirim diyor. Bu çok muazzam bir şey. Aslında bu kaybetmeler de kazanmaya dair şeyler. Eğer ondan yeterince ibretler çıkarabilirsek, dersler çıkarabilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bahaneleri bulmadan, topu taca atmadan, birilerini suçlamadan, kendimizle ilgili kendilik algımız dahil olmak üzere, hatta şunu hani sınava bir hafta kala falan öğrencilerden çok sık duyuyoruz. Keşke 3 ayım daha olsa. Keşke bir 6 ayım olsa, değil mi? Duyarız.
1: Evet.
0: Peki neyi değiştirirdin hayatında? İşte cep telefonunu bırakırdım, arkadaşlarla gezmezdim, işte daha çok derse zaman ayırırdım, biyolojiye yüklenirdim, kimya yüklerdim, neyse yani
1: dersi
0: fizikten
1: daha
0: şunu daha iyi dinlerdim falan. Ha, demek ki bak kendi notun aslında veriyorsun. Bu güzel bir şey. Eğer samimiysen hemencecik otur bunları şu anda fark ettiysen, bir sonraki yıl demeyelim, bir sonraki eleme sınavına yeniden hazırlan. Çünkü bu bir eleme sınavı. Yani daha zekiler değil de bu işe daha iyi hazırlık yapan insanlar, korkmayın, torpilinizin olmasına gerek yok, size o puanı verecektir o. O sıralamayı verecektir. Dolayısıyla üniversite okumayı niye önemsiyorum? Şimdi üniversite, üniversal kelimesinden gelir, evrensel. Biz üniversitede sadece hani bir iş, bir meslek bulalım diye gitmeyiz. Bir ufuk geliştirmek için, dünyada ne oluyor bitiyor anlamak için, başka başka disiplinlerle tanışmak için, o disiplinleri uygulamaya gelen başka insanların o kültürlerini öğrenme. Üniversite bir ortam. Sadece sana bir kağıt parçası, bir diploma vermeyecekler. Sen yeni bir dünyaya yelken açmak için, çünkü hani hep var olan bir söz, İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır deriz. Senin ortalamanın değişmesi için ihtiyaç duyduğun bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ve daha iyi bir planın yoksa, hani nedir, ben ticarete atılacağım, ben işte askere gideceğim, ben, hani daha iyi bir planın yoksa evde boş boş oturarak, cep telefonunu karıştırarak, ne bileyim birilerinin dedikodusunu falan yaparak ömür geçmez. Çünkü kendine saygın için. Bak anneler babalar çok kıymetlidir. Çocuklarını çok düşünürler. Ama çoğu zaman sözü geçmiyorlar. Gençtir, kalbini kırmayalım diye söz söylemezler. Değil mi? Birçok şeye dikkat ederler. Ama anneni babanı, hadi onu hesaba katmıyorsan kendi saygınlığın için otur. Çünkü sen bu dünyaya bir boş bir mahluk olarak gelmedin ki. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Kendi değerini sen vermezsen başkaları sana o değeri vermez.
1: Kesinlikle.
0: Başkalarının sana o değeri vermesi için önce kendinin kendine değer vermesiyle başlamalısın. Bunun için de sözünle değil eylemlerinle kanıt oluşturmalısın. Bazen öğrenci bize geliyor, hocam ben akıllandım artık gözümün önüne bakacağım. Hemen soruyorum, sabah kaçta kalktın? Hocam yine 11'de kalktım. Abi sen akıllanmamışsın. Akıllanmak fiilin, eylemin değişmesi demektir. Gel kardeşim, kendine saygı duy. Çünkü saygın bir varlıksın. Başkasının sana vereceği puanlarla ilgilenme. Kendi kendine kaç puan vereceğin çok daha önemli. Sınav günü, akşam yattın cuma günü, şunu diyor musun? Ben yapmam gereken her şeyi %90-95 düzeyinde yap. Hani mükemmel değiliz, %100 diyelim demeyeceğiz. %90'ın üstünde bir skor veriyorsan kendini alkışla. Ama %70'in altında kaldıysa da o %30'luk eksik bıraktığın yerlerin sana oluşturacağı hasarları görme fırsatı olur. Senin aman bunda bir şey yok, şuna gerek yok, bunu sonra hallederiz deyip geçiştirdiğin şeylerin, o basit cümlelerde geçiştirdiğin şeylerin maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gör. Bugün dünyadaki tüm trafik kazalarında yaşanan o kazadan bir saniye önceki düşünce hep neydi biliyor musun? Şoförlüğüm iyidir, arabam sağlam, frenlerim iyidir falan. Geçerim, bir şey olmaz. Hiç kimse kaza yaparım diyerek kaza yapmıyor biliyor musunuz? Hep geçerim, şu bir şey olmaz, çocuk yola fırlamaz, arabam iyidir falan. Hep en güvendiğin anlarda kaza yapıyorsunuz. O yüzden kişinin yanlışa ve hataya en yakın olduğu an kendine en çok güvendiği andır.
1: Evet.
0: O yüzden hafif kendimize, kendi eksiğimizi görerek, kendi gerçekliğimizi fark ederek bu yolda yürüyorsak öz saygımız vardır. Bizim özgüven ihtiyacımız yok. Öz saygıya ihtiyacımız var. Öz saygı da artısıyla eksisiyle kişinin kendisini değerlendirmesiyle mümkündür. Bu sınavlarda kendini tanımana fırsat vermesi bakımından bir kayıp değil, bir kazançtır. Otur gözünün önüne bak ve yeni bir serüvene yeniden yelken aç.
1: Çok teşekkür ederim. Peki yine zaman sizinle su gibi akmış hocam. Ben de şoklardayım.
0: Eyvallah.
1: Sanki yarım saat geçmiş gibi hissettim ama bir saati geçmişiz. Son bir şeyi de rica edeceğim sizden. Burada anne ve babalarımıza da çok iş düşüyor. Her ne kadar çocuklarımıza böyle yapın, şöyle yapın desek de sınava yeni giren, bu yolda tecrübesiz olan, bir kez girmiş olsa, mezun olsa bile hali hazırda yine belki yaşı gereği bizim söylediğimiz gerçeklikle okuyamayan cahillerimiz bunlar bizim. Biz anne babalar olarak onlara akil davranmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ama belki bizim de cahil olduğumuz bir konu bu. Bizler de anne baba olmayı birilerinden öğrenmedik. Bunun bir mektebi yok. Çocuklarımız sınava bizim için ilk kez giriyorlar. Belki ilk kez girdiklerinde bir takım hatalar yaptık. Şimdi ikinci kez giriyorlar ama sınava giren bir çocuğun annesi babası olmak çok zor gerçekten. Hatta artık Türkiye'de böyle bir söylem var, sınav annesi. Çünkü bütün hayat o çocuğa göre düzenleniyor. Ona göre şekilleniyor. Belki bu süreçte çocuğa fazla kaygı yüklemesi yapıyoruz. Bizim oluşturduğumuz tavır ve tutumlardan kaynaklı. Bu 30 günlük süreçte neyi doğru yapmalıyız, yani yanlış yaptığımız neleri varsa düzeltmeliyiz diye sormak istiyorum. Çocuklarımızı böyle hani, çünkü çok keskin bir bıçak. Hani gevşek mi tutmalıyız, baskı mı yapmalıyız, oraları bilmiyoruz. Sınav anında çocuğumuz girerken, o saçını okşarken, işte omzuna dokunurken, belki yanağına bir öpücük kondururken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki çocuğumuz o sınava giderken bir de anne babasının kaygısını omzunda taşımasın. Çünkü ben biliyorum ki pek çok çocuk, bırakın gerçek sınavı, deneme sınavına girerken annesini babasını sırtında götürüyor.
0: Aynen.
1: Omzunda taşıyor. Çünkü sınava odaklanmaktan daha çok yapamadığı bir soru da bu soruyu neden yapamadığımdan daha ziyade bu yapamadığım sorunun hesabını anneme babama nasıl vereceğim? Şu kadar net olursa ben sınavdan sonra ne diyeceğim? Sınavlara girmeyi reddeden öğrenciler oluşuyor bu yüzden. Burada o yüzden anne babanın rolü çok kıymetli diye diyoruz. Belki o söylediğiniz o 7-10 netlik tavır, tutum, davranış diyorsunuz ya, buranın içerisinde belki anne babanın tavır ve tutumları da vardır. Yani bize göre çok normal kabul ettiğimiz ve çok doğru bulduğumuz bir davranış belki çocuğumuzun sınav anında netine yansıyacak. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum bu başlığında.
0: Evet, çok doğru. Aslında güzel şeyler de ifade ettiniz. Tabii anne baba açısından da zor. Çocuk açısından da zor.
1: Kesinlikle.
0: Yani çocuğun yükü burada hakikaten çok çok ağır. Hani bu şöyle bir şey değil. Ya yapsın olsun. Yani o 1278 kazanım derken hani bu çocuğun bu yüklerinin farkında her iki tarafta olsun. Hani çocuk ne de olsa yaparız da değil. Çocuk ya bir parmak şıklatmak gibi kolay da falan değil yani, bu birincisi. İkincisi, artık hani sınavın son düzlüğüne girdiğimiz için daha çok böyle hani telkinler, telkinlerin oluşturduğu böyle kızgınlık, öfkeye dönebilecek cümleler yerine yani biraz da bahsettiğiniz gibi çocuk kendini biraz da güvende hissetmek istiyor. Zaten anneye babaya karşı bir sorumluluk duygusu var. Ya ben hiçbir çocukta şuna rastlamadım. Ya ben kötü bir sonuç alayım da...

0: Benim oğlum 40 net iş geçemiyordu. 38 iş geçtiğine şahit olmadım. Tamam benim evladım yani neti kadar sevecek değilim ki yani.
1: Gerçeğimiz
0: bu. Ben sınava işte kahvaltımızı yaptık, götürdük. Oğlum dedim ya bunca hani sınav taktiği başkalarına anlatmış birisi olarak oğluma bir tane bile taktik de vermedim, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben babasıyım onun. Evet. Onun uzmanı değilim. Dedim oğlum hani iki tane şey. Birincisi dedim sınav sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, bunu bil dedim. Yani 100 alırsan yüzlük severim, 50 alırsan 50'lik değil. Yani sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum. Tam seviyorum. Sınav başarından bağımsız bu. Ama zihin onu yormasın. İkincisi sadece şunu söyledim. Bilemediğin soru varsa işaretleme. Onu da puanı neti artsın diye değil de bilmediği şeyi biliyormuş gibi davranma karaktersizliğine bürünmesin diye. Bir karakter gelişim için söyledim.
1: Çok güzel hocam. Evet. Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Emin
1: ne
0: olun.
1: Kadar farklı bir bakış
0: çok
1: açısı.
0: Çok farklı. Sırf bu yüzden.
1: Sınav taktiği olarak değil bir davranışmışsın.
0: Evet, bir karakter gelişimi açısından. Hani şöyle, hani biz çocuklarımıza yalan söyleme deriz falan. Abi hani anlamadığı bir işte anlıyormuş gibi yapmak da yalanın bir türevi çeşidi değil mi zaten?
1: Evet.
0: Evet. Yani ben hani mış gibi yapmasın. Tek derdim buydu. Bir karakter inşa etmek. Yani çocuk sınavdan çıktı. Ben de okulun bahçesinde bekliyordum. Baktım ceylan gibi sekerek geliyor çocuk. Çok mutlu, çok keyifli. Sarıldık, geçmiş olsun falan. Baba dedi işte çok güzel geçti dedi. İyi oğlum dedim, geçmiş olsun. Baba dedi gerçekten çok güzel geçti dedi. Çünkü keyifli girdiği için herhalde dedim duygu boşalımı oluyor. O günlerde televizyonlar hemen öğleden evet. Sonra sınavdan sonra veriyorlardı. Çıktı geldi baba dedi ben dedi 82-75 yapmışım dedi.
1: Ey maşallah.
0: Dedim oğlum sen bir daha kontrol et hani çünkü sen 38'i hiç geçmedin. 82 nasıl olur falan içimden geçirdiğim düşünce bu. Çocuk hakikaten 79-25 yapmıştı. Bir iki soruyu yanlış hatırlamış. Abi tam iki katı artırmıştı. Şunu söylüyorum. Rahat bir psikolojide girdiğinizde doğru süreci yaptığınızda kesinlikle rahat girmeyenlere göre fark atarsınız. Şimdi biz anne baba olarak çocuklarımıza bilgi veren değil de güven veren insanlar olmalıyız.
1: Ne kadar güzel.
0: Oğlum, kızım karnın aç mı dersin? Bugün canın sıkkın, hadi gel biraz dolaşalım dersin. Gel biraz sohbet edelim dersin. Bunu da şöyle yapmadan hani kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle böyle laf çaktırmaya gerek yok. Bu çocuklar çok zeki. Lafın sen ilk harfini söylediğinde nereye gideceğini biliyorlar. O yüzden hani birileriyle kesinlikle kıyaslamadan bak amcanın çocuğu böyle yapıyor, halanın kızı şöyle, komşunun çocuğu Tuğçe böyle etmiş, bu toplara hiç girmeyin. Kıyas hiç iyi bir şey değil ki yani. Hiç kimse bunu sevmez. Çünkü yıllar sonra dediğim gibi bu konuşmalar hepsi unutulacak. Bunların bıraktığı hissiyatlar kalacak. Evet o gün annem bana o kadar iyi hissettirmişti ki benim oğlum bak yıllar geçti. Oğlum şimdi 32 yaşında. O günleri hiç unutmuyor. Baba diyor sen şöyle dediydin, böyle yaptıydın. Bak onları hatırlıyor. Benim çocuğumun akademik serüveni her ne olursa olsun bir de benimle kişisel gelişim serüveni var ya. Belki anne babaların sınavı da ne oluyor biliyor musunuz? Onlar hani üniversitede bir şeylere yerleşmek bir sıralama ya. Biz de çocuklarımızın gönlünde taht kurmak için bizler de aslında bir yerleştirme sınavı oluyor yani bizim için de. Ve çok güzel bir fırsat. Çünkü annelik, babalık dediğiniz gibi okullarda öğrenilen bilen bir şey değil. Bu hani 10'da ayrı bir müfredat gelir, 11'de 12'de. Senin de bu çocuğunun yaş grubunda böyle bir müfredatla tanıştın. İlk defa yaşıyor olman bunu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz sükunet, biraz sabır, biraz da dua edin. Yavrum biz senin iyiliğin için dua ediyoruz cümlesini çocuklar duymak istiyorlar. Ya da yavrum sen elinden geleni yaptın. Hani böyle destekleyici ifadeler. Tamam mükemmel değiliz ama sıfırda değiliz yani. Bazen bu gerçekliklerle böyle yüzleştirerek konuşulabilir olmayı. Bakın bir anne babanın, bir evin en önemli değerini söyleyeyim. O evde sohbet edilebiliyorsa o çok kıymetli bir ailedir. sohbetler yapılamıyorsa Allah belamızı vermiştir.
1: Eyvah eyvah.
0: Bak gerçekten söylüyorum.

0: sohbetin değil, bak sohbet A konusu olur, B konusu olur. Ama sohbet ediyorsun.
1: İletişim var.
0: Tabii iletişim var yani. Sonuçta
1: var, paylaşım var.
0: Aynen. Hani anne belki kızıyordur, yapma kızım öyle o. Ama bir sohbet, bir diyalog devam ediyor. Ama abi oraya çekilmiş, buraya kopmuş, ona küsmüş. Oho. Bizim problemimiz valla üniversite yerleşmek tamamen daha ciddi problemimiz var artık.
1: Evet.
0: Maalesef. O yüzden o sonuçlara yol açmayacak bir dil kullanmak. Ona göre bir geçen bir veliyim, bunu da söyleyeyim de çok da uzatmayalım. Aslında konu çok buradan yöre gider de. Üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış bir çocuğu var. Ama anne sürekli eleştiriyor. Aldığı her denemesi 100 alıyor beğenmiyor. 104 alıyor yine beğenmiyor. 108 yapıyor yine beğenmiyor. Yani böyle. Ama şimdi düşündüm. Aman bir annelik şeyle yapıyor ama evde acaba nasıl? Çünkü evde hiç görmedim ama muhtemelen o gerginlik onların iletişimi de bozuyordur diye tahmin ettim. Ve biraz böyle sakin, şefkatli olması gerektiğine dair sözler söyleyince, iyi de hocam nasıl sakin olabilirim dedi, çocuğun hayatı istikbali ortada falan deyince artık böyle, ha demek ki bu ciddi, hani bir refleks göstermiyor, bir karakter gösteriyor. Ona şöyle bir örnek verdim. Bak dedim, biz çocuktuk. Her çocuk dışarıda oynamayı çok sever. Kışın ellerimiz, ayaklarımız donardı ama oyuna doyamazdık. Annemiz çağırırdı. Oğlum hadi gel, hadi acıktın, hadi akşam oldu, hadi üşüdün. Ama biz oyuna doyamazdık. Eve gittiğimizde bize kızardı. Çünkü elimiz donmuş, kıpkırmızı olmuş. Evet bize söylenirdi, bize kızardı. Ama aynı zamanda da elimizi avuçların arasına alır, onu ısıtırdı. Çocukların bilgiye değil, bazen her türlü yanlışı, her türlü hatayı yaptıklarında da kalplerimizde, ellerimizde ellerini ısıtabileceğimiz müşfik bir anneye ihtiyaç duyuyorlar. Onların asıl gelişimini sağlayan onlar oluyor. O yüzden yüreğinizdeki o şefkati, o müşfikliği ihmal etmeden, çocuklarınız düşmüş olabilir, hata yapmış olabilir ama sen onun elini ısıtmazsan kim ısıtacak? Sen sahip çıkmazsan kim çıkacak? Son cümle, çocuğunuz, evladınız dünyanın en büyük hatasını yaptığında bile annesi ve babası ona sahip çıkmak zorunda. Hatalı olması ayrı bir şeydir ama yalnız bırakmak senin çok büyük bir hatan olabilir. O çocukların yardıma, desteğe ihtiyacı var. Süreç içerisinde öğrenilecek işler var. Hiç kimse dört dörtlük değil, mükemmel değil. Bizler de değildik. Biz de bir sürü hatalar yaptık, söz dinlemedik değil mi yani?
1: Evet.
0: Efendim şuradan girdi, buradan çıktı kulağımızın biri.
1: Hangimizin hedeflediği yerdeyiz.
0: Ama biz bugün annemizle babamızla ilgili güzel cümleler kuruyorsak, bazen çok şey bilmemek de iyi. Onlar bilmediklerinden mi yoksa başka bir bilgeliği bildikleri için mi öyle müşfik ve sükunetli davrandılar? Muhtemelen bilgeliklerinden kaynaklanıyordu, cahilliklerinden değil. O bilgeliğe ihtiyacımız var, o hikmete ihtiyacımız var. Umarım yavrularıyla güzel bir hayat sürerler. Hem akademik olarak, hem bireysel gelişim olarak, hem karakter gelişimi olarak. İnşallah çocuklarımıza başarılar diliyorum.
1: Oğlumu özledim hocam.
0: Allah yollarını, bahtını açmasın.
1: Sınav annesi olarak evet, böyle evet. Söylediğiniz her şeyi de içselleştirerek evet. Dinliyorum şimdi. Evet. Eve gidip hemen oğlumu öpüp sarılacağım, evet, koklayacağım evet. Ona.
0: Onun elini ısıtacak, yüreğini ısıtacak bir anneye ihtiyacı var. Kesinlikle. Çok bilgili bir anneye babaya değil.
1: Kesinlikle.
0: Şefkatli bir anneye ihtiyacı var, emin olun.
1: Çünkü
0: okulda öğretmen anlatıyor, rehber öğretmen anlatıyor, arkadaşı söylüyor. O bilgi zaten çok var. Ama şefkati kimse göstermiyor yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam yüreğine sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Bilgiden de ziyade böyle bu hoş sohbet için. Bazı sohbetler vardır ki böyle doyarsınız, oradan bir şeyler alırsınız. Bu da öyle bir sohbetti İnşallah. Benim için. Eminim dinleyiciler ve izleyiciler için de böyledir. Buradan biz de sınav yolculuğundaki tüm anne babalara bol sabırlar efendime söyleyeyim diliyoruz. Çocuklarımıza bol başarılar diliyoruz. Programımızı müsaadenizle ben de burada sonlandırmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli, çok doyurucu bir sohbetin ardından önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olana dek hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: Sağlık Rehberi.
4: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi. Adı nereden geliyor?
5: Bugün sizlere hepimizin kimliğiyle özdeşleşen bir ismin, Türkiye adının hikayesini anlatacağım. Türkiye adı günümüzdeki haliyle eski Fransızcadaki Türkiye sözcüğünden türemiştir. Orta Çağ Latincesinde Türkiye ya da Türkiye olarak geçer. Bizans kaynaklarında ise Yunanca Türkiye yani Türklerin ülkesi anlamında kullanılmıştır. Peki Türkler kendi adlarını nasıl kullanıyordu? İlk kez 8. yüzyılda Orhun yazıtlarında Türk veya Türk sözcüklerine rastlıyoruz. Hatta Göktürk Kağan'ın 585 yılında Çin İmparatorluğu'na gönderdiği mektupta kendisini Büyük Türk Kağan'ı olarak tanıttığını biliyoruz. Çin kaynaklarında Türkler için Türkiye ya da Türkiye ifadesi kullanılmış. Persler ise Orta Asya'daki Türklerin yaşadığı bölgeye Türkistan demişler. Buradaki stan, Farsça'da yer veya bölge anlamına geliyor. Araplarda Memlük döneminde Türkiye kelimesi kullanılmış. Bu da Türklerin devleti demekti. Avrupa dillerinde ise Orta Çağ'dan itibaren Türkiye farklı şekillerde anılmış. İngilizce kaynaklarda Türkiye, Türkiye, Macarca'da Türk olsa, İzlandaca'da Türkland. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Türklerin yaşadığı topraklar. Sonuç olarak Türkiye adı yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin dilinde biçim değiştirerek günümüze ulaştı. Bugün biz bu adı sadece coğrafyayı değil, tarih boyunca biriktirdiğimiz kültürü, kimliği ve medeniyeti anlatmak için kullanıyoruz. Fransızcadan Çince'ye, Latince'den Arapça'ya kadar her dilde farklı söylense de tüm yollar aynı anlama çıkıyor. Türklerin yurdu. Bu güzel adın altında aynı kültürün mirasını paylaşmaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde yeni bir hikaye ile buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Adı nereden geliyor?
3: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Özvatan, Pınarbaşı 18, Felahiye ve Sarız 19, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 20, Develi ve Yahyalı 22, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 21, Nevşehir 22, Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, memleketi Sarız'da hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı arayarak şunları söyledi.
2: Şimdi buraya da encümenlerimiz de burada. Eksik olmayın. Toplam 11 kilometrelik alan asfalt olacakmış Allah'ın izniyle. Sizin sayenizde. Şimdi bir tam Sarız'ın bu yol problemini, Sarız merkezi kastediyorum çözülmesi için bunun bir 19-20 kilometreye çıkarılması gerekiyormuş abi. Bir 8 kilometrelik daha alana ihtiyaç var. Onu da takdirlerinize arz ediyoruz, sunuyoruz. Değerli başkanım.
3: Değerli başkanım, ben inşallah hafta içinde Sarız'ımıza, Pınarbaşı'mıza...
2: Çok iyi olur.
3: Bu ara gidemedim. Farkındayım. Biraz daha açık söyleyeyim. O asfaltı yakmamanın mahcubiyetiyle gidemedim.
2: Estağfurullah.
3: Yoksa gideceğim. Gittiğimde konuşuruz. Yapışan bir sonu yapacağız.
2: Abi bu Allah razı olsun senden. Burada hiçbir mahcubiyet duyma. Bütün Sarızlar seni bağrına basmış durumda. Bir mahcubiyet falan duyma. Her zaman başımız gözümüz üstünde yerimler.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Soğanlı artık sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonlarından biri haline geliyor. Burada yapılan çalışmalarla Soğanlı Vadisi daha güzel bir konuma dönüşmüş oldu dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Binası'nda Genel Başkan Remzi Çayır'ın katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı. Burada konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır şunları ifade etti.
4: Bizi burada bir bayramlaşma programına davet ettikleri için ve gerçekten bizi bir araya getirdiği için Sayın İl Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Türkiye'de kirletilmiş sadece kendisini, partisini, çevresini ve yakınlarını zengin eden bir sisteme karşı duruş sergilemek üzere yola çıktı. Şu an Türkiye'de iktidarın muhalefeti çok kirli ama çok kirli. Hiç mi hiç insana dönmeyen, insanı kutsamayan, insan yaşamını, insanın kendisini ortaya koymayan bir anlayışa sahipler. Odağında insan olmayan bir siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Şu anda doğan her çocuk 6.000 dolar dış borçta, 165 bin lira iç borçta doğuyor. Biz millete yalan söyleyerek gelecek kuramayız.
1: Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin son gününde Kayseri girişlerinde yoğun araç trafiği meydana geldi. Kayseri Spor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanmamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Gençler Birliği'nin de mücadele ettiği TFF Kadınlar 3. Ligi'nde Kurban Bayramı ve sezonun devre arası olması sebebiyle bir hafta ara verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda Japonya ile işbirliğine istekli olduğu, bu adımın ortak gelişme ve üretim için büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediye siteleri, mobil bankacılık ve e-devletten yapılacak. Geciken ödemelere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında sağlanan 5 milyar liralık destekle eczacıların yanında olduğunu ve vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Ümre Bakanlığı tarafından düzenlenen değerlendirmede en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Eroksipor'u 96-73 yenerek seriyi bitirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletini aldı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanan Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirtti. 2026 UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken İngiltere'nin Aston Villa ekibi karşı karşıya gelecek. A milli kadın handbol takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli handbol takımları yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da ortak bir kampa başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
4: Bir kap mama ve bir kap su ile yola çıkan tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar başlıyor.
5: Pati Radar'dan herkese merhabalar. Ben Selen Kocaman. Pati Radar'ın bu haftaki bölümünde beslenme üzerine konuşacağız. Konuğum veteriner hekim Bilgehan Akpınar. Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
5: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
6: Tabii ki. Veteriner Hekim Bilgehan Akpınar, Pet Palas Veteriner Kliniği veteriner hekimlerinden biriyim. Hı hı. 2021 yılında Kayseri Üniversitesi Veteriner Fakültesinden, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Öğrenciliğimden beri hani staj yaptığım klinikte daha sonrasında hekim olarak devam etme kararı aldım ve orada devam ediyoruz.
5: Evcil hayvanlarda beslenmeyi konuşacağız birlikte. Önce şunu sormak istiyorum. Neden bu kadar önemli beslenme?
6: Yani beslenme bir canlı için, sadece hani hayvanlar için değil, herkes için en temel olay. Önemli olmasının sebebi de bu, işin kısası. Yani beslenme olmadan bir canlı hayatını devam ettiremez. Ve bu beslenme doğru bir şekilde olmalı ki uzun yıllar sağlıklı bir şekilde hem bizler hem de kediler, köpeklerimiz sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilsinler.
5: Buradan mama konusuna geçmek istiyorum.
6: Tabii ki.
5: Doğru mama seçimi nasıl olmalı?
6: Şimdi doğru mama seçimi birazcık zor bir olay. Neden zor bir olay? Şimdi birçok farklı mama grubu, birçok farklı kalitede mamalar. Yani inanılmaz fazla sayıda üretim var şu anda ülkemizde. Biz profesyonel segment mamalar, yani belli başlı markalar var. Bunların genellikle çoğu yurt dışından geliyor ama ülkemizde de üretilen markalarımız var.
5: Profesyonel segment dediğiniz ne anlatmak istiyoruz burada?
6: Ya kullanılan proteinin kaynağı. Bu kaynağı nereden alıyor? Mesela bazı fason üretimler, işte ülkemizde de yurt dışında da yapılan üretimler. Yani et kullanmıyorlar. Bu eti normal bir şekilde işleyen firmaların gruplarına biz aslında profesyonel firmalar diyoruz. Profesyonel mamalar diyoruz. Bu mamalar haliyle hani et olarak kullanıldığı için, kaliteli bir karbonhidrat yağ dengesi olduğu için üst segment mamalar ve birazcık pahalı kategorideki mamalar olmuş oluyor.
5: Peki şöyle bir şey var mesela, böyle taze et parçacıklı vesaire diye vaat edilen mamalar var. Bunlar gerçek mi?
6: Yani gerçekliği tartışılır. Yani her mamanın üzerinde yazan şey gerçek değil. Yani gerçek olanlar da var tabii ki. Ama geneli, yani genelde kandırılıyoruz.
5: Peki çok çeşit mama var gerçekten. Evcil hayvan sahipleri hayvanlarına uygun mamayı seçerken nelere dikkat etmeli? Arkadaki içeriğe güvenmeli miyiz?
6: Yani işin aslı, güveniyoruz. Yıllardır kullanıyoruz. Hani tamamen güvenmeli miyiz, güvenmemeliyiz? Hani ne söylesem boş olur. Yani kesinlikle hani kendi hazırlayacağımız rasyon çok daha güvenilir olacaktır. Ama şu an hali hazırda kullandığımız mamalar, yıllardır kullandığım, kedilerimiz için, köpeklerimiz için kullandığım mamalar var. Güvendiğim mamalar olduğu için hasta sahiplerime genellikle onları yönlendirme

0: şimdi? Her insan aynı şekilde mi besleniyor? Hayır. Veya her insan yemek istediği gıdaları, her şeyi tüketebiliyor mu? Hayır. Her insanın metabolizması farklı. Bu metabolizma üzerinde de farklı etkiler görebiliyoruz kedilerde, köpeklerde de. O yüzden seçimi, yani kullanmaya başladıktan sonra iyi takiple anlayabiliriz. İyi bir ürün aldık, bu ürünü kullanmaya başladık ama kedimiz üzerinde negatiflikler görüyoruz. Yani en kaliteli ürün diye aldığımız ürün kedimizin mesela tüy yapısını bozuyor, sindirim sistemini bozuyor. Kalitesi burada o kediye iyi gelmeyebilir yani. Bazen mesela daha orta seviyeli da dediğimiz, hani fiyat performans olarak değerlendirdiğimiz mamalar da var. Yine güvendiğimiz mamalar, yıllardır kullandığımız mamalar. Bu mamalar bu kedilerimize, köpeklerimize daha iyi gelebiliyor. O da dediğim gibi, hani her gıda her canlı için iyi bir seçenek olmayabiliyor.
1: Peki bunu ne kadar ne kadar sürede anlarız? Mesela yeni bir mamaya geçtim, kedimde, köpeğimde.
0: O değişikliği görmemiz bizim hani 20 gün 25 günden önce olmaz. Hani mesela ben bir mama kullanıyorum, bu benim kedime köpeğime yaramıyor, ben bunun artık kesinliğini gördüm. Ama farklı bir mamaya geçiş yapmak istiyorum. Geçiş yapar yapmaz bunu göremeyiz. Neyi görürüz? Bu mama bizim kedimizi, köpeğimizi ishal yapıyorsa, aldığımız yeni mamanın belki 3 gün 4 gün içerisinde hani sindirim sistemine iyi geldiğini belki görebiliriz.
1: İlk göreceğimiz etki bu mudur?
0: Evet, ilk göreceğimiz etkilerden biri budur. Ya da örnek veriyorum, yedirdiğimiz mama bazen kusturabiliyor. Yani sindiremeyebiliyorlar mamayı. Kusabiliyor kediler, köpekler. Bu ortadan kalkabilir belki. Ama tamamen etkilerini görmemiz 20 gün 25 gün diyebilirim yani. Özellikle deri tüy bakımı için.
1: Peki ne zaman görürüz derideki değişimi? Yani 25 gün içinde kedimin tüylerinin, köpeğimin veya kötüleştiğini ya da iyileştiğini anlayabilir miyim?
0: Net bir şekilde anlayabilirsiniz. Birincisi, zaten kötü olan çocuklarda kepeklenme görülür sıklıkla. Aşırı tüy dökümü görülür. Bu şeyle karıştırılması, şimdi mevsimsel olarak da dökebiliyor kedilerimiz, köpeklerimiz tüylerini. Bununla ayrımını net bir şekilde yapmamız gerekiyor bizim. Bu dönemlerden birinde değilsek ve bu dönemlerde olmadığımız zaman böyle kepeklenme ve tüy dökümümüz yoğunsa, belli başlı yerlerde mesela daha fazlaysa veya böyle bir alerjik bir etki yaratıyorsa, bunun net bir şekilde 20-25 gün içerisinde kalktığını gözlemleyebiliriz.
1: Peki sadece mamadan mı kaynaklanır yani bu? Mesela mamam güzelliği geliyordu ama sonradan bozuldu. Bunun altında yatan başka sebepler vardır değil mi?
0: Tabii ki. Dediğim gibi birincisi metabolizma tabanlı sebepler. Diğeri, şimdi sadece mama kullanmıyoruz. Yani mamanın dışında takviye gıdalarımız da oluyor. Veya en basiti, yani şöyle söyleyeyim, mamaya bağlayabileceğimiz şeyler belli. Mamanın dışında olabilecek şeyler belli. Mama, mamanın dışında olabilecek şeylerin başında takviye gıdalar, özellikle malt kullanımı. Şimdi çoğu kedimiz, hani yiyenleri var, yemeyenleri var ama çoğu kedimiz için malt kullanımı yapıyoruz. Neden? Yani yaladıkları tüyleri tekrardan kusmamalarını, dışkıyla atmalarını sağlamak için. Şimdi bu malt seçimi aynı mamada olduğu gibi birçok farklı firmanın üretmiş olduğu birçok seçenek var ve onların içerisinde bir sürü katkı maddesi var. Yani veteriner hekimler bu noktada aslında önemli. Yani şimdi internette de var bu ürünlerin çoğu. Nasıl doldurulduğu belli olmayan, adı sanı belli olmayan birçok farklı ürün var ve maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan ötürü de insanlar artık şeye geçmeye başladı. Yani bütün hasta sahiplerimiz dahil, uygun olabileni, sağlıklı olabileni neyse ondan. Yine araştıran çok hasta sahibimiz var ama bunu araştırmayıp da kullanan birçok insan da mevcut.
1: Evet. Bir de internet alışverişi biraz daha uyguna geliyor. İndirimler oluyor vesaire. Ona güvenip alıyoruz.
0: Birincisi işte, hani ayağımıza geliyor. En basit şeyi bu. Kolaylığı bu. İkincisi uygun. Yani çok seçenek olduğu için çok uygun. Ama işte çoğu denenmemiş ürünler maalesef. Yani veteriner hekimlerinin önemi de bu. Yani neredeyse her veteriner hekim, yani ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim kendi açımdan yaptığım için ve meslektaşlarımın çoğu da bunu yapıyordur. Biz ürünleri deniyoruz. Özellikle ben kendi hayvanımda denemeden hiçbir ürünü satmıyorum mesela. Şimdi her hayvan yemiyor ama benim kedim çoğu şeyi yiyor ve onda olumlu olumsuz etkisini gözlemleyebiliyorum. Ya da ne bileyim, yani böyle tedavi için kullandığımız takviye gıdalar, yanında işte desteklemek, tüy bakımını desteklemek için vitamin, mineral, işte viral hastalıkları desteklemek için, sinirim sistemi bozukluklarını desteklemek için kullandığımız takviye gıdalar. Bunların yani %95'i deneniyor ve o şekilde

0: satışa sunuluyor bizim tarafımızdan. Biz önermediğimiz bir şeyi, yani faydasını görmediğimiz bir şeyi satışını yapmıyoruz.
1: Şimdi matlara gelince şöyle matlar var mesela, sindirim sistemi destekleyici bir.
0: Evet.
1: Ya da üriner destekleyici diye. Bunların gerçekten mat bazında konuşuyorum mama dışında. Faydası oluyor mu tek başına?
0: Faydası olanlar var. Ama yani dediğim gibi onların içerisinde de çok farklı ürün grupları var. Yani maltı olan var, tableti olan var, kapsülü olan var. Dediğim gibi bu hani veteriner hekimin deneyip uygulayıp gördüğü. Her kedi de işe yarar mı? Her kedi köpekte işe yarar mı? Yaramayabilir. Etkisi gözlemlenemeyebilir ama çoğu vakada kullandığımız, tercih ettiğimiz ürünler.
1: Yani bunlar. Şöyle mesela üriner bir hastalığı olan kedim veya köpeğim var. Buna destekleyici olarak o malttan kullanmam da faydalı olur mu?
0: Faydalı olur tabii ki ama yeterli olur mu kısmı önemli. Yeterli olur olmayabilir. Yani sadece malt veya sadece takviye gıdalar yeterli olmayabilir. Beslenmenin temelinin düzeltilmesi lazım. Yani o problemi yapan sebebin ortadan kaldırılması lazım. İsterseniz bunu kısa bir şekilde özetleyeyim size.
1: Tabii ki.
0: Şimdi mesela kullanılan prescription dediğimiz veteriner serisi mamalarımız var bizim. Bu mamalar işte sindirim için olanı var. İşte obezite problemi yaşayan kediler, köpekler için kullandığımız mamalarımız var. Sindirim üriner sistem için işte taş oluşumu için kullanılan mamalarımız var. Karaciğeri destekleyen, kalbi destekleyen farklı farklı mamalarımız var. Şimdi bizim ilk başta bu temeli, yani beslenme davranışını değiştirmemiz lazım ki probleme takviye ile birlikte destek verelim. Takviye adı üzerinde, takviye yani tek başına yeterli gelecek bir şey değil. Önemli olan problemi ortadan kaldırmak, sonrasında biraz desteklemek ve o dokunun iyileşmesini sağlamak. Problem neredeyse. Şimdi mesela sindirim sistemi için kullanılan gastrointestinal mamalar dediğimiz köpekler, kediler için bu mamalar ne yapıyor? Yani bu mamalar öncelikle yüksek lif içeriğine sahip, sindirim sisteminde olası bir ishali engelleyecek bir yapıya sahip. Aynı zamanda işte yüksek sodyum, potasyum sayesinde sindirimi arttırabilecek temel bileşenlere sahip mamalar. Bu mamayı kullanmadan hadi gastrointestinal sistem için sadece malt kullanalım. İşe yarayabilir ama her vakada yeterli gelmez.
1: Doğru, evet. Peki yabancılarda özellikle çok görüyorum ev yapımı besliyorlar mesela. Evde tavuk haşlıyor, yemek yapıyor, patates, havuç vesaire. Bu ne kadar sağlıklı? Yani tamamen böyle beslenen bir hayvan sağlıklı olur mu?
0: Aslında bence en sağlıklı yöntem bu. Ama şimdi doğal besleme deyince yani bizim insanımız şey anlıyor. Hani tavuk haşlayalım, tavuk verelim. Bu değil. Olay bu değil. Olay rasyonu ayarlayabilmek. Şimdi sadece tavukla beslenerek bir köpek hayatını sürdüremez. Yani hayatını sürdürse, o anki koşullarda sürdürse bile ileride bir rahatsızlık olarak bizim karşımıza çıkar. Rasyon dediğimiz şey aslında bütün alması gereken vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, ya bunun dengeli bir şekilde ona verilmesi. Ama bu her kedi, her köpek için bireysel olarak hazırlanması gereken bir beslenme programı. Ve şöyle bir şey de var. Bir noktadan sonra sıkılma ihtimali de var.
1: Evet. Mama
0: bizim için kolay bir kaçış. Kuru mamadan bile sıkılabiliyorlar tabii ki ama genellikle yani baktığımız zaman bu doğal beslenmeyi yapan yüzdemiz çok düşüktür. Yapan vardır illaki. Ama işte mama kolay bir çözüm bizim için. Rasyon öyle değil. Sürekli doğal, taze olarak hazırlanması gerekiyor. Yani belki dondurularak saklanabilir ama miktar olarak dolabımızın alacağı şey de belli. Onun için bir dolap alsak bile onun bile alanı belli olacak. Ona göre hazırlanması gerekiyor. Burada işte en büyük dikkat edilmesi gereken şey özellikle kediler için protein dengesini iyi ayarlayamamak. Evet, besliyoruz. Seviyorlar da, çoğu yemek istiyor yani. Hatta bir noktadan sonra haşlanmışından sıkılıp direkt çiğ olarak da isteyen çok fazla kedim var. Yemiyor yani, haşlıyorsunuz, yemiyor. Protein dengesini ayarlayamadığımız zaman ilk olarak etkilenen yapımız böbrek. O dengeyi sağlayamadığımız zaman böbrekler hasar alıyorlar ve böbreğin maalesef geri dönüşü yok. Yani olan hasar hayatını sürdürebilir, işlevine devam ettirebilir ama o hasar orada kalıcı bir hasar. İyileşen veya kendini yenileyebilen bir yapıya sahip değil. Sadece işleyiş devam ediyor. O yüzden hani kedimiz işte bizim için cinsiyeti önemli, kilosu önemli, yaşı önemli. Buna yönelik, onun kilosuna özel, yaşına özel, hatta ırkına özel bir rasyon hazırlanması gerekiyor.
1: Cinsiyet neden önemli burada?
0: Her erkek ve diş kedilerin metabolizma enerji düzeyleri farklı olduğu için yani farklılık gösteriyor. Sebebi bu.
1: Peki yavru kedi köpeklerde nasıl olmalı?
0: Besleme mi?
1: Evet. Yani burada yine protein dengesinden bahsettik vesaire. Yine önemli olan şey o mu?
0: Önemli olan şey tabii ki o. En büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesine daha gelmiş olduk. Açık büfe besleme. Eskiden hani ben de öyle düşünüyordum öğrencilik yıllarımda. Hani en azından gelişimini tamamlasın diye yiyebildiği kadar yesin. Öyle değil. Hani araştırmalar onu göstermiyor. Şimdi aldık çocuğu. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar.
1: Evet.
0: Yani mesela bir ayı bir ayını tutmuyor. Hatta haftadan haftaya aşıya gelen çocukların kilosu bile o kadar farklı değişkenlikler gösteriyor ki özellikle erkek kedilerde. Evet. Yani biz bile şok oluyoruz. Hani bir hafta önce böyleydi, şimdi nasıl böyle oldu? Hemen büyümüş. Bu büyüme hızı çok fazla olduğu için özellikle ilk 2 yıl için kedilerde çok hızlı geliştiği için mama düzeyi sürekli değişmeli. Sürekli kontrollü bir şekilde verilmeli. Yani 2 aylık bir yavrunun ihtiyacı olan mama farklı. 3 aylık bir yavrunun ihtiyacı olan mama farklı. Ya da örnek veriyorum 7-8 ayına geldi. Belki kısırlaştırıldı. Belki normal olarak devam ediyor yani üreme faaliyetine. Onların ihtiyacı bile birbirinden farklı. Mamaları 12 aylık döneme kadar biz kitten grubu ya da puppy grubu dediğimiz işte yavru kedi köpek mamalarını kullanıyoruz. Mamaların firmalarının kendi arasında değişkenlikleri gösterdiği paketlerinin arkasında ölçümü yapılıp işte aydan aya, kilodan kiloya, evet, dişi erkek. Hani firmalar kendi içerisinde farklı değerleri ölçmüşler, tespit etmişler ve mamanın bir tablosunu oluşturmuşlar. Her yaş, her kilo ve bazen cinsiyette bile bu farklılıklara dikkat etmek gerekiyor. Yani kullanımı ona göre ayarlamak, ölçülü bir şekilde devam etmek gerekiyor. Birincisi obezitenin önüne geçmek için.
1: Bu çocukluktan verilebilir mi yani?
0: Bunu zaten çocukluktan vermediğiniz zaman şöyle oluyor. Yani 1 yıl açık büfe beslendi kedimiz veya köpeğimiz. Sonrasında çok fazla kilo aldığını veteriner hekim karar verdi. Yağlandığını vücudun yani siz de görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Bu sefer zayıflatmak için uğraşıyorsunuz. Sonrasında az mamaya geçiş yapıyorsunuz. Az mamaya geçiş yaptığınız zaman da size tepki gösteriyor. Kediler mesela bağırıyorlar sürekli, hani mama istiyorlar. Köpekler de yine aynı şekilde veya köpekler dışarıya çıktığı için hani bazıları davranış problemi olabilir ama çoğunlukla dışarıda gördükleri şeyleri yemeye başlıyorlar. Bu da yani hem ciddi sağlık problemlerine yol açabilir hem de hani obezite bizim için ciddi bir problem. Onun önüne geçmek için ölçülü bir şekilde beslenmeli her yaş grubunda.
1: Yani örneğin bir yavru kedinin veya bir yetişkin kedinin bir öğünde atıyorum 30 gram mama ihtiyacı. Evet. Bu şekilde mi beslemeliyiz gerçekten?
0: Bir öğünde 30 gram mama şeklinde değil. Örnek veriyorum, bunu firma size, yani üretici firma bunu size şey olarak vermez. Hani şu kadar öğüne bölün, bu kadar öğüne bölün. Bunu genellikle veteriner hekimler verirler. O da yani kedimizin enerji durumuna ve iştahına bağlı. Şimdi bazen çok hızlı yiyebiliyorlar. Kedilerde nadir görürüz ama köpekler yani koyduğunuz mamayı hemen bitirirler. İştahları o derece açıktır köpeklerin. Kediler genellikle hani gidip gelip yeme eğilimindedirler. Ama yavrulukta o yok mesela. Birden de yiyebilir veya hızlı bir şekilde yiyebilir. Bu da ne problemleri doğurur? Hızlı yediği için sindirim sistemi kasılıp tekrar kusabilir. Veya işte çok hızlı yediği için ve gıdayı birden aldığı için sindirim düzgün şekillenmeyebilir. Yani yediği mamanın hepsini sindiremeyebilir. Öğün porsiyonlar hasta sahiplerimiz ve veteriner hekimlerin hani düzenleyeceği, birlikte karar verecekleri bir durum. Mama firması şunu söyler. Der ki günlük alması gereken mama miktarı şu kadar gramdır.
1: Evet.
0: Bu gramı ister sabah akşam verin. İster 3 öğüne bölün, ister 4 öğüne bölün. Önemli olan oradaki miktar, firmanın belirlediği miktardır.
1: Peki yavru mamalarıyla yetişkin mamaları arasında en büyük farklar nelerdir? Yani bir yetişkine mesela 1 yaşından sonra da yavru mama vermeye devam edebilir miyiz?
0: Ben tavsiye etmem. Neden? Şimdi çünkü neden? Birincisi çocukluk gibi düşünün. Hepimizin enerjisi yüksektir. Onlarda da 12 aylık döneme kadar, bazılarında 24 aylık döneme kadar aktivite sayısı fazladır, oyun ihtiyacı fazladır ama bir noktadan sonra daha çok durgunlaşmaya başlarlar. Genellikle 1-1,5 yaşlarında birazcık daha hareketimiz düşer. Hı-hı. Yaşla beraber, olgunlaşmayla beraber onlarda da hareketimiz düşer. Verirsek ne olur? En büyük fark şu: enerji ihtiyacı, hı-hı, protein ihtiyacı. Gelişmekte olan bir canlı için protein ihtiyacı daha fazladır. Enerji ihtiyacı daha fazladır. Hareket fazla olduğu için enerji ihtiyacı daha fazladır. Her kedi için yani 12 aylık dönemi geçti. 0-12 ay arası mama kullanabilir miyim? Kullandığım vakalar oluyor. Neden oluyor? Gelişimini tamamlamamış, aşırı zayıf veya işte beslenmesinde ilk 6 ay yeterli düzeyde olmamış, kaliteli bir mama kullanmamış bir hasta için 12 aydan sonra belki devam edebilir. Ama özellikle kısırlaştırdığımız çocuklar, biz kısırlaştırma işlemi erkek kedilerde genelde 6-7 aylıkken,
1: evet,
0: dişi kedilerde işte 8-9 aylıkken yapılıyor bu işlem. Hı hı. Bundan sonra iştah daha da açılıyor.
1: Hı hı.
0: Hormonal stres ortadan kalktığı için enerji, yani kaybedilen enerji miktarı azalıyor. Daha çok uyuma eğilimi, daha çok sakinlik gözlemlediğimiz için enerjilerini atamıyorlar. Yüksek enerjili mama vererek obeziteye sürüklemiş oluyoruz kendimiz. Evet. Aslında bunun için kullanılmaması gerekiyor. Yoksa kullanılan makalar oluyor mu? Oluyor.
1: Ben kısırlaştıktan sonra vermiştim kendi kedime bir süre daha.
0: Yani herkese...
1: Yavru vermemiştim ama hani kısır olmayan mama vermiştim.
0: Evet. Kullanılabilir. Bu arada yani kullanılamaz tabiri doğru değil. Şimdi şöyle düşünün. Yemesi gereken miktar 80-90 gramdır, örnek veriyorum. 60-70 gram verirsiniz, dengelemiş olursunuz. Aslında burada mama miktarını kısarak aldığı enerji ve protein miktarını düşürebilirsiniz. Onu ayarlayabilirseniz kullanılabilir, yoksa kullanılamaz diye bir şey yok.
1: Anladım. Tamam, buradan o zaman kısırlaştırmaya bağlayalım. Ben kedimi kısırlaştıktan sonra devam etmiştim eski mamasına bir süre daha.
0: Tamam.
1: Ne zaman kısırlaştırmalıyız kedilerimizi veya köpeğimizi?
0: Ne zaman kısırlaştırmalıyız? Bence güzel bir soru. Yani bununla ilgili birçok makale, birçok test, hı-hı, okudum ben. Şimdi bir kısım şuna düşünüyor. İşte erken kısırlaştırma gelişimini etkiler mi? Hı-hı. Etkilemediği kanıtlanmış. Yani erkek kediler için özellikle biz erken kısırlaştırmayı niye tavsiye ediyoruz? Davranışsal, yani hormonal davranış kazandığı zaman bu davranışı kısırlaştırdıktan sonra vazgeçiremeyebiliyoruz. Bunlardan biri koku bırakma, çişini yapma dediğimiz olay. İkinci agresyon. Erkek kediler testosteronun etkisiyle veya köpekler aynı şekilde daha hırçınlaşma eğilimi gösterebiliyorlar. Hı hı. Yani daha saldırganlık demeyeyim de buna. Yani erkeklik duygusu, yani bu bence insanlarda da böyle.
1: Evet.
0: Yani birazcık daha karakter o şekilde şekilleniyor.
1: Hı.
0: Bu hormonal olayı yakalamadan önce kısırlaştırdıklarımızın hepsi için geçerli değil, çoğu için daha sakin bir hayat sürüyorlar.
1: Hı hı.
0: Daha, yani daha uysal bir tavır gösteriyorlar. Ve hani idrar gerçekten ciddi bir sıkıntı, kedi idrarı, yani koku yönünden,
1: evet,
0: çok şikayetçi olan hasta sahibimiz vardır yani. Hı-hı. Veya hasta yakınları diyebilirim. Bu yüzden sahiplendirilen çocuklar bile var maalesef ki. Yani sahiplenirken bunun farkında olunmuyor, yani bu yapabilir.
1: Hı-hı.
0: Böyle davranışlar gösterebilir, size tepki verebilir. Onların tepkileri, dili, iletişimi o. Ama bu şekilde sahiplendirilen, idrar yapıyor diye sahiplendirilen çocuklar bile oluyor. Bunların önüne geçmek için işte erkek kedilerde biz ortalama 6 ay diyebilirim. Tabii kontrol, genel rutin kontrolleri yapıldıktan sonra kilosu, işte bazen testisler keseye düşmeyebiliyor, skrotuma, hı-hı, düşmeyebiliyor. Bunların kontrolü, işte kalp kontrolü, genel kan tahlilleri, bunları yapılmadan tavsiye etmem. Bunları yaparak işte herhangi bir problemimiz yoksa 6 aylık dönemde erkek kedileri kısırlaştırabiliyoruz.
1: Hı-hı.
0: Sonrasında dişi kediler için veya köpekler için de bu aynı şekilde geçerli. Aşıları tamamlanmış, kilosu uygun, sağlık kontrolü yapılmış bir köpekte aynı şekilde yapılabilir.
1: Köpeklerde de alışkanlık kalır mı kedilerdeki gibi? Ya mesela hareket alışkanlığı mesela.
0: Kalıyor.
1: Hı-hı.
0: Ya işin aslı şu, köpekler dışarıya çıkmaya alıştıkları için, hı-hı, zaten kokuları dışarıda alıp dışarıya, yani çiş eğitimini almış bir köpek genellikle, hı-hı, eve koku bırakma eğilimi göstermez.
1: Hı-hı.
0: Bunu dışarıda yapar. Neden? Başka hayvanların kokusunun üzerine koku bırakmak için, yani iletişim yolları bu.
1: Evet.
0: O şekilde yaparlar. Dişiler de aynı şekilde, yani erkek idrarlarının veya başka dişi köpeklerin idrarlarının üzerine koku bırakarak birbirlerini, hı hı, tanımak, yani tekrar buraya yapabilir diye tanımak amaçlı yaparlar. O yüzden köpeklerde çok fazla böyle bir problem yaşamıyoruz.
1: Hı hı.
0: Köpeklerde yani sadece kızgınlık dönemi dediğimiz dönemde, özellikle iri ırklarda, hı hı, sıkıntımız hani aktif bir kanama oluyor rahim içerisinde.
1: Hı hı.
0: yani kendisini çiftleşmeye hazırladığı için, doğuma hazırladığı için kanal içerisinde hafif kanamalar oluyor. Bu kanamalar işte şikayet konusu olabiliyor.
1: Hmm.
0: Bu erkek köpekler dediğim gibi 6-7 aylık dönemde onlar da kısırlaştırılabilir ama şöyle baktığımız zaman köpek sahipleri için bu çok büyük problem olmadığından genelde daha ilerleyen yaşlarda tercih ediliyor. Dişi köpeklerde yine aynı şekilde büyük ırklar belki olabilir ama genellikle daha ilerleyen zamanda kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Burada problem kediler çünkü sürekli evin içerisindeler ve kendi o şeylerin tepkilerini bu şekilde gösterebiliyorlar. Dişi kedilerde de 7 aylık 8 aylık dönemde ilk kızgınlık belirtimiz olur. Bu kızgınlık belirtisinden sonra kısırlaştırmayı yaparız. Buraya mamayı da bağlayayım isterseniz ben. Şimdi kısırlaştırdık. 6 aylık dönemde erkek kedimiz veya 8 aylık dönemde dişi kedimiz. Hangi mamayı kullanacağız? Daha 12 aylık dönemini tamamlamadı ama kısır. Bu tamamen gelişime bağlı. Yani kilo denge durumu, yağ, vücut yağ denge durumu iyiyse ki bu dönemde kullanabileceğimiz hem yavru hem de kısırlaştırılmış mamaları da mevcut firmaların ürettiği. Bunlar tabii ki bunlar ilk tercih şeyi yani ilk başta bunlar tercih edilebilir. Ama diyelim ki öyle bir seçeneğimiz yok. Yani bulunduğumuz konumda bu mamayı satan bir firmayı bulamıyoruz. İnternette de bulamıyoruz bu mamayı. Ne yapacağız? İşte o kilo dengesini siz ayarlayacaksınız. Az önce dediğim gibi. Siz dediniz ya ben 1 yaşından sonra kullandım.
1: Evet.
0: Normalde yemesi gereken miktar 80 gram, 90 gram, 60 gram, 70 gram verebileceğimiz çocuklar kilo dengesini iyi sağlamış. Baktığımız zaman gelişimini iyi tamamlamış. Mamayı bir tık daha azaltabiliriz. Yavru kedi maması kullanıyorsak. Veya kısır mama kullanıyorsak yine bu ilerleyiş operasyondan sonraki ilerleyişte kilo dengesine bağlı olarak yetersiz geliyorsa birazcık arttırarak enerji ihtiyacını karşılamış olabiliriz.
1: Peki burada kısır mamayla normal mamayı ayıran tek şey yağ dengesi mi? Yağ oranı mı?
0: Yağ değil. Sadece yağ değil. Protein çoğu mamada farklılık gösterir. Karbonhidrat çoğu mamada farklılık gösterir ve enerji düzeyi. Bunların hani protein, karbonhidrat, yağ bunların vermiş olduğu enerji düzeyi. Bu aslında enerji düzeyi düşüktür. Yağ oranı da düşüktür, protein oranı da düşüktür, karbonhidrat oranı da düşüktür demek aslında bu. Ama işte farklı dengeler güdülebiliyor. Örnek veriyorum biri proteinden daha fazla kısıyor. Diğeri yağından daha fazla kısıyor. O mamanın üretimine bağlı bir şey.
1: Peki bir hastalığa sebep olabilir mi? Daha sonrasında kısır olmayan bir mamayla devam etmek. Ya da yavru mamayla bir süre daha devam.
0: Dediğim gibi en başta obezite.
1: Onun dışında. Böbrekleri etkiler mi?
0: Etkileyebilir. Yani normal enerji ihtiyacını karşılayamayan bir çocuğa alması gerekenden fazla işte protein, alması gerekenden fazla yağ verdiğiniz zaman bu tabii ki sağlık problemlerine yol açabilir. Yağlanmayla beraber karaciğer mesela. Yani sadece dıştan yağlanma olarak, kilo alıyor olarak görmek doğru değil. İçten de bir yağlanma söz konusu oluyor ve karaciğer yağlanmayla ciddi bir şekilde karaciğer yetmezliğine götürebilir bu durum. Harici işte az önce bahsettiğiniz böbrek durumu. Protein fazla geliyorsa protein, alması gerekenden fazla alıyorsa, ölçüsüz alıyorsa veya işte yemesi gereken mama steril mamayken kitin mamayla devam ediyorsa ve bunu düzenli olarak sürekli yapıyorsa böbrek yetmezliğine de götürebilir.
1: O kadar ilerleyebiliyor mu?
0: İlerleyebiliyor. Yani yaşanılan vakalar var.
1: Var mı aklınızda böyle bir şey? Tecrübeniz var mı?
0: Yani birebir örnek vereceğim bir tecrübeden bahsediyorsunuz.
1: Hatırladınız evet.
0: Mesela aşırı kilo almış bir pagım vardı. Aşırı kilo alımından karaciğer yetmezliğine ve sarılığa çeviren bir vakaydı. Hem karaciğer üzerinde, karaciğer enzimlerinde bir fırlama yapmıştı. Hem de safra yollarında safra birikimine bağlı işte bir biz kum deriz veya işte böyle çamurlaşma deriz, safra çamurlaşması. Tıkanıklığa sebep olup karaciğer yetmezliğinden ciddi hastalık geçiren bir pagım vardı. Böbrek zaten kedilerde hani tek bir nedene bağlı bağlamak doğru olmuyor. Sonuçta genetik faktörler de var içerisinde. Ama böbrek inanılmaz derecede böbrek yetmezliği olan kedimiz var mesela. Onun haricinde bu aralar da çok fazla başıma geliyor. Şimdi vitamin mineral dengesi diye bir şey de var. Sonuçta bazı vitaminler alınıyor ve idrarla atılıyor. İşte bazı mineraller de aynı şekilde. Şimdi bu dengesiz beslemenin en çok sebep olduğu şeylerden biri böbreği etkilediği için doğrudan idrarla ilgili bir problem. İdrar asit seviyesinin artması, kum, taş bunların oluşumu özellikle erkek kedilerde Yani genital bölgenin farklılığı kaynaklı aslında burada. Hani kanal üretra daha penis bölgesine doğru yaklaştı, daha çok darlaştığı için orada kum ve idrar bir şey tıkanıklığına, idrar yolu tıkanıklığına yol açıyor. Şu an herhalde her hafta bir çocuk geliyor böyle. Bu şikayetten.
1: Çok fazla.
0: Evet, çok fazla geliyor. Yani bunun sebebi de bence işte bu mamanın dengeli olmayışı veya işte bazı kullandığımız yaş mamalar. İşte bazı kullanılan takviye gıdalar veya işte yetersiz su alımı. Birçok farklı sebebi olabilir. Tek bir nedene bağlamak, tek bir hastalığı çok mümkün olmuyor bizde.
1: Şöyle bir algı var. Yaş mamaları hani sürekli vermediğimiz için hani kötüsünden versen de haftada bir şey olmaz gibi bir algı var. Olur mu?
0: Alakası yok. Alakası yok. İşte en çok sindirim sistemi problemi yaşadığımız vakalar bunlar. İdrar yolu problemi yaşadığımız vakalar bunlar. Böbrek problemi yaşadığımız vakalar bunlar. Ne kadar azalırsa alsın sonuçta bir noktada aldığı o gıda içeriği bile belli değil çoğunun yani.
1: Evet.
0: Ya mesela kanatlı hayvan ne? Kanatlı hani hayvanın neyi? Neyi? Önemli olan hani hangi kanatlıyı geçtik neyi? Kanatlı hayvan neyi kullandı? İçeriği belli değil. Yani üretilmiş bir protein kaynağı belli değil. İşte bunları vererek belki kısa sürede haftada bir verdiğimiz zaman bir sıkıntı yaşamayız. Ama işte belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bunların etkilerini görürsün. Bir yerde mutlaka görürüz yani bu etkileri.
1: Ama mesela kanatlı deyince aklıma geldi. Çok bilinen bir markanın herkesin de tavsiye ettiği kümes hayvanları diye kısır bir maması var.
0: Evet. Bence aynı şey. Yani bence yani net bir şeyi olmalı, belirleyiciliği olmalı ama sonuçta bu mama uluslararası alanda bir yani nam edinmiş ve yıllardır bu firmanın mamaları kullanılıyor güncel olarak. Ben tedavide de kullanıyorum ve işe yaradığı etkisini gördüğüm için kullanmaya devam ediyorum. Bence eksik bir şey yani söylem yani. Muhtemelen onu da şöyle yapıyorlar. Şimdi amaç burada hani kanatlı hayvan neresini kullandığı değil. Karışık bir şekilde kanatlı hayvan kullandıkları için.
1: Evet.
0: Bir yüzde vermiyorlar hani şu kadar yüzde bundan, bu kadar yüzde bundan diye. Yoksa o firmanın bunu yaptığını düşünmüyorum yani ben. Yoksa şu ana kadar sıkıntı yaşanırdı illa ki sıkıntı.
1: Sıkıcı bir markayı.
0: Evet, evet. Siz söyleyince direkt.
1: Evet.
0: Aklımda canlandı.
1: Peki yaşa geleceğim. Yaşlı bir 7 yaş yani şöyle diyeyim. Kedimde veya köpeğimde yaşlı mamasına bu da ayrılıyor değil mi?
0: Tabii.
1: Yaşı ileri kediler
0: şimdi,
1: köpekler için.
0: Bu da güzel bir konu bence. Yani güzel bir soru. Biz şey diye değerlendiriyoruz. Hani yavru kedi yetişkindir. Kedi. Yavru köpek yetişkin köpek. Böyle değil. İnsanlar gibi düşünün. Yine aynı şekilde. Onlar da bir yavruluk dönemi, bir ergenlik yavruluk dönemi. Sonra işte bu ergenlikten sonrası için genç dediğimiz.
1: Evet.
0: Sonra o gençten İşte ortalama 6-7 yaşlara kadar yetişkin dediğimiz dönem. O 6-7 yaştan sonrası da geriatrik yani ileri yaş olarak, yaşlılık olarak değerlendirdiğimiz
1: 7
0: dönem.
1: 7 yaş genç mi hala?
0: 7 yaş yani tam ortası diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim size şimdi bunun da tabii ki farklı birçok şeyi var, araştırması var. Yaş olgusu. Şimdi mesela kediler için ortalama diyorlar ki işte ilk yaş ortalama 13-14 yaş. Sonraki ikinci yaş için işte 24 yaşlarına geliyor. Sonraki her yıl için işte 4 yıl yaşlanıyor kedimiz. Böyle bir kullanılan, halk arasında da kullanılan bir şey var. Yaş bu şekilde ilerliyor. 7 yaşa geldiğimiz zaman ne yapıyor? 2 yaş oradan çıktık. Bir yaş daha 20-45 yaşlarında. Yani tam ortası diyebiliriz aslında baktığınız zaman. Yani böyle ne yaşlı ne de yetişkin, ikisinin arasında. Bir yaş sonra artık yaşlılık dönemine geçiş gösteriyor. Köpeklerde de aynı şekilde. Köpekler için de işte özellikle büyük ırklar için ilk yaş işte 14 yılı, sonraki yıllar için ortalama 6-7 yaş ilerlediğini, bir insan yaşında bahsediyorum burada, ilerlediğini söylüyorlar. Bu şekilde değerlendirme yapmak daha doğru oluyor onların yaşları hakkında. Biz kliniğimizde hani normal insan yaşından kaç yaşında diye soruyoruz, o şekilde ilgileniyoruz ama biz orada bunları hesaplayarak aslında değerlendirmesini yapıyoruz. Yani 4 yaşında aslında 4 yaşında değil. Aslında 30'larında, evet. 40'larına yaklaşıyor. Böyle değerlendirmesini yapıyoruz. Metabolizmayı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Onun olabilitesi yüksek hastalıklarını da yani tanı koyarken veya işte genel bir kontrolde de olabilecek şeyleri göz önünde bulunarak kontrollerini yapıyoruz.
1: Peki bu evrede ne zaman mama değişelim? Yani kedim köpeğim ne zaman yaşlıdır da mama değişelim?
0: Nasıl mama değiştirmeliyiz? Şimdi doğdu. Canımız doğdu. Bir, anne sütüyle besleniyor.
1: Evet.
0: İki, anne sütünden ilk mama geçiş dönemi var. Yine dediğim gibi farklı firmaların farklı şeyleri var. İşte 0-2 ay arasında kullanılan mamalar var. 2-4 ay mama arasında kullanılan mamalar var. Veya işte direkt 0-12 yaş grubu arasında kullanılan mamalar var. Bunlar yavru mamaları. Kediler için de köpekler için de bunların kullanımı uygun. 12 aydan sonra bazı firmaların, hepsinde yok, İşte genç yetişkin mamaları var firmaların. Ama genelde kısırlaştırırsa kısırlaştırılmış, yoksa adult dediğimiz işte 1-8 yaş, 1-10 yaş bu ara için kullanılan mamaları var. Benim tavsiyem şu olur. Şimdi nasıl bizler mesela ilerleyen yaşta problemleri biz kendimiz hani iyi kötü anlayabiliyoruz, onlar bize anlatamıyorlar ama problemlerimizin hani yüzdelik üzerinden gidecek olsak belliyse onlar için de belli. Yani benim tavsiyem şu olur. Mama gruplarının bu yaş gruplarına uyulmalı. O yaş grupları tercih edilmeli. 7 yaş üzeri işte canlıda da, kedide olsun köpekte olsun, onlar için özel diyet, yani veteriner serisi değil, prescription değil bu dediğim mamalar. Özel diyet olarak işte özellikle kalbi desteklemek için ekstra taurin içerikli, işte sodyum üzerinde düşük, yani sodyum oranı düşük, kalbi rahatsız etmesin diye veya bir kalp hastalığına yol açmasın diye mamalar var. Onlar için özel hazırlanmış mamalar. Bunların kullanılması daha faydalı olur.
1: Mamaların içeriğindeki tuz oranı neyi belirliyor? Yani az mı olmalı, çok mu olmalı? Çünkü hani bir de arka hani içerik okuduğumuzda bunu anlayamıyoruz. Buna nasıl karar verelim?
0: Nasıl karar verelim? Şimdi yüksek olması gereken durumlarda yüksek olacak. Düşük olması gereken durumlarda düşük olacak. Az önce bahsettiğim gastrointestinal mamalarda sodyum potasyum değeri yüksek olmalı. Ama kalp mamasına geçtiğimiz zaman düşük olmalı. Bu dengeyi aslında rahatsızlık varsa ona göre belirlemek gerekiyor. Yani normal mamalarda zaten hani normal serilerde çoğu mama için sabittir diyebilirim. Ama rahatsızlık varsa seçim ona göre yapılmalı. O da hekimin rolü aslında. Yani burada sizi yönlendirecek kişi veteriner hekim.
1: Peki kısırlaştırma hayvan ömrünü uzatıyor mu?
0: Ben uzattığını düşünüyorum. Yani kesin bir bilgi, %100 kanıtlanmış bir bilgi yok. Ben uzattığını düşünüyorum. Şunun için düşünüyorum. Birincisi dediğim gibi hani çiftleşme her canlı için bir stres faktörü.
1: Evet.
0: Bu stres faktörünü ortadan kaldırdığımız zaman kısırlaştırmayla beraber her kısırlaştırmadan kalkıyor mu? Hayır. Mesela erkek kedimizi kısırlaştırdık, erkek köpeğimizi kısırlaştırdık, testosteron bitiyor mu? Hayır. Böbrek üstü bezlerinde de testosteron salgılanmaya devam ediyor. Ve yani aynı cinsin veya işte aynı ırkın kızgınlıkta olan bir canlısı geldiği zaman tepki gösterebiliyorlar. Ama birebir bu durumla karşı karşıya geldiklerinde bu tepkiyi gösteriyorlar. Harici yani testosteron eğer kısırlaştırılmadan üretilmeye devam etse bu onu kedimiz için de köpeğimiz için de fazlaca stresi sokar. Dişiler için gelecek olursak östrojen. Şimdi belirli bir döngü var. Bu köpeklerde 6 ayda bir. Kısmen onlarınki birazcık daha kabul edilebilir. Şu yüzden kabul edilebilir. Hani ard arda bir kızgınlık olgusu yok. Takip dönemleri belli. Ama bir kedi için öyle değil. Şimdi biz dışarıdan bu kediyi aldık, sahiplendik. Uygun ortamımız var, barınma ortamımız. Beslenme ortamımız var. Işığımız sürekli yanıyor, ışıklarımız. Yani ışık dengesi değişiyor. Bu olduğu için kediler sürekli kızgınlık gösteriyorlar. Bazen böyle hani çıkmıyorlar, kızgınlıktan çıkmayan kediler. Bu neye sebep oluyor? İşte ovaryum kistlerine sebep olabiliyor, rahim içi enfeksiyonlarına sebep olabiliyor, meme tümörlerine sebep olabiliyor. O yüzden hayati bir tehdit oluşturuyor.
1: O zaman hastalığı da önlemek için kısırlaştırma çok önemli.
0: Bence çok önemli.
1: Evet. Peki yaşlı hayvan mamalarında sindirimi, eklem sağlığını vesaire destekleyici de içerikler bulunuyor mu? Biraz
0: bulunuyor.
1: İçerikten bahsedebilir miyiz?
0: İçerikten yaşlı hayvan mamalarında özellikle hani kemik erimesiyle beraber yaşlılığa bağlı kemik yapımı durduğu için, artık yıkımlanma başladığı için eklem sağlığı çok önemli. Yani çoğu, hani böyle görürüz hep videolarda falan da görürüz. Biz klinikte sıkça karşılaşıyoruz ama hani yürümekte zorlanıyorlar. Dizleri kilitlenmeye başlıyor. İnsanlarda da böyle, onlarda da öyle. Takviye ürünler ve mamalar bu noktada ciddi önem taşıyor. Mamanın en büyük özelliği, yani o eklem destekleyici olmasının sebebi, içerisinde glikozamin. Bu sadece mamada mı var? Hayır. Aslında bu bizim bahsettiğimiz şey kemik suyu. Kemik suyunun etken maddesi. Sadece mamaya entegre ediliyor. Yani bunu doğal beslemede mama kullanmadan da yapabiliriz. Yaşa bağlı değil bu arada. Yani özellikle ırksal problemi olan Scottish kedilerimiz.
1: Özel mamaları var.
0: Evet. Ya da eklem problemi yaşayan işte French Bulldog'larımız. Veya işte küçük ırklarımızın çoğu. Bunları desteklemek için bu gündelik olarak, taze olarak tazelenebilir. Dondurularak da kullanılabilir. Bence istisnasız her hayvanda kullanılması gereken bir gıda. Ama bu her kedi köpek tarafından yenilmeyebiliyor. Köpekler genelde yani seçicilik noktasında daha nadir şey yapıyor ama kediler istemeyebiliyor. O yüzden yani yaşlılık dönemini geçelim. Bütün dönemler için eklem sağlığını destekleyici kullanmak ya da doğal olarak hazırlamak faydalı. İçerik olarak başka ne var? Şimdi dediğim gibi sodyum miktarı düşürülüyor. Çünkü kalp üzerinde böyle bir negatif etki yaratmasın diye. İçerisine bol miktarda taurin koyuyorlar. Kalbi sağlığını desteklemek için. Daha kolay sindirilebilir protein içeriğiyle hazırlanıyor bu mamalar. Yani zaten hani yaşlılığa bağlı bir sindirim zorluğu yaşadığımız için daha sindirilebilir protein içerikleri tercih ediliyor. Yani karaciğer üzerinde, karaciğeri daha fazla yormamak için daha dengeli bir protein yapısı var. Böbrekleri yormamak için. Ve enerji seviyesi düştüğü için yani metabolizma yavaşladığı için enerji seviyesini de düşürmek gerekiyor.
1: Peki yaşı ilerlemiş hayvanlarda takviye edici gıdaları arttırmalı mıyız? Ya bu doğru mu?
0: Her ürünü kullanmak doğru değil. Ya da bir problemi yoksa o ürünü fazlaca vermek de doğru değil. Yani bugün suyu, içtiğimiz suyun bile fazlası bize zarar veriyorsa takviye gıdalarında fazlası zarar verebilir. Eğer bir problemi varsa ona göre desteklemek daha sağlıklı olur. Ha, şunu söyleyebilirim. Balık yağı, omega 3, omega 6. Günlük olarak verilebilir. Herhangi bir problemi olmasına gerek yok. B vitaminleri idrarla atıldıkları için bu vitaminlerin fazlalıdır. Günlük olarak verilebilir.
1: Yani ben kışın güneş almıyor, D vitamini vereyim gibi bir şey yok mu?
0: Zaten güneş almıyorsa D vitamini vermenizin bir mantığı da yok.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Peki, takviye alırken pet sahipleri neye dikkat etmeliyiz tam olarak? Yani sadece veterinerlerden mi almalıyız?
0: Sadece
1: güvenilir takviye ne demek?
0: Sadece veterinerlerden almak birazcık hani şey, bencilce olur. Sonuçta bu işi hakkıyla yapan pet shoplar da mevcut. Şimdi internet siteleri de mevcut. Biz interneti, yani karalama yapmak için ben internet üzerinden gitmedim az önce. İnternette satış yapan çok kaliteli firmalar da var. Sahibi veteriner hekim olan firmalar da var. Şimdi aldığımız, internetten alacaksak aldığımız sitenin güvenirliği bizim için önemli. Yani bu site yorumları, işte bu site ne kadar zamandır iş yapıyor, ne şikayetler almış, bunları araştırmak önemli. Hani ben buraya gireyim, şimdi mesela hepsi burada da reklam vermek herhalde bir problem.
1: Sıkıntı yok.
0: Tamam. Yani herhangi bir siteye girdik. Bu site üzerinde alım yapacağız. Satıcısı belli değil. Kim satıcısı? Yorumu yok. Hiçbir şey yok. Oradan almak mantıklı değil. Öneremem. O yüzden veteriner klinikleri bunlara kıyasla daha güvenli. Yoksa satıcısı belli olan bir internet sayfasından da satın alınma işlemi yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. O fiyat değerlendirme o şekilde de yapılabilir ki ben de öyle yönlendiriyorum. Şimdi yani yeri geliyor, mamanın bize geliş fiyatından daha uygun satışları oluyor internet sitelerinin.
1: Evet.
0: Güvendiğim bir site ise hasta sahibini ben kendim yönlendiriyorum. Niye zarar etsin ki? Sonuçta düzenli bir şekilde çalıştığım bir insan, sevdiğim bir insan niye zarar etsin? Onun zarar etmesi beni de zarar ettirir. Benim amacım o mamayı satmak değil veya o takviyeyi satmak değil. Benim amacım tedavisini yapmak. Ben veteriner hekimim. O yüzden yeri geliyor ben kendim yönlendirme bile yapıyorum. O yüzden illa veteriner kliniklerinden alınacak diye bir şey yok. Ama güvenilir yerler tercih edilmeli. Veteriner kliniklere de hani hekim mantığı taşıdığımız için hepimiz Yani zararı olacak veya faydası olmayacak bir ürünü satmaya çalışmak, kimse çalışmaz yani.
1: Zaten buradan da söylemiş olalım. Mamalarımızın, mama markalarımızın web sitelerinde güvenilir satıcılar diye yer alan bölümler var çoğunda.
0: Evet.
1: Oraya bakılabilir.
0: Yani bazen şey bile yapıyorlar. Örnek veriyorum, işte satış bayi olarak klinikleri bile gösterebiliyorlar. Yani bu uygulamayı yapan firmalar da oldu. Satışı kendi sitesinden yapıyor ama kar payını veteriner kliniğine gönderiyor. Yani yine kendi evine kargolama işlemi yapılıyor ama klinik üzerinden satın almış oluyor aslında. Firmaların böyle şeyleri de var. Çok doğru bir yere değindiniz bence. Yani kesinlikle güvenilir yerler tercih edilmeli, edilmek zorunda.
1: Görmüştüm çünkü bilmiyordum. Geçenlerde gördüm ben de. Güvenilir satıcısı vardı dediğim markanın web sitesinde. Oradan hatırladım. Peki sizin de karşılaştığınız, aktif olarak çalışıyorsunuz. Bu kesinlikle yanlış beslenmeden dolayı hastalanmış dediğiniz bir vaka var mı?
0: Aslına bakarsanız şu sokak hayvanlarının çoğu o şekilde geliyor. Yani sokaktan gelen çocukların çoğu sindirimi bozuk bir şekilde geliyor. Çoğu böbrek yetmezliği şeklinde geliyor. Geçen hafta birinin tedavisini tamamladım. Dün teslim ettim hatta aileye. Kendi bahçelerinde baktıkları kedi. Şimdi kendileri kaliteli mama veriyor olabilir ama sonuçta bu hayvan dışarıya çıkıp gezdiği ve etraftaki şeyleri de yediği için, yani dediğim gibi sokak hayvanlarının %90'ı yanlış beslenmeden dolayı problem yaşıyor. Evdeki çocuklara gelecek olursak, yanlış beslemenin yanında örnek veriyorum, basit bir mama değişimi yapılıyor. Bu mama değişimi bile aslında yanlış besleme, yanlış bir geçiş olduğu için rahatsızlık verebiliyor. En büyük problemi de ishalle karşılaşmak. Yani sindirim sistemi, kusma ve ishal. En çok gördüğümüz vakalar bu şekilde, yanlış beslemeden kaynaklı. Bunun yanlış bir besleme olduğunu kusma ve ishalle görmedik. Bu sefer böbrek, karaciğer, bunlar üzerindeki yetmezlikler üzerinden biz görüyoruz.
1: Yani, evde bunu anlayabilir miyim?
0: Evde bunu anlayabilirsiniz. Her zaman değil ama özellikle böbrek için konuşayım, karaciğer için konuşayım, ikisi için. Bu kedi de olsun, köpek de olsun fark etmez. Tüy yapısında bozulma gördünüz. Böyle tüylerde böyle kendini yalayamama kaynaklı yapışkanlıklar olur. Böyle kıtıklaşma dediğimiz gibi değil ama tüyleri matlaşır, birbirine yapışmaya başlar. Özellikle böbrek yetmezliğinde ağızda artan, yani kanda artan üre seviyesi yüzünden ağızda böyle yaralar görürüz. Yaraların başlarını görürüz. Dişlerde, diş etlerinde bunlarda problemler görürüz ve ani bir şekilde zayıflama. Karaciğer üzerinden gelecek olursak, karaciğerdeki yetmezlik her şekilde anlaşılmayabilir. Yani karaciğer yetmezliğinin sebepleri birbirinden farklı olduğu için bir karaciğer öncesi yetmezlik, karaciğer kendi yetmezliği ve karaciğer sonrası yetmezlik olarak üçe ayrılır. Karaciğer öncesi yetmezlikte kan olması gerekenden fazla hemolize uğradığı zaman vücutta kansızlık görülür, anemi görünür. Bu karaciğer yetmezliğini sürükleyebilir. Karaciğer üzerindeki kendi yetmezlik bu beslenmeye, çoğunlukla beslenmeye bağlı olabilir. Ne görürüz? İştah kesilir. Başlangıçta enfeksiyona çevirebilir. Yani şiddetli enfeksiyon görürüz, kanda enfeksiyon görürüz. Bazen karaciğer değerleri artmaz anlık olarak ama enfeksiyonu görürüz kesinlikle. Sonrası içinde safra kesesi problemleri. Yani orada bir yangı olabilir, bir tıkanıklık olabilir, bir tümör olabilir. Buna bağlı yetmezlik, safranın atılımını görmediğimiz durum zaten bizim çocuğumuzun işte böyle göz içlerinde, ağız içerisinde sararma gördüğümüz durumdur. Yani evde bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Ki o noktaya gelinceye kadar da iştahsızlık olarak kendini gösterir. En başta dediğim gibi yani iştahsızlık ve kusma. Bunları kesinlikle gözlemlersiniz.
1: Anladım. Peki yanlış mama değişimi dediniz. Başka bir mamaya geçerken nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu nasıl bir süreç?
0: Ben şunu tavsiye ediyorum. Yani marka değişecekse, içerik değiştiği için komple karışık bir şekilde kullanım gerekiyor. Bu yavru da olsa, yetişkin de olsa. Her zaman gördüğümüz bir etki değil ama görmek istemediğimiz bir şey olduğu için karıştırarak geçim önemli. Şunu yapıyoruz. İşte yeni aldığınız mamadan işte koyacağınız miktarın %30'u kadar alıyorsunuz. Eski mamadan %70'i kadar. 3 gün, 5 gün bu şekilde bu yüzdelerle değişiklik yapıyorsunuz ve yeni mamaya alışmasını sağlıyorsunuz sindirimin. Sonraki 5 gün için %50-%50 karışımı öneriyorum. Sonrakinde de yeni aldığınız mamadan %70, eskisinden %30. Totalde 15 günlük bir değişim süreci. Yani burada hasta sahiplerimiz mamayı değiştirmeyi düşünüyorsa Kesinlikle şey yapmalılar. Yani eski maması bitmeden mama almaya gelmeliler.
1: Ha,
0: çünkü
1: evet.
0: Bu direkt geçiş, dediğim gibi her kedide problem yaratmıyor ama özellikle yani sindirimi problemli olan çocuklarda, ishal geçmişi olan bebekliğinde, ishal geçmişi olan çocuklarda direkt sindirimi bozuyor.
1: Evet.
0: Kusmaya ulaşabiliyor. Veya yeni mamayı çok seviyor. Hı-hı. Çok hızlı bir şekilde yiyor. Bu da kusmaya sebep olabiliyor. Bu da sindirim sistemi bozukluğuna ulaşabiliyor.
1: Ben bu geçişi yapamıyorum. Yeni mamayı içinden seçip yiyorum.
0: Yeni mamayı mı tercih ediyor sürekli? Evet. O zaman işiniz zor.
1: Ama bir şey olmuyor. Muhtemelen cinsinden dolayı bir şey olmuyor bu arada.
0: Bir şey, dedim ki bir şey olmak zorunda değil. Hani bu herkesle karşılaştığımız bir problem değil ama şöyle yapacaksınız. Eski maması yeni mamayı yedi, içerisinden seçti. Eski mamasını yemedi. Bırakın onu yiyene kadar onu da yesin. Sonuçta yeni koyduğunuz mama daha az olduğu için kısmen daha rahat bir geçiş olacaktır.
1: Yemiyor o zaman.
0: Sıfır. Sizin yapacağınız hiçbir şey yok o zaman. Yani bazıları mesela eski mamayı değiştirmek istemiyor. Çok seçici oluyorlar. Yeni mamayı tercih eden de muhtemelen çok çabuk sıkılıyor mamadan.
1: Peki mama değiştirmeli miyiz? Yani çok iyi geldi kedimle mama, iyi anlaşıyor, içeriği iyi anlaşıyor.
0: Ben kendi kedim için değiştiriyorum. Yani sürekli aynı gıdayı almasını istemiyorum. Yapabilirsem öyle bir şeyim olsa, ben veteriner hekim olarak dediğim gibi rasyon hazırlamak kolay bir işlem değil. Yani sürekli kilo takip zor bir işlem. Yapabilirsem kendime vaktim olsa doğal beslemeyi tercih ederim ama benim kedim şu anda doğal beslemeyi de kabul etmiyor. Yani sadece kuru mama yiyor. Yani verdiğim yaş mamayı bile tercih etmiyor, yemiyor. Öyle haşlanmış bir tavuktur, ettir, onları da yemiyor. Sadece kuru mamayla devam ediyorum. Şimdi unuttum.
1: Soru yok. Bizim
0: unuttum. Şimdi yani gerçekten unuttum.
1: O zaman ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Çiğ besliyoruz ya mesela hayvanlarımızı. Çiğ tavuk veriyorum ya da çiğ et veriyorum. Bu zararlı bir şey mi?
0: Aldığınız yere bağlı. Yani tavuk aslında çiğ etin veya tavuğun bir zararı olduğu için değil. Şimdi çiğ et ve tavuğun üzerinde olabilecek paraziter bir etki olduğu için sıkıntı. Yani çiğ etle beslemeyin olayımız bu. Şimdi çiğ etle beslemek doğru bir şekilde yapıldığı zaman zararlı değil. Ki bunu az önce yayının başında söylemiştiniz. Hani yurt dışında çoğunlukla böyle hep gördüğümüz videolar böyle hep çiğ et üzerine. Ama işte ari olması gerekiyor. Parazitten ari, temiz bir et kullanılması ve şimdi et protein yapısı itibariyle çok çabuk bozulabilen bir gıda. Yani dışarıda beklememesi gerekiyor çok fazla. Yani hızlı bir şekilde tüketmesi gerekiyor.
1: Peki etin temiz üzerindeki ya da tavuğun kanlar bir problem teşkil etmiyor mu?
0: İşte bakteriyolojik bir üreme varsa problem yaratır. Eğer öyle bir problem yoksa bir sıkıntı yaratmaz.
1: Yani evimizde temiz mesela bir eti çiğ olarak verebiliriz.
0: Verebilirsiniz. Ama onu yedikten sonra kendi işte düzeninizde olan kuru mamayı yemeyebilir. Veya verdiğiniz yaş mamayı yemeyebilir. Sürekli ondan isteyebilir. Bu sefer onun stresine girebilir.
1: Anladım. Peki son olarak artık bitirelim yayını. Dinleyicilerimize evcil hayvan beslemesi konusunda önereceğiniz bir şey var mı? En çok neye dikkat etsinler? Ne söylemek istersiniz?
0: Ya az önce de söyledim ben bunu. Mama miktarı çok önemli. Yani miktar, her firma kendi çalışmasını yapar. O tablo oraya boş yere yazılmıyor. Kesinlikle ve kesinlikle yani o miktarlara uymaya özen göstermeliyiz. Her mama için bakın fark etmiyor. Yani şimdi yeri gelir çok profesyonel bir mama kullanırız. Yeri gelir orta sınıf, yeri gelir kötü bir mama kullan. Bu bizim ekonomik bütçemize bağlı. Yani şimdi sokak hayvanları için profesyonel mamalar genelde kullanılmıyor. Ya da ne bileyim ölçülü bir şekilde beslenme yapılamayabilir. Ama evde yaşayan çocuğumuz için aldığımız mama ne olursa olsun kendi kilosu, işte yaşı, bunlar göz önüne alınarak o tablo incelenmeli ve o tabloya göre mama miktarı ayarlanmalı, ölçülmeli yani.
1: Peki bir sorumuz var obeziteyle ilgili. Obez hayvanımız için yani evde nelere dikkat etmeliyiz? Besledik, mamasını değiştirdik. Sadece bundan ibaret mi?
0: Şimdi onun da hani bir aşaması var. Obezlikten kastımız ne kadar? Çok mu aşırı düzeyde? Şimdi birden mesela obez bir hayvan, hadi bunun mamasını eksiltelim, obeziteden kurtaralım olayı da olmuyor. Şimdi vücudun bir şeker dengesi var, insülin ve glikagon. Onun alması gereken bir mama miktarı var bu dengeyi sağlayabilmek için. Biz aşırı derecede bir obezlik varsa bunu dengeleyen, yani onu tok hissettiren ve o dengeyi bozmayacak ama çok düşük enerji miktarına sahip ve içerisindeki işte insanların da kullandığı L-karnitin gibi yağ yakıcıları barındıran mamalar var. Önceliğimiz bu ileri düzeyse. Ama çok ileri düzeyde değil diyelim. Yani orta seviyelerde yavaş yavaş mama eksiltme yapmalıyız. 70 gram yiyor, bugün 50 gram verelim olmaz. 70 gram yiyor, 65 gram yiyecek, 60 gram yiyecek. Bunu hafta hafta hafta hafta onu böyle dengesini bozmadan ve en dikkat edilmesi gereken şey bu. Evet, mamayı veriyoruz ama hareket etmiyor. Hareketlendirmeliyiz. Evet. Yani bir enerji kaybettirmeliyiz ona. Yağ yakımını ancak bu şekilde tetikleyebiliriz.
1: Peki diğer bir sorumuz da probiyotik mamalar. Böyle mamalar da var. Bunlar da yani takviye edici olarak mı kullanılır? Direkt mesela ben probiyotik bir mamaya geçtim diyebilir miyiz?
0: Probiyotik mama, aslında probiyotik mama diye bir şey yok. Probiyotikli mamalar vardır. Probiyotik, yani canlının alması gereken bağırsak florası üzerindeki yararlı mikroorganizmalardır. Prebiyotikler de bunların besinleridir. Şimdi bunu desteklemezsek yeterli ve düzgün bir sindirim yapamayız. Ve artık güncelde çoğu mama, gastrointestinal mamalar da zaten var. Çoğu mamanın içerisinde bu prebiyotikler yeni nesil teknolojide, aktif biyon teknolojisiyle koyulabiliyor. Yani çoğu mama bu prebiyotik işini arttırmış durumda, probiyotik işini. Takviye olarak da bu gıdalar var. İnsanlarda olduğu gibi işte toz şeklinde olanları var, malt şeklinde olanları var, sıvı şeklinde olanları var. Bunlar kullanılmalı mı? Kullanılmalı. Çünkü sindirim canlının beslenme her şeyidir. O ne kadar düzgün olursa sağlıkta o derece iyi olur.
1: O zaman son olarak şuna bir de değinmek istiyorum. Yaş aralığında hangi kiloya sahip olmalı bir kedi veya köpek?
0: Çok değişkenlik gösterir. Şimdi ırk çok fazla olduğu için çok değişkenlik gösterir. Köpeklerde de kedilerde de. Büyüğü var, küçüğü var, orta boyu var. Köpekler için söylüyorum. Kediler için her ırk birbirinden farklı gelişim özellik gösteriyor. Ama genel böyle bir ortalama kediler için bir şey yapacak olursak, erkek kediler her zaman daha iri.
1: Evet.
0: Kendi ırkının dişilere kıyasla iki katına çıkabiliyor kiloları. İlk işte böyle ilk tartım dönemleri bizde genellikle işte 50 gün 55 günlükken oluyor. Aşılama programımız o zamanlarda başlıyor. Çok fazla bir fark görmeyiz erkeklerde dişiler arasında kedilerde. Yani örnek veriyorum, erkek kedi 800 gram gelir, dişi kedi 750 gram gelir. Ama bu artan yaşla beraber 5 aylık için konuşacak olursak erkek kedi belki 3 kilo civarlarına çıkmıştır. Diş kedi 1.800-2.200 arasında olabilir. Ama bu dediğim gibi çok genelleme olur. Yani şu kadar kiloda olur demek doğru olmaz yani.
1: Sağlıklı bir kilo aralığı vardır yani. Mesela atıyorum,
0: şöyle yetişkin bir kedi için erkek kedilerde iri olsun, orta olsun, o boyutlar için konuşalım ırklarda, ortalama 4.5 kilo ile 6.5 kilo arasında biz erkek kedileri görürüz. Dişileri de ortalama 3,5 kilo ile 4,5-5 kilo civarlarına kadar, işte ırkına bağlı farklılık gösterebiliyor, görebiliriz. Bunlar ortalama referans değerlerdir diye düşünüyorum yani.
1: Yani mesela benim 6 yaşında bir kedime 6-6,5 kilodan sonra obezite diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Ama şeye de bağlı yani, şimdi her kedi aynı değil birbiriyle, demek istediğim o. Yani evet. Fiziksel özellikleri aynı değil, bacak boyu aynı değil, gövde boyu aynı değil. Hani bunun net değerlendirmesi görsel yolla olur. Yani veteriner hekim kontrolünü yapar ve o görsel özelliklere göre karar verir. Fiziğine göre karar verir, öyle diyebilirim yani.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Bize konuk olduğunuz için.
0: Ne demek? Ben dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim.
1: Yine bekleriz. Hoş geldiniz. Patir Adanın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.
2: Selen Kocaman'ın sunumuyla Patir Adar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal

0: Bakanlığı Suudi Arabistan Hac ve Ümre Bakanlığı tarafından düzenlenen değerlendirmede en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erakspor'u 96-73 yenerek seriyi bitirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletini aldı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanan Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirtti. 2026 UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken İngiltere'nin Aston Villa ekibi karşı karşıya gelecek. A milli kadın handbol takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli handbol takımları yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da ortak bir kampa başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar ile karşınızda olacağız.

Babası Mustafa Erdal Adanalı, annesi Mukaddes Leyla Tarsuslu olduğundan kendini Çukurovalı olarak tanımlayan sanatçı, 5 Nisan 1970'te Adana'da doğdu. İlkokulu Adana İsmet İnönü, ortaokul ve lise eğitimini şimdilerde kapanmış olan Adana Yeni Kolej Lisesi'nde tamamladı. Müzikle ilk tanışması, Yeni Kolej 1. sınıfta okul orkestrasına girmesiyle başlayan Yaşar, ilk kez 24 Kasım 1985'te Öğretmenler Günü'nde sahne aldı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldi ve okuduğu süre boyunca başta Modahan Bar olmak üzere çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı.

Sanatçının şiirle ciddi olarak ilgilenmeye başlaması bu dönemde, yani barlarda sahne aldığı zamanlara rastladı. Aynı zamanda o dönemin yazında kurduğu küçük bir grupla, tatil aylarında Mersin sahillerindeki yazlık sitelerde küçük çaplı konserler veren sanatçı, Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası finans dalında yüksek lisans yaptı.

12 Eylül 1996'da Divane isimli ilk klibini yayınlayan sanatçı, 26 Eylül 1996'da da albümünü çıkardı. Divane albümü, yakaladığı yüksek satış grafiğinden ötürü altın plakla ödüllendirildi. Bunun hemen ardından 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı ödülünü de aldı. 1998 yılının Ekim ayında Esirinim adlı ikinci albümünü çıkaran Yaşar, bu albümde makamsal öğeler içeren Kuşlar adlı hit şarkısıyla dinleyici kitlesini genişletti. 2001 Ekim ayında Masal adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamladı. 2002 Temmuz ayında Masal Konserleri adı altında bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi.

Arkasında bıraktığı 3 albüm, sayısız ödül ve konserlerden aldığı güçle sadece yorumculuğunu ortaya koyduğu ve bir ara albüm olarak adlandırdığı Sevdiğim Şarkılar adlı albümünü 2003 yılının Ocak ayında çıkaran Yaşar, kendi şarkılarından oluşan bir albümle Mayıs 2005'te Hatırla adı albümüyle müziğe geri döndü. Yaklaşık 1,5 yıl sonra ise Aralık 2006 yılında Sevda Sinemalarda adlı albümünü çıkardı. En beğenilen şarkılarından oluşan ve tamamen dinleyicilerin oylarıyla belirlenen akustik Best Of albümü Demi'de 2008 yılının Kasım ayında dinleyicilerinin beğenisine sundu. Sevda.

Sanatçının yeni şarkılardan oluşan Eski Yazlar albümü 2010 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Bu albümde Yaşar, önceki albümlerinde olduğu gibi Alper Arundar ve Ömer Bayramoğlu ile çalışırken düzenlemeler Sarp Özdemiroğlu'na emanet edildi. Devam eden yıllarda 3 sene boyunca çeşitli proje albümlerde ve saygı albümlerinde yer alan Yaşar'ın Cadde albümü 15 Kasım 2013'te müzik marketlerdeki yerini aldı. Yaşar ve Alper Arundar şarkılarından oluşan albüm dijitalde, Titinet ve iTunes gibi sitelerde ilk haftasında birinciliğe yükseldi ve çıkış şarkısı Anlatamıyorum, YouTube'da 3 haftada 500 bin

Sanatçının son albümü Şehir Yalnızlığı 2017 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımlandı. Çoğunlukla Murat Güneş bestelerinden oluşan albüm çok büyük bir başarı kazandı. Albümün 2020 yılında plak baskısı yapıldı ve Yaşar'ın ilk plağı böylece basılmış oldu. 2021 yılında 25. sanat yılında Divane ve Esirinim albümlerinin plak baskısı çıktı. Yaşar, kendi albümlerinin yanı sıra 40'ı aşkın albümde besteci, söz yazarı ya da yorumcu olarak yer aldı ve birkaç dizi ve filmde oyunculuk denemeleri yaptı.

2021 yılında yeniden Deniz Özçelik'te çalışarak iki single'la dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, 2022'de bu şarkıların akustik versiyonlarını yayınladı. En son 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlediğimiz İhanet Ettim parçasının akustik cover'ını dijital platformlarda sunmasının ardından Kasım ayının sonlarında Barbaros Büyük Akkan'la Var mı teklisini dijital platformlarda yayınladı. Yaşar'ın 11. albümü olan Deniz şarkılarında 11 şarkı ve 2 yeni versiyon bulunmaktadır.

0: 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar'ı ağırladık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
1: Düşersin, yorulursun, beni koyup gitme.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, memleketi Sarız'da hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı arayarak şunları söyledi.
2: Şimdi buraya da encümenlerimiz de burada. Eksik olmayın. Toplam 11 kilometrelik alan asfalt olacakmış Allah'ın izniyle. Sizin sayenizde. Şimdi bir tam Sarız'ın bu yol problemini, Sarız merkezi kastediyorum, çözülmesi için bunun bir 19-20 kilometreye çıkarılması gerekiyormuş abi. Bir 8 kilometrelik daha alana ihtiyaç var. Onu da takdirlerinize arz ediyoruz, sunuyoruz. Değerli başkanım.
3: Değerli başkanım, ben inşallah hafta içinde Sarız'ımıza, Pınarbaşı'mıza...
2: Çok iyi olur.
3: Bu ara gidemedim. Farkındayım. Biraz daha açık söyleyeyim. O asfaltı yakmamanın mahcubiyetiyle gidemedim.
2: Estağfurullah.
3: Yoksa gideceğim. Gittiğimde konuşuruz. Yapışan
2: bir sonu yok. Abi Allah razı olsun senden. Burada hiçbir mahcubiyet duyma. Bütün Sarızlar seni bağrına basmış durumda. Bir mahcubiyet falan duyma. Her zaman başımız gözümüz üstünde yerim var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Soğanlı artık sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonlarından biri haline geliyor. Burada yapılan çalışmalarla Soğanlı Vadisi daha güzel bir konuma dönüşmüş oldu, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Binası'nda Genel Başkan Remzi Çayır'ın katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı. Burada konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır şunları ifade etti.
4: Bizi burada bir bayramlaşma programına davet ettikleri için ve gerçekten bizi bir araya getirdiği için Sayın İl Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Türkiye'de kirletilmiş sadece kendisini, partisini, çevresini ve yakınlarını zengin eden bir sisteme karşı duruş sergilemek üzere yola çıktı. Şu an Türkiye'de iktidarın muhalefeti çok kirli ama çok kirli. Hiç mi hiç insana dönmeyen, insanı kutsamayan, insan yaşamını, insanın kendisini ortaya koymayan bir anlayışa sahipler. Odağında insan olmayan bir siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Şu anda doğan her çocuk 6.000 dolar dış borçta, 165 bin lira iç borçta doğuyor. Biz millete yalan söyleyerek gelecek kuramayız.
1: Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin son gününde Kayseri girişlerinde yoğun araç trafiği meydana geldi. Kayseri Spor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanmamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Gençler Birliği'nin de mücadele ettiği TFF Kadınlar 3. Ligi'nde Kurban Bayramı ve sezonun devre arası olması sebebiyle bir hafta ara verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda Japonya ile işbirliğine istekli olduğu, bu adımın ortak gelişme ve üretim için büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediye siteleri, mobil bankacılık ve e-devletten yapılacak. Geciken ödemelere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında sağlanan 5 milyar liralık destekle eczacıların yanında olduğunu ve vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Ümre Bakanlığı tarafından düzenlenen değerlendirmede en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek seriyi bitirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletini aldı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanan Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirtti. 2026 UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken İngiltere'nin Aston Villa ekibi karşı karşıya gelecek. A milli kadın handbol takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli handbol takımları yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da ortak bir kampa başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dostları ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dostlarımızı, en kalbi duygularımız ile selamlayarak programımıza başlıyoruz inşallah. Efendim, geleceğe mektuplar dedik. Geleceğe mektup yazmaya, bizden sonrakilere ulaştırılmak üzere güzel sözleri, güzel eylemleri, fiilleri, hareketleri iletmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kıymetli konuklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da kadim dostum, çok değerli mesai arkadaşım diyeyim, Caner Akgün abi bizle beraber. Kendisi sivil toplum yöneticisi. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Şu anda yayında da onu konuşacağız. Biraz uzaklarda. Caner abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Ahmet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul edip geldiğin için, seninle zaten özelde konuştuğumuz birçok şeyi burada tekrar konuşacak olmanın ve şu anda sesimize, görüntümüze tesadüf edecek o güzel insanların da bunlardan istifade edecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum.
6: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
5: Estağfurullah. Caner abi, seni çok iyi tanıyorum ama şu anda bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlar da kısaca Caner Akgün kimdir? Senin dilinden, gönlünden, sesinden duysunlar isterim. Caner Akgün kimdir abi? Evet.
6: Caner Akgün, aslen Ağrılıyım. Onu Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Şu anda Uganda'da bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorum. Bunun öncesinde de yine Kayseri'de 12 yıl sivil toplumda görev yaptım. Yani üniversite mezuniyetinden bu yana hep sivil toplumun içinde yer aldım diyebiliriz. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu anda da Uganda'da hem hizmete hem yaşamaya devam ediyorum.
5: Çok. Çocuklar ve yanında beraber.
6: Ailece Uganda'dayız.
5: Onu da özel olarak konuşalım inşallah. Caner abi, biz sizinle çok gençlik faaliyetinde bulunduk, gençlik çalışmalarında bulunduk. Türkiye'deki gençlik profilini, efendimesi, onlarla alakalı sizin de böyle yönlendirmenize güzel işler yapmaya vesile işler yaptık. Dilerseniz oradan başlayalım ve sonrasında hem Afrika'daki o güzelliklerle buradaki güzellikleri kıyaslama veya örneklikleri anlatma açısından devam edelim isterim. Türkiye'de gençlik deyince neyi anlamamız lazım? Dostlar neyi duyması lazım? Bu çok beylik lafı gibi gençlik elden gidiyorun aslında pek karşılığı olmadığını biz beraber çok konuştuk. Gençlik üzerine konuşarak başlayalım isterim.
6: Aslında şöyle belki bir sözle başlanabilir. Yaparsa gençlik yapar.
5: Çok doğru.
6: Gençlik Farsça'da bir hazine anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Gençliğin de her evresi kendi içinde ayrı kıymetli ve ayrı bir ilgi istiyor. Bu anaokulun, ilköğretim, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlik çağı da dahil hep bir takip ve yenileme gerekiyor. Yani hiçbir zaman insan yaratılış gereği de böyle hani kendi başına değil toplum içinde yaratılmış ve toplum içinde daha çok eğitilmeye müsait olarak bir fıtratta yaratılmış.
5: Aynen.
6: O yüzden de insanın yalnız bırakılması, yalnızlaştırılması aslında onun bir nevi çöküşüne de bir gerekçe olmuş oluyor. O yüzden bizim sivil toplum olarak aslında yaptığımız şey gençleri bir araya getirip onları birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek.
5: Çok güzel bir tabir oldu. Birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek. Aslında bir insan inşası, bir güzellik inşası üzerine, evet, değil mi? Öyle düşünmek lazım. Biz genelde hep şikayet üzerine yani.

0: Öyle olunca da çatışma oluyor ve sorun Z kuşağı olmuş oluyor burada. Yani bu gençler hep sıkıntılı. Biz zamanında böyle miydik? Yani
1: Öyle
0: zamanlı,
1: başlayan cümleler.
0: tabii zamanlı görsek belki sende neler vardı.
1: Çok doğru. Ve geçenlerde bir akademisyen hocamın güzel bir tabiriydi. Biz dijital göçmenleriz, onlar dijital yerliler. Yani bizim imtihan olmadığımız bir imtihanı yaşıyorlar ve aslında üstesinden çok iyi geliyorlar. Hani biraz da desteğimize ihtiyacı var. Biz rol modellere ihtiyacı var, iyi arkadaşlara ihtiyacı var demişti. Ne dersiniz?
0: Tabii yani hatta şöyle biz kendi yaş grubum olarak söylüyorum. Ben üniversitede işte internetle tanıştık.
1: Evet.
0: O cep telefonlarının daha böyle yeni
1: Evet.
0: dönemi.
1: Evet.
0: Biraz dijital melezleriz aslında. Yani
1: Doğru.
0: hem kağıt kalem kullanabiliyoruz
1: Doğru.
0: hem dijital aletleri kullanabiliyoruz. Ama şu an yeni nesil tamamen dijital çağa doğdu. Yani şu an benim işte 6 yaşındaki çocuğum bile bir tablet, telefon eline aldığında benden çok daha iyi ve hızlı kullanabiliyor. Yani bu konuda biz o süreci iyi yönetebilmemiz lazım
1: Evet.
0: aslında anne baba
1: Evet.
0: olarak. Ve onları anlamamız lazım. Şunu nasıl yapıyoruz? Aileyle ilgili işte anne baba elinde telefon ve çocuğunu telefon yasağı, tablet yasağı
1: Evet,
0: getiriyor.
1: evet.
0: Öyle olunca da
1: Tutmuyor.
0: maalesef tesir olmuyor yani.
1: Tutmuyor.
0: Kendi iç dünyasında, kendi içselleştirmemişse anne baba telefonu işte rafa bırakmıyorsa çocuğa da tesir olmuyor maalesef.
1: Çok doğru. Cana biz Kayseri Aile Platformu olarak sahada hem uzmanlarımıza, aile danışmanlarımıza, psikologlarımıza genel tespit de bu konuda. Bunun dışında tutmak imkansız. Aslında tutmaya da çalışmamalı. Çünkü teknoloji, hani bunun gerisinde tutmak, teknolojiyi düzgün kullanmayı öğretmek, yani onu yasaklamak iyilikten daha çok kötülük getirecektir. Çünkü artık zamanın gerekliliği bu. Bizim üzerimize düşen sanki bunu kullanmayı, doğru kullanmayı anlatabilmek, orada doğru rehberlik yapmak ve işin asıl özü bu değerlerimiz var ya, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz, onu doğru yükleyebilmek, hani bununla entegre yükleyebilmek. Doğrusu medya okur yazarlığı derdi Ebu Bekir Gözüm hocam, yani onu doğru verebilmek aslında bu zamanda belki ebeveynin yapacağı en etkili, efektif şey olur diye düşünüyorum.
0: Mutlaka. Bir de aslında şöyle bir şey de katabiliriz Ahmet abi buna. Yani o zaten teknolojiyi yasaklamak çözüm
1: İlgiyi
0: değil.
1: de doğuruyor.
0: Tabii tam tersi. Yani bir filmde izlemiştim. Her yasak kendi isyancısını doğurur
1: Aynen
0: diyordu.
1: öyle. Aynen öyle.
0: Öyle olunca teknoloji yasak olunca ona karşı bir şey de oluşuyor. Eğilim de oluşuyor, artıyor. Bunun özünde belki irade eğitimi belki vermemiz
1: Aa,
0: lazım çocuklara ve bizim de
1: çok doğru bir
0: belki o
1: tespit.
0: eğitimi almamız
1: Evet.
0: lazım. Yani telefon, tablet, dijital kullanacağız ama istediğimiz zaman ya da onun bizi kullanmasına müsaade edecek o çizgiye
1: Evet.
0: gelmemek lazım. Hani böyle espri olsun da söyleyeyim. Mesela bir diyorlar işte teknoloji işte bağımlılık yapıyormuş diyor. Ben diyor 24 saat giriyorum hiçbir şey olmuyor.
1: Çok
0: O
1: doğru.
0: yüzden
1: Ben de niye bağımlılık yapmıyor? Ben
0: ben de
1: 24
0: niye?
1: saat içindeyim
0: Evet.
1: diye.
0: O
1: Doğru.
0: yüzden o irade eğitimini belki hem
1: Ya.
0: almamız hem aldırmamız lazım.
1: Çok doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan efendim
0: Yavaş
1: Uganda'ya doğru
0: yavaş
1: geçelim
0: Afrika'ya doğru
1: isterim.
0: geçelim.
1: Afrika'ya doğru geçelim isterim. Bu hikaye nasıl oldu? Hani Afrika'ya gittik. Efendim söyleyeyim, ilk gözlemleriniz kaçıncı yıl hocam?
0: Dördüncü yılımdayım.
1: Dördüncü yıl, 4 yıldır işte Afrika'da yaşayan ve orada gene buradaki hizmetler gibi, yani
0: Yani
1: buradaki
0: benzer
1: görevler,
0: evet.
1: benzer görevler, gene insana dokunmak. Tabii biraz daha farklı, yani Türkiye'yi temsilen dokunmak nasıl bir duygu? Bize biraz Afrika'dan bahsedin isterim.
0: Evet. Afrika'nın Uganda ülkesindeyim.
1: Uganda'da, evet.
0: Uganda ülkesindeyim. Uganda yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin üçte biri ne sahip bir ülke. Buradan farklı olarak şöyle bir istatistik bilgi var Uganda'da. 18 yaş altı nüfus %60.
1: %60,
0: %60
1: 18 yaş
0: 18
1: üzeri.
0: yaş altı. Yani çok çok genç bir ülke,
1: Evet,
0: çok genç
1: evet.
0: nüfus var. Öyle olunca da yapacak çok iş var
1: Evet,
0: Uganda'da.
1: evet.
0: Bir kez Türkiye penceresinden bakınca belki şunu öncelikle anlamamız lazım. Afrika'yı bir ülke olarak görmemek lazım. Belki en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Afrika'da yani 50'nin üzerinde

0: ülke var. Ve her ülkenin kendi kültürü, görenekleri, fizyolojisi hepsi farklı.
1: Sosyolojisi
0: farklı. Ama Türkiye'den Afrika'yı tek ülke olarak görünce, mesela beni arayıp abi Mali'den beni aradılar, şöyle bir sıkıntılar varmış, bir bakabilir misiniz diye 3000 kilometre öteye böyle beni göndermek isteyenler olabiliyor yani Türkiye'den arayıp. O yüzden Afrika'yı bir kere o evet, bağlamda evet, yani her bir ülkenin kendi değeri olduğunu, kendi şartları olduğunu bilmek lazım.
1: Çok doğru. Çok doğru bir tespit.
0: Evet, oradan başlamak lazım.
1: Sizi desteklemek hem de bir tebessüme vesile olsun diye. Ben bir yüksek öğrenim kurumunda malumunuz, içinde Afrikalı kardeşlerimizin de olduğu bir yüksek öğrenim yurdunda kardeşlerle birlikteyiz. Dedim ki böyle sunumu kendileri yapsınlar. Onlara görev dağıttım. Afrikalı kardeşler de Afrika'da Müslüman olmak diye bir konu verdim. Hani onu anlatsınlar diye söylemiştim. Hamani kardeşim, bilirsiniz hocam. Sunuma şöyle başladı yansıya. Öncelikle ben Afrika'da Müslüman olmak nasıl, bu konuda tam söyleyemem ama Mali'de Müslüman olmak nasıldır onu anlatayım demişti. Ve orada hani bizim de içinde olduğumuz, hatta bilmemize rağmen bu hataya düşüyoruz. Çok kıymetli bir noktaya temas ettiniz. Her birinin ayrı sosyolojisi, ayrı kültürü, ayrı problemleri, sevinçleri, üzüntüleri olan, birbirinden farklı ülkelerin olduğu bir kıtadan bahsediyoruz değil mi hocam?
0: Evet, evet, çok doğru. Burada ikinci olarak da belki Afrika ile ilgili bilmemiz gereken bir gerçekti Ahmet abi. Onların devletleşmeden önceki diyelim, yani o kabile dönemleri ve onların başına gelenleri aslında belki bilmek lazım. Yani Avrupa'nın Afrika'yı keşfinden sonra orada yaptığı zulümler, katliamlar, evet, onları köleleştirmeleri, evet, hatta Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi insanat bahçeleri kurup orada ziyarete açmaları gibi birçok durumlar yaşanmış. Öyle olunca bir dönem beyaza karşı bir tepki de oluşmuş. Evet. Özellikle bu İngilizlerin egemen olduğu ülke, Afrika ülkelerinde bu biraz daha az, yani bir Fransa'nın falan orada daha bariz böyle bir beyaz düşmanlığı var ama İngilizler bunu her zaman sinsice yapmışlar.
1: Evet.
0: Şu an bizim nasıl hani Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle mücadele edip ama onlara hiç kızmamamız gibi şu anda.
1: Çok doğru. Değil mi? Hani hiç kimsenin ondan bilmemesi, evet, ama evet,
0: şu an
1: çok doğru.
0: Uganda'da da evet, İngilizler çok zulümler yapmışlar. Kendilerine özel alan ilan etmişler, köleleştirmişler. Ama bugün Ugandalı kardeşlerimiz İngilizleri seviyorlar. İngiliz takımların maçlarını izliyorlar. Onların formalarını giyiyorlar. Ve onlar bizi devlet yaptı diye onlara müteşekkirler.
1: Evet.
0: Bu, yani celladına
1: aşık olmak,
0: aşık olmak tabiri tam burada karşılık buluyor aslında.
1: Aslında hocam işte bizi aslında hani inancımızı söyleyeyim. Evet. İnancımızın gerekliliğinin en bariz farkı da bu diyebilir miyiz? Çünkü biz tarih boyunca, kadim tarihimiz boyunca Selçuklu'da, Osmanlı'da gittiğimiz her yere aslında inancımızın o güzelliğini, naifliğini, diğergamlığını götürmüşüz. Yani biz gittiğimiz yeri sömürmek yerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi oraya dokunmak, ihya etmek. Hani çok şeydir yani, bugün Bosna'da, Kosova'da gittiğinde hep Osmanlı eseri görsün. Yıkmamış, hep onarmış, tamir etmiş ama bu medeni dediğimiz batı kültürü, ki siz Afrika'da onu çok güzel ifade ettiniz. Gittiği yerde hem yıkıma, hem gönül yıkıma ve insana karşı verdiği o değersizliği en bariz hissettiğiniz yer, ama nasıl başarıyorlarsa dediğiniz bu yanılgıya ve tabii düşülüyor yani.
0: Kendimiz de aynı durumdayız.
1: Kendimiz de buna yani orada düşebiliyoruz. Evet,
0: evet, yani evet. Hatta şöyle bir şey de var. Hani bizim yani Türkiye olarak ya da ümmet olarak bizim işte yurt dışı açılımlarımızda hep bir hizmet götürmek ve karşılıksız iyilik, evet, mottosuyla aslında hareket ediyoruz. Yani bir gıda paketi verirken de, su kuyusu açarken de, bir okul açarken de aslında oradan beklentimiz bizim hep ahiret kaygısı aslında. Yani bize hani Allah razı olsun demeleri için bütün mücadele. Ama Avrupa gelirken böyle yapmamış Ahmet abi. Yani sağlık ocağı açmış. Hasta kadın zor durumda. Ama şart işte İsa'ya iman edersen ya da Hristiyan olursan sana ilaç veririz, yoksa vermeyiz. Çocuk Hristiyanlığı seçersen çocuğunu okuturuz, yoksa okutmayız gibi, hep böyle bir karşılığa dair bir şeyler yapmış ama tabiri caizse üzerinde bir çul bırakmış sadece. Hani böyle çok internette dolaşan bir ifade vardı, hani beyazlar geldiğinde bizim elimizde madenlerimiz, altınlarımız, onların elinde İncil vardı. Döndüklerinde bizim elimizde İncil, onların elinde madenler vardı diye. Evet, evet. Şu an Batı maalesef Afrika'da bunu yapmış. Ama bizim elhamdülillah, yani bu ümmet coğrafyasında hem Türkiye'den hem de diğer Müslüman ülkelerden de var. Yani sadece Türkiye ile de sınırlandırmamak lazım ama işin başını Türkiye çekiyor. Onu da dinleyicilerimizin, izleyicilerin bilmesini isterim. Hem kamuyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'da çok güzel açılımlar oluyor.
1: Evet.
0: Ve bunun da hem onların kalkınması ve Türkiye ile olan işbirlikleri, Türkiye'ye olan sevgileri bakımından da geri dönüklerini de görüyoruz.
1: Evet. Aslında çok büyük bir devlet politikası.
0: Tabii.
1: Şu yapılan. Dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa, biz Afrika'da, İşte Balkanlarda, Avrupa'da, Asya'da, Doğu Türkistan'da, her tarafta geçerli sözümüz ve o bizdeki kültürün, medeniyetin oraya güzelliklerin yansıması için çalışmamız olması lazım.
0: Tabii. Yani biz aslında oralarda da hep sığınılacak bir liman olmamız lazım. Öyleyiz de zaten.
1: Canan, hatırlar mısın? 2018 yılıydı. Birlikte Kudüs'e gitmiştik.
0: Evet.
1: Eğer işte insanlar o nazarla bakar ise onu görmek çok da uzak değil. Biz kıymetli dostlar, Caner Bey'le beraber, Caner abimize beraber bir Kudüs gezisinde bir mahallede bir aşevi gördük. Aşevi vardı ve oradaki bizi işte mihmandarlık yapan kişi aşevini anlatırken, yüzyıllardır bu aşevinde Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin ihtiyacı olan herkese, ki pandemide de daha sonra duyduk, pandemi süresinde dahi inkitaya uğramadan, yani o hizmet kesilmeden ihtiyaç sahiplerine aş verilen, yemek verilen bir imarathane gördük. Ve imarathanenin Osmanlı tarafından yapıldığı, Osmanlı tarafından hatta Hürrem Sultan imarathanesi olduğunu öğrenince, ecdadın, yani o bizim kadim kültürümüzün, inancımızın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuş olduk. Çünkü hiç din, dil, ırk ayırmadan mazlumun yanında olabilen. Tabii o güzelliği görüp de İslam'a ısınmamak, efendim İslam'a bir çare kalmak, yani böyle karşı durmak çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Biz orada görmüştük. Şimdi siz anlatınca demek ki dünyanın her yerinde bunu götürecek insanların olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tabii. Bunun bir de şöyle bir boyutu da aslında atlanılmaması gereken bir durum. Yani burada kamuyla sivil toplumun işbirliği de çok
1: önemli.
0: Kıymetli.
1: Evet.
0: Yani biz orada Uganda'da ve Afrika'da ya da dünyanın birçok ülkesinde birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet gösteriyor. Ama bunu yaparken biz devletimizin gücüyle bunu yapıyoruz aslında.
1: Çok doğru.
0: Yani güzel, devletimize rağmen orada değiliz.
1: Çok ince ve aslında üzerine düşünmesi gereken bir
0: yani
1: şey.
0: Yani o en büyük ayrıntı bu bence. Devletimiz arkamızda olduğu için rahat hareket ediyoruz. Can güvenliğimiz sağlanıyor. Bu şekilde oradayız. Yani burada sivil toplumla devlet işbirliği olmadığı zaman buradaki hizmetler hem istediğimiz sonuca ulaşmayacak, istediğimiz ürün olmayacak ve faydalı da olamayacağız belki. Ve gitmeye de belki cesaretimiz olmayacak ama o devlet arkamızda olunca o işbirliğiyle daha güzel işler. Orada mesela TİKA duymuşsunuzdur. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı. TİKA birçok kalkınma projeleri yapıyor devlet eliyle, ülkemiz eliyle. Bizim haricimizde o da ciddi projeler, gayretler yapıyor. Birçok yerde yapıyorlar. Ve bunun da elhamdülillah hep olumlu geri dönüşleri olacaktır. Olmaya da başlamıştır.
1: Evet abi. Sivil toplum kuruluşu deyince zaten akla bunun gelmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları belki kamunun üzerinden yükü almak üzerine, belki ona istişare, yani onun yönlendirilmesi üzerine aktif görev yapan dert sahibi kuruluşlar olması gerekiyor. Siz de anlattıklarınızı onu anlıyorum ki bu muvaffak oluyor.
0: Tabii tabii. Hatta şöyle, orada bazen üst düzey devlet yöneticileriyle toplantı olduğunda birinde ben de vardım. Büyükelçimiz bizden, DİKA'dan, diğer kurumlardan yapılan faaliyetleri bir raporunu aldı ve sunum yaparken biz Türkiye olarak bunları yapıyoruz dedi. Yani kurum, kişi hiç ayırmadı yani. Sonuçta bizim yaptığımız her iş Türkiye'nin hanesine yazılıyor.
1: Çok güzel. Bu karşılık beklemeden iş yapma dediniz ya, evet. Kıymetli hocam. Bu ilk başta tepkiyle karşılaşıyor mu? Yani çünkü beyaz adamı tanıdıklarından farklı yani. Belki şimdi evet bizden önce yapanlar, o giden güzel insanlar belki o algıyı, o kötü olumsuz algıyı kırmışlardır ama siz karşılaştınız mı mesela, ya benden karşılık beklemeden bir iş bekliyor acaba, bu bir alt niyeti var mıdır duygusu oluşuyor mu?
0: Tabii tabii, yani şöyle, biz bir okulumuz vardı ülkenin kuzeyinde, çok da fakir bir bölge yani böyle. Hani daha ilkel kalmış diyelim, şehirden biraz daha uzak. Orada işte yeni bir yan tarafında bir arsa aldık. Okulu biraz daha genişletmek ihtiyacı oldu. O arsayla ilgili sözleşme imzalarken muhtar bana anlattı. İlk biz oraya gidip bir okul için başlangıç yaptığımızda köylüler toplanıp muhtara gitmişler. Yani bunların niyeti ne, niye geldiler diye böyle endişelerini iletmişler. Onlar, hatta muhtar da şöyle, o bölgede de %1 Müslüman nüfusu var. Muhtar da demiş ki sıkıntı yok, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Korkmaya hacet yok diye böyle geçiştirmiş. Ya da yolda giderken mesela bazen çocukları görüp işte bir şeker vermek istiyoruz. Çocuklar kaçıyor bizden mesela, beyaz görünce kaçıyorlar mesela. Çok görmedikleri bir durum. Ya da diyelim bazen işte okullara gittiğimizde çocuk gelip bize böyle elimize kolumuza dokunup böyle bir şey hissetmek istiyor mesela. Hani ilk defa böyle bir beyaz birine dokunuyor mesela çocuk. Çünkü gelenler daha önce işte Avrupalılar diyelim ya da batıdan gelenler. Onları aslında hani konuşmanın başında dedim ya, hayvanat bahçeleri oluşturmuş
1: vesaire. İnsan olarak görmedik.
0: İnsan yerine koymamışlar. Yani o eşrefi mahlukat olarak görmeyince hep aşağıda tutmuşlar ve hep hizmet eden tarafta kalmışlar. Biz gidip ona elimizi uzatınca o ele dokunmak bile onlar için ayrı bir dünya, ayrı bir vizyon oluşturuyor yani.
1: Çok doğru.
0: Bu bile yani sırf onlarla böyle el ele tutuşmak için bile Afrika'ya gitmeye değer Ahmet abi.
1: Eyvallah. Caner abi, ne güzel söylüyorsun. İnancımızın güzelliği. Yani duydukça insanın elhamdülillah Müslümanım demesi için çok gerekli sebeplerden biri. Çünkü insana insan olarak değer veren bir inanca sahibiz. Bunu da gittiğimiz her yere yaygınlaştırmak çok önemli. Peki şey sormak isterim. Yani Türk beklenendir. Çok tabir böyle yaygın. Böyle bizi gaza getirmek için söylenen bir şey mi? Yoksa bu 4 yıl içerisinde beklenen miyiz hocam?
0: Bekleneniz diye söze başlayayım. Önce sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Şöyle bekleneniz Ahmet abi. Dediğim gibi diğer gelenlerde yani yaparken hep bir karşılıkla hareket edildiği için yani bir karşılık görmeden ümmet bilinciyle, hatta gayrimüslimlere bile kucak açan belki tek milletiz. O yüzden bekleneniz, doğru.
1: Neler yapıyorsunuz hocam? Onları da duymak isteriz doğrusu. Yani oradaki sivil toplum kuruluşu olarak kime dokunuyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkasına da böyle gönlünüze dokunan, böyle orada yaşadığınız anıları aksettirmek isteriz doğrusu.
0: Orada iki ana başlıkta hizmetlerimizi yürütüyoruz Ahmet abi. İnsani yardım hizmetlerimiz var ve eğitim hizmetlerimiz var. İki ana başlıkta devam ediyoruz. Uganda hem başkentinde hem de diğer şehirlerde çalışmalarımız var. Hemen hemen Uganda genelinde hizmetler yürütülüyor elhamdülillah. Dikiş kurslarımız var. böyle Ugandalı hanımların gelip bir yıl boyunca eğitim aldığı, o yıllık ortalama 150-200 hanımefendiye bir yıl boyunca dikiş eğitimi veriyoruz.
1: Bunu maddi kazanca çevirebiliyorlar mı bu kursu?
0: Şöyle çevirebiliyorlar. O kurstan başarılı olan öğrencilere biz dikiş makinesi hediye ediyoruz.
1: Harika.
0: Ve bununla illaki böyle bir kapalı dükkan olmasına da gerek yok. Evinde, evinin önünde bazen denk geliyoruz, görüyoruz. Kendi komşusunun söküklerini dikiyor, elbise dikiyor. Bu şekilde bir gelir de elde etmiş oluyor. Çünkü o dikiş makinesi bizim için belki maddi değeri çok yüksek değil. Bizim ekonomik durumumuza göre söylüyorum. Ama onun ulaşamayacağı bir bütçe, evet, o dikiş makinesi. Evet. Hatta şöyle, keşke bir gün denk gelse diyorum Uganda'da. Bu mezuniyet programında o makine hediye ederken hediye ettiğimiz hanımefendi, onun ailesi böyle çığlıklar, zılgıtlar eşliğinde böyle makine hediye ediyoruz yani. Evet. Çok etkili oluyor. Çünkü o onun için artık bir kurtuluş vesilesi oluyor. Yani sadece biz hani o meşhur tabir, klişe tabir var ya, balık vermek değil, balık tutmayı
1: öğretiyorsunuz.
0: Biz balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz, evet, bu vesileyle. Dikiş kurslarımız var. İki yıl önce başladığımız bir öğretmen okulu projemiz var.
1: Öğretmen okulu.
0: Öğretmen yetiştiriyoruz, anaokulu öğretmenleri. Ugandalı
1: evet,
0: yani lise mezunu kız öğrencilerimiz. İki yıllık bir eğitim programımız var. Orada İslam Üniversitesi ile protokolümüz var. Bize iki yıllık bir program alıyor. İslam Üniversitesi de sınav ve kontrolleri yapıyor. Aldığı sertifikayla hem devlet okullarında hem özel okullarında kızlarımız görev alabiliyorlar.
1: Çok güzel.
0: Burada da şunu biraz daha şey yaptık. Burada biraz anaokulu biliyorsunuz özellikle 3-7 yaş çocuğun, hatta 0-7 yaşta diye söyleniyor. Kişilik gelişiminin böyle %70'inin, karakter gelişiminin %70'inin oluştuğu bir dönem.
1: Evet.
0: O yüzden aslında insanın böyle altın çağı gibi, yani temelinin atıldığı bir dönem.
1: Evet. Ve o, bir binanın temeli ne kadar kıymetliyse aslında o 0-7 yaş.
0: Evet.
1: Değil mi hocam?
0: O yüzden anaokulu öğretmenliği de o kadar kıymetli. Ve biz şu anda iki tane de anaokulumuz var. Onu da satır arası söylemiş olalım. Ve bu anaokullarına biz, Ahmet abi, Müslüman anaokulu öğretmeni bulmakta çok zorlandık.
1: Evet.
0: Öyle olunca bu açtığımız öğretmen okulunun da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
1: Evet.
0: O da ayrı bir kıymetli bir proje oldu bizim için. Yine bir lisemiz var. Yeni inşaatını tamamladık. Şu anda 70 öğrenciyle başladık. Orada da güzel inşallah işler olacak. Gene Kampala, başkent dışında.
1: Müfredatı nasıl belirliyoruz hocam? Müfredat, hani
0: Uganda'nın kendi müfredatı var. Evet, akademik müfredatı var. Onun yanında da biz kendimiz ekstra derslerle öğrencinin hem karakter gelişimini, evet, hem akademik gelişimini takip ediyor ve geliştiriyoruz.
1: Bu 70 öğrenci Uganda'dan, Kampala'dasını, Kampala ve çevresinde köylerden yatılı.
0: Yatılı. Hepsi,
1: evet,
0: yatılı.
1: Evet.
0: Koordinatörlerimiz Türk, Türkiye'den hocalarımız. Öğretmenlerimiz, Ugandalı öğretmenlerimiz. Eğitim dili İngilizce orada. Öyle olunca güzel bir başlangıç oldu burası da.
1: Çok güzel.
0: Kampala dışında hafızlık okullarımız, yine bir ilköğretim okulumuz var, 400 öğrenci kapasiteli. Orada da çok güzel böyle hikayeler var. Yani bu şekilde eğitim öncelikli devam ediyoruz. İnsani yardımda da yine gıda dağıtımlarımız, kuyu açımlarımız falan oluyor. Ama şunu belki Türkiye penceresinden şunu belki söylemek lazım dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şu yani bizim, yani Türkiye yani bütün bütçesini de Afrika'ya aktarsa biz Afrika'yı doyuramayız. Bir kere bunu atlamamak lazım. Yani biraz daha özellikle bazı kurumlar daha acite ediyorlar. İşte
1: evet, evet, açlık, hocam, çok kıymetli bir
0: susuzluk
1: konu. Evet.
0: Yani gibi. Yani var tabii. Yani sonuçta bir lokma bir hırka yaşanıyor ama biraz bunu, yani şey, insanlar bundan da çok rahatsız değiller. Hani böyle özellikle Çat falan gibi böyle kıtlık olan, işte yağmur olmayan bölgeler var. Onları ayrı tutuyorum ama genel olarak yani bizim sürekli oraya gıda taşımamızla vesaire Afrika'ya bir fayda sağlamış olmayız aslında.
1: Orada gönle dokunmak, Tabii. Elbette gıda önemli. Ama gönle dokunmak herhalde bunun bir tık üstü demek istiyorsunuz.
0: Tabii mi? Yani gıda aslında bizim için kapıyı çalmak için bir vesile aslında. Yani evet. Elimizde o paket ya da bizim kurban etlerimizi gerçekten yılda bir o et yemek için bekleyenler var mı? Var.
1: Evet.
0: Ama şunu da unutmamak lazım. Et yemese de yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
1: Evet.
0: Orada evet. Atlamamak lazım. Ama eğitim abi bambaşka yani.
1: Çok
0: doğru. Yani onun dönüşümü için, kendinden sonraki nesli kurtarması için, refah seviyesinin artması için, ahireti için, her işin temelinde
1: ihtiyacı olanı üretmesi için. Evet. Hocam eğitim, o da evet doğru.
0: Yani şu an bizim işte doğru. Dikiş kurslarımızda ya da okullarımızda yani biz istiyoruz ki Uganda'nın böyle kaderinde söz alacak, Uganda'nın vizyonunu geliştirecek evet. bireyler yetiştirelim. Evet. Yani diploma vermek için kurum açmıyoruz Uganda'da yani.
1: Altı çizilecek evet. bir şey söylediniz. Diploma için değil aslında evet. insana dokunmak
0: için. Yetiştirmek için oradayız. O yüzden bu yapılan insani yardımlar da buna vesile olmalı.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: yardım etmeyelim değil, ihtiyaç var mı? Evet. Var. Ama sadece ona odaklandığımız zaman birçok şeyi ıskalamış oluyoruz.
1: Çok ne güzel söylediniz. Bir geçenlerde bir konumla konuştuğum bir konu geldi aklıma. Dedi ki elimizi kolumuzu bağlasa da bir şekilde kırarız ama zihinlerimiz yanlış yönlendiği zaman onu kırmak çok daha zor. Hani eli bağlayan insan kurtulabilir ama zihni bağlanmış kurtulamaz. Siz biraz önce yayınımızın başında da söylemiştik ya bu İngilizlerin bağladığı zihinlerin, efendim Fransızların o batılı sözde medeni insanların bağladığı zihinlerin açılmasına da çok büyük bir katkı
0: hani bu sağlayacak.
1: Evet evet hocam o yüzden çok kıymetli. Ve gene ben satır arasını aldığım şeylerden sorayım istedim. Yardım konusu dediniz ya. Mesela aldanıldığını hisseden arkadaşlar var ve aldatılmışlık duygusu. Hani bu yardım ederken bu Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, herhangi bir yer olsun aldanıldığını hisseden kişi direkt yardım etmeme yolunu seçiyor. Bu da yanlış bir yol diye düşünüyorum hocam. Neye dikkat etmeliyim ben yardım ederken neye dikkat etmeliyim genel anlamda?
0: Aslında
1: gönlümde öyle bir şey doğdu. Tabii. Bunu insani bir sorumluluk olarak düşündüm. Hassasiyetim o yönde ama yanılmak istemiyorum. Yerine ulaştığını bilmek istiyorum. O zaman nelere dikkat etsin?
0: Aslında işin öncelikli belki fıkhi yani hocalarımız evet. yok ama hocalardan duyduğumuzu evet. aktarmak isterim. Fıkhi olarak mesela birine bir zekat verdiğimiz zaman o sorumluluk bizden kalkmıyor Ahmet abi. O zekatın ulaştığı yeri araştırıp takip etmek de yine bizim sorumluluğumuzda. Yani biz götürüp herhangi bir kuruma zekatımızı, sadakamızı verdik, vebalden kurtulduk diye bir şey yok. Bir kere takip zorunluluğumuz var.
1: Bir araştırma sorumluluğumuz var.
0: Sorumluluğumuz
1: evet,
0: var.
1: Çok güzel söylediniz hocam.
0: Yani bunu şu an özellikle Afrika özelinde söylüyorum. Sosyal medyada daha çok Afrika'nın böyle yoksul tarafı gösterildiği için bizim de vicdani duygularımız çok yüksek olduğu için hemen bir fotoğrafla binlerce lira bağışta bulunabiliyoruz. Ya da bir söze küpemizi, yüzüğümüzü çıkarıp verebiliyoruz. Bunu yapan annelerimiz, hanımefendiler çok fazla yani. Onlar hepsi kıymetli. Ama verdiği yeri eğer araştırmadan verirse hem kaliteli bir şekilde ulaşmayabilir.
1: Evet.
0: Yerine ulaşmayabilir. Ya da eksilerek yerine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir.
1: Yani, bunların hepsi ihtimal.
0: Bunların hepsi ihtimal. Ulaşabilir tabii.
1: Evet,
0: bunu
1: tabii,
0: ilk
1: tabii,
0: başta
1: tabii.
0: onu söylememiz lazım.
1: Burada sizin kastınız veya bizim bu soruyu sormaktaki evet. kastımız herhangi bir kurumu hedef almak vesaire olmadığını çok
0: tabii,
1: net
0: tabii.
1: bildiğimiz için biz genel olarak insanız ve bu konulara dikkat etmemiz lazım.
0: Çünkü bizim şöyle bu yardımseverliğimizi bütün dünya bildiği için Ahmet
1: evet.
0: abi bu maalesef biraz suistimalde açık bir özellik.
1: Çok ne güzel söylediniz. Evet. Evet
0: yani,
1: doğru.
0: O yüzden,
1: ama bu bizi yardım etmekten geri koymamalı.
0: Tabii
1: koymamalı. Aksine daha hassas olmaya
0: tabii,
1: yönetmeli.
0: Araştırmaya sevk
1: çok
0: etmeli. Araştırmaya sevk etmeli. Yani o konuda biraz daha belki şuna dikkat etmek lazım. O bölgede yerleşik kurumlar
1: evet.
0: tercih edilmeli. İşte burada Türkiye kanadında irtibatı olan özellikle kamu yararına belgesine sahip devletle akredite kurumlar tercih edilmeli. Özellikle bu kurban döneminde biraz daha yoğun oluyor maalesef. Böyle bireysel şeyler çıkıyor, böyle kendi çevresinden vesaire toplayıp kurbanları gelip Afrika'ya kurban kesmeye gelenler oluyor. Ve bazen bu aynı zamanda bir ibadet de olduğu için bu dini hassasiyeti de gözetmeden, yani maksadı sadece bir inek kesmek olarak sınırlandıran arkadaşlar oluyor maalesef. Öyle olunca da bir sonuçta biz bir sadaka, zekat verirken bunu bir ibadet niyetiyle veriyoruz
1: ve aslında. İbadetin rükünlerini yerine getirme hassasiyeti olması lazım.
0: O yüzden de karşı tarafın da bunu gözettiğini takip etmek lazım. Yani bazen şöyle bir örnek verecek olsak, mesela bir Türkiye'den bir abimiz gelmişti. İli söylemiyorum. Mesela dedi ki ben 16 tane kuyu açtırdım. Yerlerini gördüm. Ne kadar? Çok çok cüzi bir para. Yani şöyle, sonuçta işte içtiğimiz çayın fiyatı belli Ahmet abi. Diyelim çay 10 lira. Diyor ki ben 50 kuruşa çay içiyorum. Yani abi bu çayı 50 kuruşa içemezsin yani. Kuyu da aynı şekilde, yani çok ucuza kuyu açılıyormuş. Tamam, hemen 20 tane açtırayım. Yani ben dedim abi inşallah niyetinize göre olmuştur ama o kuyular muhtemelen açılmamıştır. Çünkü teknik olarak mümkün değil yani.
1: Buna da dikkat etmek lazım. Evet, çok güzel söylediniz.
0: Yani ucuz diye de atlamamak lazım yani. O yüzden araştırmak diyorum Ahmet abi. Mesela biz orada 3 aile yaşıyoruz. Sahadayız. Ona rağmen bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç orayı görmeden, orayı bilmeden uzaktan kumandayla yapılan işlerde hata oranı tabii daha yüksek olacaktır.
1: Çok güzel söylediniz. Şöyle anladığımı söyleyeyim hocam en azından. Bir, devlet nezdinde kamu yararı olan yerlerin, akredite olan yerlerin, temsilciliği olan yerlerin, efendime söyleyeyim, güvenilir olma noktası var. Ve hani bu fiyat, hani bir işin ederi vardır. O ederin çok altındaysa onun da çok iyi araştırması lazım söylediniz. Bunları böyle not olarak söyleyebiliriz kıymetli dostlara. Ve gene sizinle konuştuğumuz bir şeyi hatırlatılmasını da isterim. Hocam genelde Afrika deyince, efendim hocam, Afrika'daki kardeşlerimizden bahsederken acıma duygusunun ön plana çıktığı, acınacak durumdalar mı? Hani acınacak durumdalar mı, ne anlamda sorduğumu çok iyi biliyorsunuz. Yani biz bu acıteden ziyade vesile olma konusunu, yani bir kardeşime dokunmak konusunu daha ön plana çıkarmak, belki güzellikleri artırmak konusuna eğilmemiz lazım. Yani devamlı acı üzerinden acınacak durumdalar mı? Yani sizin geçen verdiğiniz örnek çok hoşuma gittiği için dinleyicilerle paylaşmak isterim doğrusu.
0: Yani şöyle baktığımız açı önemli bu konuda Ahmet abi. Yani nereden bakıyoruz? Şimdi biz Türkiye'de belli bir refah seviyesine ulaştık. İmkanlarımız var. Yollarımız, elektriğimiz, suyumuz. Hatta şöyle, artık bunların bir nimet olduğunun da farkında değiliz. Ahmet abi. Şimdi bizim Afrika'da suyumuz kesiliyor. Öyle olunca suyun kıymetini biliyoruz. Elektriğimiz kesiliyor. Ama elektrik kesilmesi diye bir şey varmış. Bunları görüyoruz. Ya da güvenlik. Yani en önemli şeylerden biri. Yani rahat ülkemizde geziyoruz. Hani ne kadar sıkıntılar var dese de aslında bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Yani kötülük gerçekten bu kadar yaygın olsaydı biz şu an sokağa çıkamıyor olurduk diye. İşte sadece işte haberlerdeki 3-5 haber olayın hani bütün ülkenin böyle olduğu manasına gelmiyor. O yüzden bizim şu an Türkiye'de rahat geziyor olmamız falan, bunlar çok büyük nimetlermiş. Yani bunu biraz daha oraya gidince anlıyoruz gerçekten. Ama bizim sadece kendi imkanlarımız açısından değerlendirdiğimiz zaman gerçekten acınası durumdalar.
1: Hani nereden baktığınızla alakalı. O yani çok
0: buradan
1: güzel,
0: bakınca doğru. Acınası durumdalar. Çünkü şehirlerde elektrik var ama köylerde zaten elektrik hiç yok. Su işte 3-5 kilometre, 10 kilometre uzaktan su taşıyorlar. Yani herkesin evinde zaten musluk olmadığı gibi evinin yanında da kuyu ya da çeşme olmayabiliyor. uzaktan getirebiliyor. Ya da çeşitli yemekleri olmayabiliyor. Sabit bir iki ürünle belki hayatını idame ettiriyor. Ama bunun hepsine onların penceresinden bakınca onlarda bir sıkıntı yok aslında.
1: Burası benim çok ilgimi çekmiş. Evet.
0: Mutlularda.
1: Biz kendimize kıyaslayınca belki bugün şikayet ettiğimiz her şey orada şükür sebebi. Yani evet. Hayal belki bizim görmezlikten geldiğimiz şükrünü hakkını vere vere şükredemediğimiz şeyler orada sebep ama kendi anlamı mutlular değil mi?
0: Tabii. Yani orada şöyle belki yarın ne yiyeceği belli değil. Hani bugün karnı doyduysa tamam yani böyle hatta gelenler çoğu zaman şaşırıyorlar ya hani kimse de böyle bir surat askı değil burada hani Türkiye'de herkes gergin.
1: Yani, bizi kaygılarımız gerginleştiriyormuş bizim, demek.
0: Yani gelecek kaygımız çocuklarımızın okulu mesela orada 10 çocuk var 3'ü okula gidiyor 7'si gitmiyor. Ama gitmeyenlerde de sorun yok yani. ya da anne babanın imkanları ona yetiyor ya da o çocuk daha sonra kendisi çalışıp para bulup bir yandan okumaya çalışıyor. Evet. Ve bundan dolayı da bir şey yok. Yani ben bu dünyaya nereden geldim?
1: Bunlar, İsyan yok.
0: Bunlar beni mi buldu gibi isyanlar yok.
1: Evet.
0: Ve gerçekten o bulundukları hali olumlu manada değerlendiriyorlar. Yani bir şikayet, sızlanma. Ben şahit olmadım Uganda'da.
1: Evet.
0: Peki Afrika genelde böyledir diye tahmin ediyorum.
1: Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Ve siz söyleyince buradan belki sesimize, görüntümüze tesadüf ederek kıymetli dostlara da bunu söylemek isterim. Bizim işte boşa akıttığımız su da aklımıza gelmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Evet bir yerde gerçekten su sıkıntısı çeken var. Hani kendimiz için zaten düşünmemiz lazım. Tasarrufumuz için, kendi efendime söyleyeyim tedbirimiz, birikimimizin düşünmek lazım ama Allah ile haşa hiçbir pazarlığımız yok bu ülkede. Bu topraklarda, bu nimetlerin içerisine, bu saydığımız nimetlere doğacağımızın garantisi yok. Orada da dünyaya gelebilirdik. Yani orada bir anne babanın da çocuğu olabilirdik. Orada bir anne baba olabilirdik. Burada bizim farkına varmadığımız bazı israflarımız, tırnak içerisinde bilinçli bilinçsiz yaptığımız israflarımız, bunlar dünyanın bir yerinde hayal bulunmaz bir nimet ve bu nimetlerden hesap vereceğimizi bilen insanlar olarak belki hayatımıza bir böyle bir dizayn, bir tekrar çeki düzen vermemiz, o nazarla bakmamız gerekiyor mu hocam? Hani bunu tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
0: Bu lazım Ahmet abi ama bunu da böyle içselleştirmek kolay da değil.
1: Değil tabii.
0: Yani biraz da hani buradan orayı anlamak biraz daha zor. Belki bir fırsat kollayıp hani birçok insan tatil programları olanlar vesaire oluyor. Belki bunu belki bizim gibi kurumlarla da irtibat kurarak yani evet. Maksatlı seyahatlere dönüştürmek lazım belki.
1: Peki şey mi hocam onu da sormuş olayım. Yani Türkiye'den Afrika'ya gelmek için orada bir yardım faaliyeti için mi gelir? Turistik gezi için gelen var mı hiç böyle tesadüf ettim? Yani turist olarak sadece merak ettim ben Uganda'yı diye. Gelen var mıdır dünyadan herhangi bir yerden yoksa bir şey üzerine yani böyle bir yardım faaliyetinde bulunayım veya göreyim anlayayım gibi mi geliyor? Hani bir İtalya'ya Roma'ya gidiyormuş gibi ya da bir Balkan ülkelerine tarihi turistik gezi gibi böyle bir turizm var mı?
0: Şöyle var Ahmet abi özellikle Avrupa'dan neredeyse her gün insanlar oraya akın akın geliyorlar turistik gezi için oranın evet. Doğal güzelliklerini görmek için. Bu belki Türkiye'den geliş biraz daha bu maksatlı az.
1: Evet.
0: Türkiye'de bir kısım ticari maksatlı gelenler var çok azınlıkta. İşte insani yardım faaliyetleri için gelenler var. Ama onun dışında böyle hani gidelim de bir Uganda'yı görelim diye gelene rastladım mı diye düşünüyorum. Rastlamadım.
1: Tamam.
0: Rastlamadım. Ama şöyle oluyor mesela bizimle irtibat kurup belki yüzlerce kişi gelmiştir. Dönem dönem işte biz 15 yıldır Uganda'dayız ama hep böyle bir maksatlı olmuştur ama genelde Avrupa'dan o turistik olarak gelen evet. Çok fazla özellikle oradan şöyle bir şey de özellikle üniversite öğrencileri Avrupa'da kilisenin şeyi var böyle üniversitelerle ilgili bir sosyal sorumluluk proje şartları var. Mesela 6 ay geliyor. Bizim mesela oradan hani geçerken endişe ettiğimiz yerlerde onlar kalıyorlar Ahmet abi.
1: Evet.
0: Ve orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve bunda hem devlet hem üniversite hem kilise teşvik ediyor onları. Ve buradan not alıyorlar bu öğrenciler. O yüzden belki bizim gitmekten korktuğumuz yerlerde onlar faaliyet yapabiliyorlar. Ya da gelip en ücra bir köyde dedesi zamanında gelinmiş üçüncü kuşak olan şeyler var. İnsanlar var. Hatta bazen şunu da diyoruz yani bir kendi dinimizin hak din olduğunu biliyoruz. Davamızın hak olduğunu biliyoruz. Ama onların bu batıl davasına olan inancını bazen biz taşıyamayabiliyoruz
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Bu konuda da belki kendimize bir evet. şey yapmamız
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında soruyu sormaktaki amaç gitmemiz lazım. Görmemiz lazım. Anlamamız lazım. Bu hem dünyada niçin var olduğumuza ait kendimize sorduğumuz o içsel sorunun cevabına katkıda bulunacaktır. Evet. Hem de hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insan olduğumuzun farkına varmak için de gidilmesi, görülmesi gereken mutlaka. Yerlerden diye düşünüyorum. Şimdi de belki biraz özel olacak. Ben hem kendi Kayseri'deki alanımızla alakalı Kayseri Aile Platformu özelinde sormak istiyorum. Uganda'da aile olmak nasıl bir duygu? Yani iki şekilde soruyorum bu soruyu Caner abi. Hem ailenizle gittiniz, hani oradaki o adaptasyon süreci, şu o güzel evlatlarınız orada okuyorlar değil mi şu anda?
0: Evet, şu anda
1: okuyor. Eşiniz hanımefendi orada sizinle beraber yaşıyor. Onlar da zorlanmış mıdır? Nasıl adaptasyon nasıl oldu? Ve Ugandalı aileler, ama Uganda'da aile olmakta Türkiye'deki aile olmayı kıyasladığın zaman bize ne dersiniz?
0: Özellikle ben belki huzurunuzda hem eşime hem çocuklarıma teşekkür etmek
1: size isterim. Size selam ediyoruz.
0: Çünkü bir şekilde biz hayatın içindeyiz orada bir
1: evet.
0: telaşımız hizmetlerle evet. ilgili hem şehir içi hem şehir dışı faaliyetlerimizde bir zaman akıyor bir şekilde.
1: Evet.
0: Ama asıl fedakarlığı yapanlar aslında onlar.
1: Evet.
0: Yani burada bir de şöyle hani ilk şeyimiz var ya bizim buradaki imkanlardan vazgeçerek
1: evet,
0: oraya gelmiş evet, oluyorlar.
1: Evet.
0: Şu an diyelim işte eşim için söylüyorum. Evde dışarı böyle hani buradaki gibi çıkalım bir parka gidelim.
1: Alışveriş merkezinde böyle zaman geçireyim.
0: Markete gidelim diye bir şey evet, söz konusu evet, değil. Yani güvenlik evet. Problemleri de var. Yani çok böyle rahat da yürüyemiyoruz işin doğrusu. Öyle olunca onların yaptığı fedakarlık bizden çok daha fazla.
1: Evet.
0: Artık çocuklarımız şu an adapte oldular ama ilk dönemler dil bilmemeleri
1: evet.
0: Böyle bir tabiri caizse timsahlı bir havuza düşmüş gibi oldular. Yani ya yüzmeyi öğrenecekler ya boğulacaklar. Yani şu an o aşamayı geçtiler. Ama özellikle o ilk dönemleri, ilk 6 ay belki ilk 1 yıl onlar için biraz zor bir dönem oldu. Onlar da inşallah
1: şu andaki duyguları
0: şu anda iyiler, evet, mutlular.
1: Evet, evet.
0: Orada olmaktan dolayı bir şikayetleri yok. O zaman da yoktu ama zorlandılar. Onun farkındayım yani.
1: Evet.
0: O da onlar için
1: bir hayat tecrübesi oldu. Onlar da güzel bir tecrübe oldu.
0: Diyelim. Güzel de bir tecrübe
1: çok
0: olmuş
1: büyük,
0: oldu.
1: Çok kıymetli bir tecrübe olmuş.
0: Evet. Uganda'da aile olmak kısmında gelince orada biraz belki aile platformuna çok iş düşüyor Ahmet abi. Orada terk edilmiş aile çok fazla.
1: Yani terk edilmiş.
0: Terk edilmiş. Yani yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklar bu şekilde hani yetim tabiri hani şey olarak hani babası vefat etmiş yetim az belki orada. Ama babası terk etmiş yetim çok. Orada biraz daha o aile yapısı tam oturmamış. Yani bizim ülkemiz gibi ya da Müslüman coğrafya gibi değil. Zaten Müslüman nüfus %20 oranında orada. Öyle olunca biraz daha aile üzerine de orada özel bir çalışma gerekiyor. O yüzden bizim şu anki aslında yaptığımız faaliyetlerde de bir yandan nesli de bu manada da bilinçlendirerek yetiştirmek evet. istiyoruz.
1: Aslında ona da çok büyük katkınız var. Eğitim dedik ya, eğitimin bir alt başlıklarından biri de değil mi? Aile olmalı ve oluyordur da diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani çünkü şöyle, orada yani imkanlarımız, zamanımız kısıtlı. Mevcut yapıyı düzeltmek kolay bir iş değil. Burada da zaten siz şu an onun mücadelesini veriyorsunuz. Ama temelden bu iş düzeltilerek gelirse tüm bir nesil sonra, iki nesil sonra bu iş oturmuş olabilir. Yani bazı şeyler aşılmış olabilir. Biraz daha bizim gayretimiz o yönde, yani eğitimin de biraz önemi burada ortaya çıkıyor. Hem toplumu hem aileyi kurtarmak adına yine iş eğitime dayanıyor.
1: Çok doğru. Eğitimin kıymeti her daim geçerliliğini koruyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Cenab-ı ağzına yüreğine sağlık. Efendim söyleyeyim, çok iyi oldu. Ben hem sizinle tekrar bu anı paylaşmanın böyle mutluluğunu yaşadım. Ve içimden öyle geldi. Allah yaptığınız her işi bereketli kılsın.
0: Amin.
1: İstikamet üzere eylesin sizleri ve sizden bu birlikte olduğumuz dönemde en çok duyduğum, Allah hakkınızı ahiret sermayesi eylesin. Yani akçenin geçmediği yerde bunlar karşımıza çıkacak umudu ve inancındayız. O gün inşallah mizanınızda bulursunuz bu güzel işleri. Geleceğe mektup yazıyorsunuz kıymetli abicim. Yani programımızın ismi de Geleceğe Mektup. Geleceğe yazılmış bir mektuptur. Efendime söyleyeyim, bir gün kendi kıymetlerini bilen, kendi öz varlıklarının değerini bilen, kendini insan hisseden Afrikalılar belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra sizlerin yazdığı mektuplarla o hale geldiğini bilecekler. Efendime söyleyeyim, hem dualarımız sizle beraber, gönlümüz sizle beraber. Allah işlerinizi daim eylesin. Biz format olarak geleceği mektuplarda sizden 100 yıl sonraya belki hiç görmeyeceğiniz torunlarınıza bir not yazsanız, bir mektup yazıyor olsanız, o mektubun ilgili satırı ne olurdu? O seküler tabirle mottosu ne olurdu diye sorarak diyeceğim. Bu arada şunu da söylemek isterdim dediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve o ilgi satırı alalım. İnşallah programımızı öyle nihayete erdirelim isterim.
0: Ben öncelikli olarak Ahmet abi, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için de güzel oldu. Ve şöyle, bazı şeylerin anlatılması, izah edilmesi, paylaşılması farklı güzelliklere de sebep oluyor. Bu platformda bunun için kıymetli bir platform. Buranın yöneticilerine de ben aynı zamanda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şeyle ilgili motto meselesine gelince, şu an tabii Türkiye ya da Afrika'da, dünyanın herhangi bir yerinde birçok faaliyetler yapılıyor. Ama işin özünde hep şunu, yani insana dokunmak kısmını atlamamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım, biz insana dokunarak bu işi yapacağız ve insanlarla başarılı olacağız. Yani yalnızlık ya da kendim yapayım, kendimle bir ekiple, ekip ruhuyla bu işlerin ortaya çıkması lazım. Yani şu an belki ben burada şu an mikrofonun başındayım ama Uganda'da çok güzel bir ekibimiz var. Yani
1: selam ediyoruz.
0: Bu işleri beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde başarılı oluyoruz. Burada da bazen böyle Kayseri'deki olduğumuz dönemlerde de çok böyle yorulduğumuz dönemler oluyordu. Bazen işte vitrine çıkmak isteyenlerin çok olduğu dönemler oluyordu. O zaman şunu söylüyorduk: Allah'ını seven defansa gelsin.
1: Çok güzel, çok
0: güzel. O yüzden belki de gene onu söyleyebiliriz yani. Evet. Allah'ını seven defansa gelsin diyebiliriz. Defansta bekliyoruz abi herkes inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dostlar, bu hafta Caner Akgün abimle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve Uganda'da çok kıymetli böyle insanlık hizmetinde bulunan Caner Akgün abimle geleceğe mektup yazmaya çalıştık. Umarım inşallah istifade edilir bir saat dilimi olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar aldım. İnsan odaklı çalışmanın, insana değer vermenin, insana edilen hizmetin ve yardımın böyle sonsuz mutluluğunu yaşayan bir insanı dinlemiş oldum. Dünyanın dört bir tarafında bu niyette çalışan, gönlüyle, yüreğiyle, insana değer veren ve o güzellikleri, bu kadim kültürün güzelliklerini yayan tüm insanlara, özellikle Uganda'daki kıymetli hocalarıma, çalışanlara ve genelde tüm dünyada İslam adına, insanlık adına, ülkemiz adına hizmet veren tüm güzel insanları böyle en kalbi duygularımıza buradan selamlamak da içimden geldi doğrusu. Efendim, Allah ömür verir ise önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir konu ve konuk ile geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Sizin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda Japonya ile işbirliğine istekli olduğu, bu adımın ortak gelişme ve üretim için büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediye siteleri, mobil bankacılık ve e-devletten yapılacak. Geciken ödemelere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında sağlanan 5 milyar liralık destekle eczacıların yanında olduğunu ve vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Hac ve Ümre Bakanlığı tarafından düzenlenen değerlendirmede en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Eroksipor'u 96-73 yenerek seriyi bitirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletini aldı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanan Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirtti. 2026 UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken İngiltere'nin Aston Villa ekibi karşı karşıya gelecek. A milli kadın handbol takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli handbol takımları yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da ortak bir kampa başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler Günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

91.8 Radyo Rezerv'den herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2019 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2019. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. 2 Ocak 2019. Çankaya Üniversitesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, aynı üniversite hukuk fakültesi öğrencisi H.I. tarafından kampüs içinde öldürüldü. 6 Şubat 2019. İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 10 Şubat 2019. Yıkılan Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temel

11 Şubat 2019. İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Olayda 4 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde de aynı tip helikopter aynı üstten kalkarak Sancaktepe civarında düşmüştü. 13 Şubat 2019. Dağ için yapılan ihalede Şans Girişim Ortaklığı ihaleyi kazandı. 18 Kasım 2019. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak Başkan Vekili Celal Adan getirildi. 24 Şubat 2019. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminin 3. turunda 336 oyla salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Şentop, meclis yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019. Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu. 25 Şubat 2019. 2001'de tasfiye edilen Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. 7 Mart 2019. Çamlıca Camii, Regaip Kandili'ne denk gelen günde hizmete açıldı. 12 Mart 2019, Marmaray'ın ikinci etabı olan Gebze Halkalı Banlio tren hattı hizmete açıldı. Banlio hatlarının yenilenmesi için 2013 yılında seferler durdurulmuştu. 31 Mart 2019, ülke genelinde yerel seçimler gerçekleşti.

21 Nisan 2019. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gittiği Ankara'nın Çubuk ilçesinde cenaze töreninden hemen sonra bir grubun saldırısına uğradı. 6 Mayıs 2019. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerini 7'ye karşı 4 oyla iptal etti. Bir sonraki seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. 23 Haziran 2019. 2019 İstanbul ara yerel seçimi gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. 8 Ağustos 2019. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2019. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak kayyum ataması yapıldı. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da gerçekleşti. 17 Eylül 2019. Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 26 Eylül 2019. İstanbul'un Silivri ilçesinin Marmara Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2019. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup eden Anadolu Efes 12. kez kupanın sahibi oldu.

9 Ekim 2019. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başladı. 11 Kasım 2019. Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya Rekoru kırıldı. 25 Kasım 2019. Haluk Bilginer, 47. Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Özvatan, Pınarbaşı 18, Felahiye ve Sarız 19, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 20, Develi ve Yahyalı 22, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Sivas ve Yozgat 21, Nevşehir 22, Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, memleketi Sarız'da hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı arayarak şunları söyledi.
2: Şimdi buraya da encümenlerimiz de burada, eksik olmayın. Toplam 11 kilometrelik alan asfalt olacakmış Allah'ın izniyle sizin sayenizde. Şimdi bir tam Sarız'ın bu yol problemini, Sarız merkezi kastediyorum, çözülmesi için bunun bir 19-20 kilometreye çıkarılması gerekiyormuş abi. Bir 8 kilometrelik daha alana ihtiyaç var. Onu da takdirlerinize arz ediyoruz, sunuyoruz. Değerli başkanım.
3: Değerli başkanım, ben inşallah hafta içinde Sarız'ımıza, Pınarbaşı'mıza...
2: Çok iyi olur.
3: Çünkü bu ara gidemedim. Farkındayım. Biraz daha açık söyleyeyim. O asfaltı yapmamanın mahcubiyetiyle gidemedim.
2: Estağfurullah.
3: Yoksa gideceğim. Gittiğimde konuşuruz. Kendi yapışan niye sonu
2: yapar? Abi bu, Allah razı olsun senden. Burada hiçbir mahcubiyet duyma. Bütün Sarızlar seni bağrına basmış durumda. Bir mahcubiyet falan duyma. Her zaman başımız gözümüz üstünde yerim var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Soğanlı artık sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonlarından biri haline geliyor. Burada yapılan çalışmalarla Soğanlı Vadisi daha güzel bir konuma dönüşmüş oldu, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Binası'nda Genel Başkan Remzi Çayır'ın katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı. Burada konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır şunları ifade etti.
4: Bizi burada bir bayramlaşma programına davet ettikleri için ve gerçekten bizi bir araya getirdiği için Sayın İl Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Türkiye'de kirletilmiş sadece kendisini, partisini, çevresini ve yakınlarını zengin eden bir sisteme karşı duruş sergilemek üzere yola çıktı. Şu an Türkiye'de iktidarı muhalefeti çok kirli ama çok kirli. Hiç mi hiç insana dönmeyen, insanı kutsamayan, insan yaşamını, insanın kendisini ortaya koymayan bir anlayışa sahipler. Odağında insan olmayan bir siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Şu anda doğan her çocuk 6.000 dolar dış borçta, 165 bin lira iç borçta doğuyor. Biz millete yalan söyleyerek gelecek kuramayız.
1: Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin son gününde Kayseri girişlerinde yoğun araç trafiği meydana geldi. Kayseri Spor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanmamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Gençler Birliği'nin de mücadele ettiği TFF Kadınlar 3. Ligi'nde Kurban Bayramı ve sezonun devre arası olması sebebiyle bir hafta ara verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, Cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
8: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
11: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
12: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda Japonya ile işbirliğine istekli olduğu, bu adımın ortak gelişme ve üretim için büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediye siteleri, mobil bankacılık ve e-devletten yapılacak. Geciken ödemelere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında sağlanan 5 milyar liralık destekle eczacıların yanında olduğunu ve vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Ümre Bakanlığı tarafından düzenlenen değerlendirmede en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Eroksporu 96-73 yenerek seriyi bitirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletini aldı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanan Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirtti. 2026 UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken İngiltere'nin Aston Villa ekibi karşı karşıya gelecek. A milli kadın handbol takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli handbol takımları yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da ortak bir kampa başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Yayın tekrarı.
10: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni Nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.
11: Kayser Radar, Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Mahmut Oral. Abdullah Gül Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği öğrencisi, aynı zamanda birçok dalda aslında sanata, kültüre ilgi duyan, tiyatro yapan, koroda yer alan birisiniz diyebilirim yani. Biraz da sizden dinleyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şöyle geleneksel bir girişle yapmak istiyorum. Mahmut Oral, Kayseri'de doğmuş, büyümüş, mühendis bir babanın, ev hanımı bir annenin oğludur. Abdullah Gül Üniversitesi'nde 3. sınıf inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Aktif olarak müzik ve sahne sanatları kulübü başkanıyım. Evet, okul dışında da birçok farklı işle, sanatla ilgileniyorum. Bunlardan en önde geleni aslında tiyatro. Geçmişimde 3 yıllık bir tiyatro yönetimi geçmişim var. Onun haricinde geçen yıldan beri AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nun bir üyesiyim. Okul dışında da daha yeni, yaklaşık 6-7 aylık bir organizasyon şirketimiz var. Yine arkadaşlarımla birlikte beraber kurmuş olduğum. Bu şekilde farklı projeler içerisinde de aktif olarak bulunmaktayım.
11: Çok güzel. Şunu da soracağım. Babadan gelen bir merak mı mühendislik peki? Hani dedim, babam da mühendisti. Ben de şu an inşaat mühendisliği okuyorum. Oradan gelen bir aktarım mı?
12: Biraz öyle aslında. Babam makine mühendisiydi. O mühendis zekası dediğimiz zekaya aslında sahip birisi. Yani pratik çözümler, o matematiksel düşünme, biraz genetik aktarım, bence kesinlikle bunlar var. Buradan geliyor diyebiliriz.
11: Çok güzel. Bu arada AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nda her yaştan insanlar bulunuyor. Yani akademisyenler, evet, öğretim üyeleri, farklı fakültelerden, farklı üniversitelerden aslında öğrenciler ve dekanlar, ayrıca kesinlikle öğretmenler mevcut. Aslında senden dinlesek daha iyi olur.
12: AGÜ Popüler Müzik Korosu yaklaşık bundan 10 yıl önce bildiğim kadarıyla bir tabipler korosunun ayrılmasıyla, AGÜ'de prova almasıyla, AGÜ'nün buna imkan sunmasıyla birlikte AGÜ adı altında yapılmaya başlanıyor. Ve bu koro içerisinde Erciyes Üniversitesi'nden dekanlar, hocalar, akademisyenler, aynı şekilde AGÜ'den yine yönetimdeki insanlar ve dışarıdan öğretmenler bulunuyor. Çok kapsamlı. Koromuzun yöneticileri diyeyim, onlar da gençlerin de bu koro içerisinde bulunmasını fazlasıyla destekliyorlar. Ve biz de onlar sayesinde burada kendimize bir alan buluyoruz.
11: Aslında öğretmen, öğrenci ve yöneticiyi bir araya getiren bir koro diyebiliriz. Kesinlikle. Yani müzik aslında bütün o kişileri bir araya getirip,
12: kesinlikle,
11: tek bir notadan, tek bir işte sesle aslında bir şarkı söylüyorsunuz, bir koro yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel aslında. Peki kaç kişilik bir grubunuz var?
12: Ya şöyle, aslında çok kalabalık bir ekibiz. Hatta şöyle de diyebilirim, ben yıllardır biliyorum AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nu. Bu sene ilk defa faal olarak içinde bulundum. Bu sene yaklaşık 30'u geçkin koristimiz, 10 kişilik de dışarıdan profesyonel müzisyen, ve orkestra ekibimiz var. Geçen yıllarda da sayı biraz aslında çok değişken de ilerleyebiliyor ama aşağı yukarı her sene yaklaşık bu sayıyla devam ediyor. Bu şekilde.
13: Çok güzel. Peki tek bir ağızdan söylemek, o koroyu tutturmak zor olmuyor mu? Yani işte mesela örneğin birisi karıştırdığında ya da bir yeri unuttu mesela. Ne oluyor?
12: Ya bir kere sahnede gözünden görülen şey şu oluyor. En iyi hali her zaman sahnedeki hali oluyor. Yani gösterimdeki hali, seyirciye sunduğumuz hali oluyor. Provalarda tabii ki kaçan kısımlar oluyor. Birilerini tutturamadığı yerler oluyor. Ama ortam o kadar sıcak, samimi ve şey ki yani canlı ki hiç şey olmuyor. Ya sen hata yaptın işte falan gibi bir durum olmuyor. Özellikle biz gençleri çok bağrına basan bir ekip var. O da çok yani bizi ekstra mutlu ediyor ve hata yapmaktan korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Bu da ayrı bir özgürlük katıyor size.
13: Çok güzel. Geçtiğimiz aylarda bu arada bir konser vermiştiniz. Evet. İlerleyen zamanlarda yine konserlerinizi görebilecek miyiz?
12: Evet. Biz aslında bir ikinci bir gösterim olmasın aynı konserin. Çok istiyoruz çünkü çok kalabalık yani her sene kalabalık oluyordu. Her sene doluyor taşıyordu. Bunu biz biliyorduk, farkındaydık. Fakat bu kadar yani salon kadar geri dönen insanın olduğunu biz bilmiyorduk açıkçası.
13: Evet, Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok insan ayakta izledi. Evet. Yani çok dolu doluydu. Her yer doluydu.
12: Ya biz bu kadar olacağını bilmiyorduk. Bu yüzden çok güzel tepkilerle karşı karşıya kaldık ve bir ikincisi beklendi. Fakat tabii ki oradaki insanlar dediğim gibi dekanlar, öğretmenler, akademisyenler olduğu için bizler de öğrenciyiz. Bizler de olduğumuz için hepimizin farklı sorumlulukları var ve bunlardan vakit ayırıp bir diğerini çok kısa bir sürede yapmak çok mümkün olmuyor. Ama tabii ki önümüzdeki dönem inşallah

0: istiyorum. Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesindeki en büyük sebep sence ne? Bildiğin üzere bu sene Kültür Başkenti seçildi.
1: Evet, ne güzel. Öncelikle Kayseri adına ve bizler adına çok mutlu bir, sevindirici bir haber. Bence çok geçmişe dayanıyor. Yani farklı kültürel miraslara burada ev sahipliği yapıyor Kayseri ve bir geçiş noktası diyebiliriz aslında. Yani o Selçuklu mimarisi diyeyim, o taraflardan görmüş geçilmiş, ondan sonra yani çok farklı kültürleri burada ev sahipliği yapmış, barındırmış ve bilmediğimiz çok farklı, aslında bir sürü kültürel miras da hala içinde bulunuyor. Hatta belki önünden geçiyoruz bazı tarihi anıtların ama farkında olmadığımız, bilmediğimiz olabiliyor. Bunların çeşitliliğinden, bunların fazlalığından dolayı bence seçilmiştir.
0: Çok güzel. Aynı zamanda kültür başkentinin seçilmesinin yanı sıra spor başkenti de seçildi. Yani aslında her alanda Kayseri kültürde, sanatta, sporda şu anda gitgide daha da ilerliyor. Özellikle mesela işte sportif alanda, yaz sporları, etkinlikler alanında da aslında her geçen gün, her geçen yıl daha da gelişmeye devam ediyor. Peki Kayseri'de sence böyle işte yapılacak böyle kültürel etkinlikler neler var? Yani burada doğup büyümüşsün. Neler söylersin biz dinleyenlere?
1: Ben biraz benim alanımdan gideyim. Yıllar öncesine kadar yoktu ve günümüzde olması beni çok sevindiriyor. Devlet Tiyatrosu. Evet. Bunun olması ve biraz daha uygun fiyatta olması öğrenci bakış açısından oraya çok gidilebilir ve o sanatı hani değer veren insanları toplayabilir oluyor. Bunlar yapılabilir. Onun haricinde çeşitli bu sportif faaliyetlerin oluşu büyük bir etken ve aslında birçok farklı seçenek var. Hem gençlerin kendini içerilerinde bulabileceği, her yaştan insanın kendilerini sanatla, sporla iç içe bulabileceği birçok farklı etkinlik görüyoruz bence.
0: Evet, aslında üniversite öğrencileri için de sizin üniversiteniz aynı şekilde çok böyle etkinlikler düzenleyen, evet, workshoplar yapan, işte bir konserler veren bir fakülte, hatta bir üniversite. O manada da aslında çok şanslısınız. Hani bazılarında dışarıdan insanlar gelebiliyor ama hiçbir şey aslında kendi içinde,
1: evet,
0: oluyor. Çünkü yani güvenlik açısından da bu manada aslında çok güzel öğrencilerin böyle imkanlar sunması.
1: Ya bu biraz da şey, yani öğrencilerin fazlasıyla bir şeyleri talep etmesinden kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü biz de mesela Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü'ne ben yaklaşık 5 yıl önce girdiğimde bir akran eğitimiyle birlikte gelişti. Özellikle tiyatro, zaten bir oyuncu olarak girdim. Ondan sonra o eğitimi aldım ve yönetime geçtim. Sonra tiyatro yönetmenliği yaptım. Kendimi geliştirdim bir anda. Bir yandan bunlar olurken müzik ve sahne sanatları diyorum ve çok geniş bir kitlesi var işte. Müzik, tiyatro, sinema, kısa film, dans, yani yani sanatın her alanı aslında onun içerisinde bulunabilir ve biz de bu noktada üniversitemizin yönetimiyle işbirliği içerisinde yıllardır festivalleri, ondan sonra büyük çaptaki kültürel ve sanatsal faaliyetleri birlikte düzenledik, birlikte yaptık. Hem o taraftan bize imkan açılması bunlara sebebiyet verdi, bunların olmasına sebebiyet verdi. Hem de bizim bir şeyleri fazlasıyla istememiz gerçekten çok büyük bir etki oldu diyebilirim.
0: Çok güzel. Bu arada şey değil mi, sadece üniversite için, farklı üniversitelerden mesela öğrenciler de gelip katılabiliyor mu?
1: Ya şöyle, etkinlikten etkinliğe çok değişiyor. Yani mesela şu sıralarda, hatta tam bugün başlayan bir bahar festivalimiz var. Evet. 6-7-8 Mayıs tarihleri arası içinde. Bu tarihlerde yapılan bu festivale dışarıdan katılımcı alınmıyor maalesef. Maalesef dememin sebebi diğer üniversite öğrencilerinin de aslında bunlara aç ve istekli olması, hatta katılabilmesini istemem. Ama bir yandan da tabii ki okul yönetimini burada anlayabiliyorum. Çünkü o da hani güvenlik açısından, evet, büyük bir güvenlik açısından sebebiyet verebilir ve bunun AGÜ öğrencilerinin hani bu noktada korunması isteniyor. Ama bazı etkinliklerimiz var. Mesela bizim tiyatro gösterimlerimiz inşallah Mayıs'ın ikinci haftasında da hatta bir tiyatro oyunumuz sahnelenecek. Oraya da beklerim sizleri. Bu şekilde daha

0: Davetlerle üniversitemize isimler vererek, isim listesi vererek davetliler alabiliyoruz. Ya da mesela diğer kulüplerin yaptığı zirveler var. İşte bu gelecek zirveleri,
1: Gelişim
0: ondan sonra
1: zirvesi.
0: girişim zirveleri gibi. O zirvelere mesela dışarıdan konuşmacı katılımcılarımız olabiliyor. Ondan sonra bu noktalara üniversitemiz her zaman açık.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de sence kültürümüz yaşatılıyor mu? Hani gençler bu konuda ne kadar duyarlı?
0: Ya bence yani yeterli derecede değil. Burada hem gençlerin hem de bence Kayseri yönetiminin biraz daha işi sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü yani evet birçok etkinlik var ama bu etkinlikleri ya biz etkinlik yapıyoruz ya da ya bir şeyler yaptık olarak değil, tam manasıyla içi dolu dolu olması lazım. İçi dolu dolu olduktan sonra gençlerin buna daha fazlasıyla yöneltilmesi lazım. Yani
1: Evet.
0: birçok genç aslında bilmiyor yani Kayseri'de bu kadar bir etkinlik olduğunu ya da bu kadar sanatsal faaliyetin olduğunu. Bunlar hem işleri doldurularak yani artırılabilir, hem de gençler bunlara daha çok teşvik edilirse, ilgisini çekerse ben artar diye düşünüyorum.
1: Evet, buradan da duyuralım bu arada Radar Kültür Sanat hesabından biz işte böyle etkinlikleri, kültüre sanata dair her şeyi aslında paylaşıyoruz. İnsanları haberdar ediyoruz. Ya da böyle mesela işte Kayseri'nin çok ünlü bir sanatçısı var, bir şeyi var örneğin. Onu gidip tanıtıyoruz. Kültüre sanata dair her şeyi aslında o sayfamızda yer veriyoruz. Siz de eğer böyle etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız kültür sanat sayfamıza takip edebilirsiniz. Bu arada sence koro müziği modern dünyanın hızlı tüketim kültürüne karşı bir direniş biçimi midir?
0: Bence kesinlikle özellikle yani gençlerin bu kadar sosyal medya bağımlısı olduğu, ekran sürelerinin çok fazlaca arttığı bir dönemde burada bulunmak ve koro başta olmak üzere diğer sanat dallarını da buraya eklemek istiyorum. Tiyatro gibi ya da işte o arka planda işte kısa filme yani bir sanat dalına emek vermek gerçekten sabır isteyen ve bu sabrın sonunda karşılığını alacağınız yerler olduğu için kesinlikle diyor ki sen bir dur, burada bir yavaşla, kendini bir bu sanata bırak. Ondan sonra ben diyor seni diyor zaten burada şey yapacağım, tatmin edeceğim. Ondan sonra sen buradan istediğini alacaksın ama diyor bana vakit ayıracaksın. Burada sabredeceksin, acele etmeyeceksin, sağlam adımlar atacaksın. Sonrasında da meyvesi çok daha büyük ve gerçekten yani bu emeğe değen bir geri dönüş alabiliyorsunuz.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de bir genç olarak sonuçta burada doğdun, büyüdün.
0: Evet.
1: Şehrin sunduğu kültür sanat etkinliklerini yeterli buluyor musun? Yani sence eksiklikler var mı? Varsa bu nedir? Ya da ne yapılabilir? Ya yani bir genç olarak önerin ne olur?
0: Bence bundan bu arada hem bir öğrenci hem bir genç olarak hem de sanatla uğraşan birisi olarak bahsetmek istiyorum. İnsanların biraz daha atölyelere ihtiyacı var. Yani şöyle atölyelere ihtiyacı var. Kayseri'de birden fazla farklı mesela tiyatro atölyesi var. Ama hepsi de böyle kendi imkanlarıyla yani birçoğu da arkadaşım. Birçoğunu da tanıyorum. Hepsi böyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan gençler ve ben de okulu bitirdiğim zaman böyle bir atölye buna hizmet edecek bir yer açmayı kesinlikle istiyorum, düşünüyorum. Çünkü gençler buna aç. Şu anda bir işte müzik enstrüman çalan bir gencin, şarkı söyleyen bir gencin, tiyatro yapan bir gencin gidip de ya ben şurada prova almak istiyorum diyebileceği, özellikle ücretsiz ve buna değer verilen maalesef bir yer yok ve en büyük eksikliğin ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültür sanat faaliyetleri ne kadar ön planda tutulursa gençlerin diğer alanlardaki akademik olarak ondan sonra çalıştıkları iş alanındaki başarısının buna bağlı düzeyde ben artacağına inanıyorum. Çünkü geçmişte de bu şekilde karşılıklar alınmış. Agü'den örnek vermek istiyorum. 1930'larda kurulan Sümer Bank Bez Fabrikası'ydı. Evet. Ve fabrikanın kendi içerisinde bir balo salonu, bir lokal hall dediğimiz alanı vardı. Ve orada haftanın belirli günlerinde sinemalar, belirli şehirlerinden gelen tiyatro oyuncuları, tiyatro oyunları vardı. Ve bunlar... oradaki fabrika işçilerine motivasyon oluyordu. Yani önce gündüz çalışıyordu orada o fabrika işçisi. Akşam gidiyor orada sinemada ailesiyle birlikte eğleniyor, güzel vakit geçiriyor, keyifli vakit geçiriyor. Aynı zamanda bir spor kompleksi vardı. O spor kompleksi içerisinde yüzüyor, sporunu yapıyor ve şey yani hani bunları 1930'larda yapıyorlardı. Günümüze geldiğimizde bunun eksikliğini bence çekiyoruz.
1: Evet.
0: Ve hani bunları bence arttırmamız lazım.
1: Evet, şu an insanlar bu tarz iş yerlerine baktığında ooo çok iyi, çünkü evet, ne kadar lüks bir iş yeri. Ya yüzme salonu da varmış, dinlenme odaları var falan şeklinde bakıyorlar.
0: Aslında hatta olması gereken bir şey bu. Çünkü gerçekten ya ben içinde bunu yaşadım, gördüm. Sanatla uğraşmak, o ben özellikle kendim için şey diyorum. Yani o tiyatro sahnesine adım attığım an gerçekten her şey sizin hayal gücünüze kalmış oluyor. Yani uçmak isterseniz uçabilirsiniz, yüzmek isterseniz yüzebilirsiniz, geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz. Ve bu tamamen ücretsiz. Yani
1: dopamin salgılıyor vücudu, yani mutlu oluyor. Ya istediği karakteri aslında girebiliyor tiyatro oyununda. Çok zevkli aslında, hani her şekilde sporda, sanatta, kültürde insanlar bu tarz şeylerle uğraştığında bu kötü enerjilerini atmış oluyor. Kesinlikle. Ve daha da mutlu oluyor. Yani bir insanın mutlu olması, o kötü enerjisini, kötü duygularını bir yerde atması ve ondan arınması işine daha iyi odaklanmasına sebebiyet veriyor. Yoksa sürekli insan çalış bir süre sonra beyni duruyor yani ister istemez. Çünkü doluyor. Onu biraz böyle rahatlatması, bir bol oksijene ihtiyaç.
0: Kesinlikle. Akademik olarak da öyle. Yani ben şimdi fazlasıyla bu alanda olduğum için akademi tarafı biraz aksıyor olabilir ister istemez.
1: Bir de çok akademisyenler çıkıyor aslında.
0: Öyle yani bizim okulumuz biraz öyle bir okul. Yani başlangıç vizyonu da o şekilde kurulmuş. Yani dedikleri şey şu tamamen. Biz butik bir üniversiteyiz. Buraya gerekirse hani 10 kişi öğrencimiz olacak. Ama bu 10 kişi kaliteli eğitim alacak. Ondan sonra ve vasıflı bir şekilde mezun olacak deniyor. Bu vizyondaki bir okulda tabii ki birçok şeyi aynı anda beraber yapabilmenin pek mümkün olmuyor. Ama yine de bu alan içerisinde faaliyet gösterebiliyor olmak benim için çok keyif verici bir şey. Yani o anlamda ben bunu gördüm ve yaşadım. Yani o tiyatro provasına gidip de ertesi sabah derse gittiğim zaman daha zinde, daha açık olabiliyorum. Yani bu da etkilerinden, kendi üzerimde gözlemlediğim etkilerinden bazıları diyebilirim.
1: Çok güzel. Peki teknolojinin bu kadar içine doğmuş bir nesil olarak sence yapay zeka bir gün koro müziğindeki o insan ruhunu taklit edebilir mi?
0: Yani buna direkt hayır demek istiyorum. Ya daha doğrusu şu şekilde teknik olarak evet, teknik açıdan yapabilir. Çünkü yani günümüzde de bir sürü yapay zeka müziğini duyuyoruz.
1: Evet.
0: Üretiliyor kesinlikle. Buna bir noktaya kadar karşı da değilim. Ama duygusal olarak asla bence yerini alamaz. Çünkü insan hataları olan bir varlık. Az önce de dediğimiz gibi.
1: Evet.
0: Ve hata yapmak gerçekten çok büyük bir aslında yani
1: ayrıcalık aslında.
0: Ayrıcalık kesinlikle. Yani hata yapabilmek bir lütuf falan diyebilirim. Yani çünkü yani hata yaptıkça doğruları öğreniyorsunuz ve yapay zeka bu hataları ortadan kaldırıyor ve %100 doğru bir şey dinlediğiniz zaman kendinizden bir şey bulamıyorsunuz o parçalar içerisinde ya da diğer hani farklı sanat dallarını da ele alalım. Yani hata olmayınca diyor ki, beyin diyor ki yok diyor, bu doğru değil diyor. Hani evet yani burada illa bir şey olması lazım diyor. Ama yok yani asla bence
1: yani o
0: yerini alamaz.
1: Veremiyor.
0: Yani şimdi çok belki iddialı bir söylem olacak ama ben dinlediğim zaman anlayabiliyorum. Diyorum ki ya bu yapay zeka. Hı hı. Ve hani bir noktada şey oluyor. Geçenlerde bir yere yemek yemeye gittim. Restoranda telifsiz olduğu için yapay zeka pop müziği çalıyor ve şey yani bir noktadan sonra o kadar rahatsız olmaya başladım ki ya yediğim yemekten keyif alamamaya başladım. Kulağım tamamen müziğe takılmaya başladı. Ve hani çok bildiğimiz müzik gibi geliyor çünkü belirli bir akışta yapılmış yapay zeka olduğu için ve hepsi hani o müzik bitiyor diğer başka bir parça çalıyor.
1: Hep aynı tonda
0: çalıyor, aynı enerjiyi sana vermeye çalışıyor ve bu bir noktadan sonra yani rahatsız edici bir şey haline gelmeye başladı benim için.
1: Ama çok güzel yapılan aslında yapay zeka ile oluşturan şarkılar da var, hatta çok popüler böyle insanların dinlediği. Bir de şu anda aslında yapay zeka o kadar çok gelişti ki her geçen gün daha da gelişiyor. Hani özellikle bu paralı sürümünü kullanan insanlar o nefes sesini bile artık takip edebiliyor. Yani
0: ya, evet.
1: İster istemez düşünüyorsun acaba gerçek mi? Acaba ya, nefes alan yapay zeka mı olur?
0: Tabii ki. Ya özellikle görsel açıdan ve yani ya müziksel taraftan değil de biraz işte video oluşturma açısından bakarsak yani çünkü bir yandan hiç bahsetmediğim bir şey de var. Sosyal medya danışmanlığı, web site yönetimi, SEO yönetimi, dijital içerik pazarlama bu alanda da faaliyet gösteriyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu tarafta birçok şeyin mutfağında olduğumuz için bazen ben bile şey oluyorum yani hayran kalıyorum böyle ya bunu nasıl yaptılar diyebiliyorum. Hatta yani eve gidiyorum ve şey diyorum anneme, anne bak böyle şeyler var asla bunlara inanma, ondan sonra yarın bir gün karşına bir şey çıkar çünkü bana bir haberle geliyor mesela, işte oğlum şöyle olmuş böyle olmuş, nereden gördün? İnternetten, işte Instagram'dan gördüm falan. Anne diyorum yapma, yok yani hani. Ve kadın da haklı bir noktada çünkü o kadar gerçekçi şeyler
1: evet.
0: üretiliyor ki. Yani hayranlıkla izliyoruz.
1: Ben hatta bununla ilgili bir anım var. Geçen gün hat değiştirmek için aslında bir telefon görüşmesi yaptım işte. Bir tane şeyle, telefon firmasıyla. Annemin üstüneydi hattım. O yüzden annemle iletişim kurmamız gerekiyordu. Telefonu kapatmadan annemi bağladılar. Anneme söylemişti işte böyle böyle böyle. Anne diyorum hani benim şöyle şöyle falan. Sen misin falan. Bana böyle şey sordu. Ne dedi?
0: Sadece sen... ikimizin bildiği bir şey.
1: Ay sen dün akşam dedi ne yedin diye. Hem anne hatırlamıyorum dün akşam ne yedin.
0: Bu sefer daha da inanmıyor.
1: Ay ay şey böyle laboratuvarda bekliyor, o da gülmeye başladı. Diyor taklit ediyorlar sesin diyor, senin sesini taklit ettiler sandım diyor.
0: Ama
1: videolarda
0: yani...
1: falan herhalde uyaran bir video izlemiş sanırım. Çünkü evet. Ben hani dedim ki yapay zekaya dikkat et dedim sadece. Evet. Ama sesimi taklit edebileceklerini aslında söylememiştim. Muhtemelen onu da internetten gördüm. Öyle bir şeye münakaşaya girdik, annemi ispatlamaya çalıştım kendim. Sonra dedi tamam kızım sensin. Orada operatör dedi ne kadar şanslısın işte anneniz inanmıyor evet. falan diye. Ya gerçekten dikkatli olun hani ne kadar kızınızın çocuğunuzun sesinizi duysanız bile hani bir deyin, bir kodlama belirleyin. Örneğin dün akşam ya, ne kesinlikle. Yedin? İşte ikinizin bildiği sadece bilgiler sorun.
0: Bunu ama medya tarafına hiç yansıtmayın ki onu da bir şekilde kullanırlar yani bence.
1: Tabii ya dün akşam ne yediğini bilmezler ya. Örneğin şey sorsanız bilirler de örneğin TC kimlik numaranız işte anne kızlık soyadı bilmem bir şey sorsanız belki bu bilgilere erişebilirler ama dün akşam ne yediğinizi kolay kolay bilmezler muhtemelen. Bir diğer sorumuza devam ediyorum. Senin için kültürlü insan tanımı nedir? Çok okuyan mı, çok gezen mi yoksa sanata farklı bir gözle bakan mı daha kültürlüdür?
0: Bence ya belki hani klasik bir bakış açısı ama bence çok gezen kesinlikle yani çok okuyana nazaran bence biraz da ona kültürlü diyebilirim.
1: Hı
0: hı. Ama benim tanımımı soracak olursanız ben sanatta kültürde şunu çok seviyorum ve amacım biraz daha bu. Yine tiyatrodan örnek vereceğim ama orada biz mesela Agü'de tiyatro yapmak istiyorum ya oyuncu olmak istiyorum diyen herkese bizim kapımız açık. Burada yeteneğin olsun olmasın, yani herhangi bir oyuncu seçimimiz yok. Ve bu şunu doğuruyor. Hiç belki hani peltek birisi ve hani normalde bir oyuncu seçmeleri olsa seçilemeyebilir. Ama biz gel diyoruz ve o bizimle birlikte mesela o peltekliği de yeniyor bir noktada. Yani onun sen hayatına dokunuyorsun. Bu hayatına dokunabilmek. Aynı zamanda ben çok yaşadım yani. Geçen dönemki oyuncu ekibimizden başrolümüz bana mesela dedi, yani oyunu oynadık, bitti, çok mutluyuz, çok keyifliyiz, işte oyun yemeğine gittik, orada döndü böyle, kendi aramızda yapıyoruz, afişi imza alıyoruz, işte herkes kendine bir not bırakıyor falan, yazmış ki işte sen demiş hani 5 yaşındaki benim hayalime ortak oldun, benim hayalimi gerçekleştirdin. Yani benim hala bugün mesela bundan bahsettikçe yani gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Bu inanılmaz bir duygu. Yani bunu gerçekten böyle, yani ne kadar anlatsam size anlayabileceğiniz bir şey değil, yaşamanız gereken bir şey. O yüzden o hayale ortak olmak ve o hayata dokunmak kültürlü bir insan olmaktaki bence en büyük etken diyebilirim.
1: Evet, aslında bir insanın içine dokunabilmek, onun hayallerini gerçekleştirebilmek o kadar değerli ki. Yani hayatı boyunca belki bu anı, yani o oynadığı oyunları asla unutmayacak. Asla. Yani bir de şöyle, ben çok fazla duydum. İşte daha önceki konuklarım da aslında söyledi. Daha önce mesela anksiyetesi var. İşte tiyatro oynayamıyor. İnsanlarla konuşamıyor. Çekiniyor konuşurken. Örneğin işte hoca diyor şu soruyu cevapla. Ona bile cevap veremiyorken. Tiyatroya başladıktan sonra, tiyatroyla tanıştıktan sonra bütün bu korkularını yeniyor ve acayip sosyal bir insan oluyor. Yani artık diyor ki mesela, ya insanlara selam vermekten, insanlarla konuşmaktan, yeni ortamlara girmekten asla çekinmiyorum. Hatta beni daha da böyle çok mutlu ediyor. Gidip nerede farklı bir ortam var, nerede farklı insan grubu var, onlarla tanışıyorum, oralara giriyorum. Bir konuşma mı yapılacak şu anda? İlk ben mesela elimi kaldırıyorum diyor. Hani aslında tiyatronun böyle bir özelliği de var. Yani anksiyeteniz varsa, özellikle şu an dijital çağda insanlar da çok fazla anksiyete, hatta böyle ankastre diyorlar.
0: Evet, sosyal ankastre.
1: Aynen. Çok fazla var çünkü.
0: Ya burada ben zaten şimdi dönem başında üniversitelerde olur, kulüpler stand açar ve o standlara böyle yeni öğrenciler davet edilir, anlatılır falan. Ben özellikle tiyatro için her zaman şu tanımı kullanıyorum. Diyorum ki bu sizin sadece şu an üniversitede yaptığınız bir sanatsal faaliyet olmayacak. Bu direkt sizin hayatınızı, iş hayatınızı, sosyal hayatınızı birebir de etkileyen bir nokta. Yani çünkü yani burada başlıyorsunuz, tiyatro oradaki oyunculuk eğitimlerine başlıyorsunuz. Sahne çalışmaları, duruş çalışmaları, ses, diksiyon, artikülasyon ve daha sayısız, hani sayamayacağım birden fazla çalışma yapıyorsunuz. Ve bunları dedim ya az önce, yani hayal gücünüz ne kadar yüksekse o noktada yapıyorsunuz. Bu o kadar fazlasıyla sizin sosyal becerilerinizi geliştiriyor ki, aynı zamanda bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Oradaki o ekip yönetimi, işte ekip içi iletişimler, hepsini öğreniyorsunuz. Ve iş hayatınızda aynı şekilde, sosyal hayatınızda, arkadaş çevrenizde bunun etkilerini fazlasıyla görüyorsunuz.
1: Çok güzel. Bu arada sahnede seslendirdiğiniz eserlerin böyle hikayelerini bilmek. Genellikle insanlar yapıyor. İşte sahnelediği, o seslendirdiği eserin hikayesini bir araştırıyorlar. Onu biliyorlar. O sanatsal derinliği dinleyiciye aktarırken performansınızı nasıl değiştiriyor? Onun hikayesini bilmek, onu bilerek söylemek.
0: Bende biraz var. Bu şimdi benim profesyonel olarak bir ses eğitimim yok. Ondan sonra tiyatroda ne kadar aldıysam, o dedim ya az önce, ses, diksiyon, artikülasyon.
1: Oluyor mu? Bir eğitim oluyor mu mesela? Örneğin işte kulübe katıldığınızda ya da işte tiyatro yapmak istediğinizde okul çapında ya da kendiniz herhangi bir eğitime katılıyor musunuz?
0: Bizde akran eğitimi var. Yani mesela el değiştirme. Ben 2021 yılında girdiğimde benden 2-3 üst dönem öğrenci vardı. O yönetmendi. O bana işte el devretti. Ben şimdi benden alt dönemlere o el devrettim ve tabii ki profesyonel açıdan destek aldığımız bir sürü Ankara'dan, İstanbul'dan işte gerek devlet tiyatrosu oyuncuları da dahil burada bir sürü şey var. Bilgilerine danıştığımız insanlar var. Ama akran odaklı ilerliyor. Bu müzik açısından da böyle. Orada bazen tabii ki şey oluyor. Öğrenciler diyor ki toplanıyorlar ve diyor ya biz keman öğrenmek istiyoruz. Ve tabii ki orada bir profesyonelliğin gelip o öğrenmek isteyenlere öğretmesi daha makul oluyor. Ama diğer işte eğitimler, tiyatro eğitimleri bu şekilde akran eğitimi şeklinde oluyor.
1: Güzel aslında. İnsanlar birbirlerini öğreterek o ona bildiğini aktarıyor, o ona bildiğini aktarıyor. Bilgiler bu şekilde aslında çoğalıyor. Hem de çok aslında öğrenci için çok ucuz yolda bir şey oluyor denilebilir yani. Hani,
0: ya tabii ki.
1: Kendi akranından öğrenmek.
0: Evet. O yani büyük bir noktada avantaj. Çünkü gözlemliyorsun. Oradaki aslında aradaki şey bağı kalkıyor. Resmiyet evet. Daha böyle geldi.
1: Daha samimi oluyor.
0: İlikledim ve evet ben keman öğreneceğim. Hani ya böyle çok şey olmuyor. Ya da tiyatro hani zaten tiyatro rahat olmanız gereken bir ortam. Orada yani en saf benliğinizle orada olmanız gerekiyor. Diğer türlü olmuyor. Ondan sonra bu arada şeyde yapmayalım yani diğer burada Kayseri'deki diğer sahne bu şekilde toplulukları da var çünkü devlet tiyatrosu oyuncuların eğitim verdiği topluluklar var.
1: Biraz daha böyle.
0: O da zaten yani ya genellikle zaten bu yakın bağ oluşturabildiğiniz ortamlar sizin bu samimiyeti sağlıyor.
1: Evet. Aslında biraz daha böyle şey öğrenciler bazı şeylerin böyle kısa püf noktalarını formüllerini de bildiğin için aslında öğrenmek kesinlikle. Daha kolay oluyor. Yani şimdi bir işte öğreticiden öğrenseniz ya işte onun biraz daha teorik kısmına biraz daha bilimsel kısmına değiniyor. Tabii ki bunlara değinilmesi bunların da öğrenilmesi gerekiyor. Ama biraz daha öğrenciler şey olduğu için böyle işte şu püf noktayı buldum kesinlikle. İşte şu kısa yolla direkt hallediğim şey olduğu için. Öğrencilik zamanında aslında güzel şeyler de çıkıyor.
0: Hikaye demiştiniz oraya değinmek istiyorum. Burada ben de dedim şey bu tiyatro ile birlikte aslında taklit yeteneğinden geliyor. Profesyonel bir eğitim almadım. Herhangi bir şu anda enstrüman çalmayı da bilmiyorum aslında ama şey gerçekten istiyorum bir enstrümanı öğrenebilmek. Biraz işte o ses vokal yeteneği biraz bu taklit yeteneğiyle birleşince sahnede bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Ve hikayeyi bilmek yani ben özellikle bu Anadolu rock, Anadolu pop sanatçılarının yani Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray bunlara mesela ayrı bir bağda duyuyorum. Çünkü hepsinin aslında sadece şarkıların hikayesini değil hayat hikayelerini biliyorum, araştırıyorum ve bu aslında benim hem o performansı sahnede nasıl daha yani seyirciyle birebir daha fazla etkileşimde bulundurabilirim o açıdan bana faydası oluyor hem de hissetmek ben ne kadar o şarkıyı hissedebiliyorsam seyirciye de o kadar fazla yansıtıyorum ve o da o kadar hissediyor ve bana geri dönüşünü veriyor çünkü oradaki o yani o enerji bambaşka bir şey.
1: Peki buradan hani dinleyicilerimize dinleyebilir mi böyle ufak bir kesit belki hani tabii dilerseniz eğer rahatsız
0: ya.
1: Şu an. Değilmişken.
0: Ne söyleyebilirim? Belki şeyi koroda söylediğim parçayı ufak bir kutla söyleyebilirim.
1: Olabilir, güzel olur.
0: Bir ara gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz.
0: Ben.
1: Evet, devamı bir sonraki konserde.
0: Devamı takipte kalın konserlerimizi.
1: Evet, peki popüler kültürün her yeri sardığı bu dönemde koro gibi geleneksel kalan sanat dallarına gençlerin ilgisini çekmek için sence ne yapılmalı?
0: Ya aslında bizim Agü Popüler Müzik Kurumumuz bunu yapmaya çalışıyor ve yerine de getiriyor diyebilirim. Çünkü şu şekilde şimdi sadece bunu popüler müzik olarak da ele almayalım yani. Bir Türk sanat müziği var ortada yani bir sürü geleneksel yapılan işler var. Bunları bir noktada modernize olabildiğince modernize edebilmek hem gençlerin ilgisini çeker. Ondan sonra yani biraz daha aslında o aradaki bağı nasıl desem perdeyi kaldırabilmek gerekiyor. Bu perdeyi ne kadar çok kaldırabilirsek iki kısım o kadar birleşir ve o geleneksel müzik türleri, geleneksel müzikler ya da geleneksel sanat faaliyetleri daha günümüzde ilgi çekici, özellikle gençlerin ilgisini çekebileceği bir nokta olur. Tabii ki bir noktada dönem müziği var ve o döneme insanların biraz daha ilgi duyması lazım. Yani ben fazlasıyla ya özellikle çocukken babamdan hep o Cem Karaca'nın şarkılarını, işte Barış Manço'nun şarkılarını evde dinlemesem, belki duymasam bu kadar ilgim olmayabilirdi. Sonuç olarak belirli bir dönem var. Evet. Ama yavaş yavaş bunlar da sonuç olarak şey oluyor. Yani bugün bir Barış Manço şarkısını şu an bence hani herkes A'dan Z'ye hangi yani yaş fark etmeksizin herkes bilebilir ve bunu dediğim gibi modernize edersek daha ilgi çekici olur.
1: Evet, bu arada ya bu şarkıların aslında köküne de inmek gerekiyor. Yani kesinlikle. Nasıl yazılmış, ne anlatıyor, ne söylemek istiyor diye. Şu an aslında yeni şarkıları kıyaslayan, yeni şarkılara kıyasla o eski şarkıların anlattıkları o güzel şeyler, o güzel tanılar.
0: Ya çok basitinden önemli. Aslında bir örnek verebilirim buna. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum. Cem Karaca'nın Rap diye Rap Rap diye bir şarkısı var ve şey yani hani başı şu şekilde başlıyor. Hanımı da hüppet daha bir de rap tap tap tap diyor. Mesela aslında sözlere bakarsanız çok anlamsız bir şey gelebiliyor olabilir size. Ama şarkının hikayesini araştırdığımız zaman yani dönemin o askeri olaylarına karşı yazılmış bir şarkı rap diye rap rap diyor. Oradaki o anlamsız bir cümle dediğimiz cümle de geçmişte bir Türk şairinin kızgınlaştığında verdiği bir tepki olarak ele alınmış. Yani buna bağladığımızda, buna baktığımızda ortaya bambaşka bir anlam çıkıyor. O yüzden gençler mesela daha çok bu noktalara odaklanırsa diğer şarkılarda da ya da domates, biber, patlıcan var. Barış Manço'nun yıllardır bunlar bir sebze aslında. Yani nasıl bir bağ kurabilirsin diye bakan olabilir. Ama şarkının genel olarak bütünüyle baktığımızda, o anlattıklarına baktığımızda kapı çok daha farklı bir yer açılıyor.
1: Peki o zaman şunu da sorayım. Yeni nesil şarkıları nasıl buluyorsun?
0: Ya tabii ki. Yani
1: şimdi <Diyorum.
0: gülüyor> o kadar ya iyi ya da kötü diyemeyeceğim çünkü her müziğin hitap ettiği kitle çok daha farklı. Ama en azından bu müziği icra eden kişileri şuna odaklanırsa ya da buna odaklanıyorsa onları da dinlemek lazım sonuç olarak. Yani biraz daha bunu bir şey anlatıyorum. Evet, ben burada belirli bir kitleye hitap ediyorum. Bir şey anlatıyorum, bir şey aktarıyorum gözüyle bakılan. O az önce hatta bahsetmiş oldum. O hayata dokunmak gözüyle bu iş yapılıyorsa ben nasıl yapıldığına çok da aslında bakmıyorum. Tabii ki bir noktada da şey olması lazım yani insanların
1: eğlenmesi
0: gerekiyor.
1: Ya şöyle yani bunu dinleyen insanlar genellikle sözlerinden dolayı değil de o ritim, o işte o anki ruh hali, yani enerji ya, yükseltiyor aslında.
0: Ana odak zaten o oluyor.
1: Evet, orada o şarkının zaten, ritmi aslında insanı evet, biraz daha bağlıyor.
0: Şarkı sözünü kaldıralım, ritmi oraya koyalım. Yani üstüne başka bir söz koyalım hatta, hiç değişmez. Yine aynı tempoda o eğlenceyi hissedebilir yani.
1: Evet, peki sanatın iyileştirici bir gücü olduğu söylenir. Senin en mutsuz anında o sığındığın sanat dalı veya eser hangisi?
0: Yine
1: Barış Manço mu yoksa?
0: Barış Manço'nun Cacık adlı bir şeyi var, şarkısı var. Burada şey diyor yani, bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni Akdeniz cacık olur diyorum diye bir şarkısı var. Yani en kötü olduğumda onu dinliyorum ve şey yani bir yandan bir yandan mesaj verici bir şarkı. Hem de tabii ki şey yani beni bir toparladığı oluyor. Tabii ki yine tiyatrodan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok tiyatro dedim, özür dilerim ama yani öyle tiyatro hani ya kapıda tüm benliğimi bırakıyorum. O gün ne yaşamışım, bir derdim tasam mı var, evet. Atıyorum dışarı, içeri girdim mi bambaşka biriyim. Ondan sonra orası bana şey yapıyor. Mutluluk veriyor. Sahne almak, o sahnelerim, ondan sonra onları daha sonrasında izlemek, o insanların çok güzel tepkileri, yani o konserden sonra mesela bir sürü tanımadığım insan geldi ve fazlasıyla hayranca tebriklerini bana ilettiler ve çok mutlu oldum ben bundan. Çünkü o insanlara dokunabilmişim. Bunlar beni üzgün olduğumda, daha böyle umutsuz olduğumda diyeyim, tekrar ayağa kaldırıyor.
1: Çok güzel. Peki Barış Manço'nun bu cacık şarkısı sende hangi duyguları uyandırıyor? Hani böyle dinlediğinde nasıl hissediyorsun kendini?
0: Dingin. Dingin hissediyorum. Yani böyle o şarkı şey yapıyor beni. Dur. Şu an bir düşün. Sen ne yaşıyorsun? Bu yaşadığın şey gayet normal. Hadi biraz canlan. Ayağa kalk. Enerjini topla. Kendini topla. Ama şey yani hepsini böyle sakince, relax diyor. Ve o şekilde yani bunları hissettiriyor bana.
1: Çok güzel. Peki bir koro sanatçısı olarak izlediğin bir filmde ya da gittiğin bir sergide nelere dikkat edersin? Hani mesleki bir deformasyon oluştu mu?
0: Ya ister istemez var. Bu bence yani tüm meslekler içerisinde vardır. Şu sıralar şey oluyor. Yani gidiyorum böyle bir şey izliyorum, dinliyorum. Bir koro parçasıysa ya da bir koro konserine gittiysem şey diyorum ya bu tondan mı çalınması lazım, ondan sonra ya da bu enstrüman sesi şu anda az geliyor, hani şunu duyamıyorum ya, bu toplulukta burası acaba yanlış mı söylendi falan gibi oluyor. Ya da yani böyle bir tiyatro oyununda yok diyorum bu rolde değil, ondan sonra lan nasıl hazırlandı acaba, yani bir anda bunlarla düşünürken bir bakıyorum kopmuşum. Sonra diyorum dur ya, hani o şekilde değerlendirme. İzlediğin şeyden keyif al. Çünkü bu biraz şey gibi oluyor yani sihirbazların ya da illüzyonistlerin yani şu an şu bardağı ortadan benim direkt kaybedemeyeceğim belli. Bir numara var arkasında biliyorum. Ama bak bardağı altı sakladı falan yaparsam ondan keyif alamam.
1: Evet.
0: O yüzden kendini ona bırakmak lazım. Ben de olabildiğince kendimi o konsere, gösterime olabildiğince bırakmaya çalışıyorum.
1: Evet, bu kötü anlarından birisi aslında. Evet. Çünkü insan artık izlediği şeyden zevk alamıyor. Mesela radyo televizyon bölümünde de biraz daha böyle. İzledikleri filmlerin mesela örneğin çekimlerini düşünüyorlar. Bu böyle mi çekildi, şöyle mi? İşte teknik özelliklere odaklandığında insan aslında tam bu içindeki o anlatmak istediği şeyi anlayamayabiliyor. Bu manada aslında biraz böyle sıkıntıları da olabiliyor. Ama iyi yanları da var tabii ki. Yani biz o gözle baktığımız için oradan farklı şeyler öğreniyoruz.
0: Oradan
1: farklı
0: bir
1: şeyleri kendimize katıyoruz.
0: Ders çıkarıyoruz yani mesela devlet tiyatrosuna gittiğim zaman orada bir oyunu izliyorum. Ve çok basit bir şeyden örnek vereceğim. Bir örnek veriyorum. Kapı dediğimiz zaman aklımıza her zamanki bizim güncel hayatta kullandığımız normal kapılar geliyor. Ama mesela oraya öyle farklı bir bakış açısıyla bir kapı oluşturulmuş ki dışarıda günümüzde kullanamayız ama orada onun kapı olduğunu ben anlayabiliyorum ve bu bana ekstra bir bakış açısı kazandırıyor.
1: Çok güzel. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sence sanat toplumun aynası mıdır yoksa topluma gitmesi gereken yolu gösteren bir ışık mıdır?
0: Ya bu ikisini bence birbirinden ayıramayız. Yani sonuç olarak bir yandan hem evet toplumun aynası ama sadece toplumun aynası dersem Çok küçümsemiş olurum. Bu noktada çok basit görmüş olurum. Sadece bir yol gösteren ışık dersem de o zaman çok hayalperest olmuş olurum. Çok hayalperest olmuş olurum. Yani bu ikisini birbirinden ayıramayız. Bir tarafta biraz daha realistik olmamız lazım. Bir tarafta da ilk başlarda bahsettiğim şeylere bağlanmamız lazım. O yol göstericiliği kaybetmememiz lazım. Çünkü bunlar dediğim gibi bizim iş hayatımızda, sosyal hayatımızda bize fayda sağlayacağı noktalar olmalıdır diyorum.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Peki buradan seni dinleyenlere son olarak neler söylemek istersin?
0: Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için tekrardan sizlere ayrıca teşekkür ederim. Burada bulunmak, yaşıtım, akranım olan sizlere seslenebilmek, kendi tecrübelerimi paylaşabilmek çok güzel bir fırsat. Bilenler, tanıyanlar beni takipte kalsınlar. Burayı ekstra herkes takipte kalsın. Güzel bir bu dönemde güzel işler yapabilmeye çalışmak, ekstra fayda sağlayabilmeye çalışmak, sanatla, kültürle uğraşabilmek çok çok güzel. Sanatla sevgiyle kalın efendim diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Kültüre sanata dair, aslında yeni neslin kültüre sanata bakışına dair birçok konuya değindik. Abdullah Gül Üniversitesi'nin aslında bu düzenlediği etkinliklere, koro kulübüne,
0: popüler müzik korosu.
1: Popüler müzik korosuna değindik. Güzel bir programdı. Bir sonraki hafta çarşamba günü yine saat 12'de farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, memleketi Sarız'da hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı arayarak şunları söyledi.
5: Şimdi buraya da encümenlerimiz de burada, eksik olmayın. Toplam 11 kilometrelik alan asfalt olacakmış Allah'ın izniyle, sizin sayenizde. Şimdi bir tam Sarız'ın bu yol problemini, Sarız merkezi kastediyorum, çözülmesi için bunun bir 19-20 kilometreye çıkarılması gerekiyormuş abi. Bir 8 kilometrelik daha alana ihtiyaç var. Onu da takdirlerinize arz ediyoruz, sunuyoruz. Değerli başkanım.
6: Değerli başkanım, ben inşallah hafta içinde Sarız'ımıza, Pınarbaşı'mıza...
5: Çok iyi olur.
6: Bu ara gidemedim. Farkındayım. Biraz daha açık söyleyeyim. O asfaltı yakmamanın mahcubiyetiyle gidemedim.
5: Estağfurullah.
6: Yoksa gideceğim. Gittiğimde konuşuruz. Yapışan niye sonu yapar?
5: Abi bu, Allah razı olsun senden. Burada hiçbir mahcubiyet duyma. Bütün Sarızlar seni bağrına basmış durumda. Bir mahcubiyet falan duyma. Her zaman başımız gözümüz üstünde yerimler.
4: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Soğanlı artık sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonlarından biri haline geliyor. Burada yapılan çalışmalarla Soğanlı Vadisi daha güzel bir konuma dönüşmüş oldu dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Binası'nda Genel Başkan Remzi Çayır'ın katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı. Burada konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır şunları ifade etti.
7: Bizi burada bir bayramlaşma programına davet ettikleri için ve gerçekten bizi bir araya getirdiği için Sayın İl Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Türkiye'de kirletilmiş sadece kendisini, partisini, çevresini ve yakınlarını zengin eden bir sisteme karşı duruş sergilemek üzere yola çıktı. Şu an Türkiye'de iktidarı muhalefeti çok kirli, ama çok kirli. Hiç mi hiç insana dönmeyen, insanı kutsamayan, insan yaşamını, insanın kendisini ortaya koymayan bir anlayışa sahipler. Odağında insan olmayan bir siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Şu anda doğan her çocuk 6.000 dolar dış borçta, 165 bin lira iç borçta doğuyor. Biz millete yalan söyleyerek gelecek kuramayız.
4: Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin son gününde Kayseri girişlerinde yoğun araç trafiği meydana geldi. Kayserispor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanmamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Gençler Birliği'nin de mücadele ettiği TFF Kadınlar 3. Ligi'nde Kurban Bayramı ve sezonun devre arası olması sebebiyle bir hafta ara verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda Japonya ile işbirliğine istekli olduğu, bu adımın ortak gelişme ve üretim için büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediye siteleri, mobil bankacılık ve e-devletten yapılacak. Geciken ödemelere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında sağlanan 5 milyar liralık destekle eczacıların yanında olduğunu ve vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Hac ve Ümre Bakanlığı tarafından düzenlenen değerlendirmede en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 3. maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Eroksipor'u 96-73 yenerek seriyi bitirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletini aldı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanan Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirtti. 2026 UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken İngiltere'nin Aston Villa ekibi karşı karşıya gelecek. A milli kadın handbol takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli handbol takımları yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da ortak bir kampa başladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pieta'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, hautboy fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, hautboy, çello, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugünkü konumuz travmalarımızı nasıl taşırız? Bu konuda bizi bilgilendirecek olan uzmanımız ise psikolog Ahmet Özen bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsın? Davetiniz için teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim kırmayıp vakit ayırıp geldiğiniz için. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eğer travmalar konusunda bize sorularınız olursa 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Hı-hı. Uzun zaman oldu çünkü konuk olmayalı.
5: Bir süre ara vermiştik. Ben bahsedeyim kendimden kısaca. Ben psikolog Ahmet Özen. Çalıştığım alan genellikle yetişkinler ve ergen grubuyla çalışıyorum. Burada TMS klinikte gelen danışanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının üstesinden gelmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi.
4: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu son dönemlerde yaşanan işte savaşlar olsun, olaylar olsun. Hepsinde bir psikoloğa ihtiyaç oluyor mutlaka. Şimdi şöyle başlayalım. Biz kelimeleri hep bonkör kullanıyoruz. Travma yaşadım, işte çocuğa travma olmasın gibi şeyleri çok fazla duyuyoruz. Peki bu travma nedir diye sormak istiyorum. Şimdi günlük hayatta işte çok travmatik bir gündü de diyoruz biz. Gerçek anlamda travma nedir ve her üzücü veya sarsıcı olay travma mıdır?
5: Güzel bir soru aslında. Merve Hanım, burada şöyle bir durum var. Travma dediğimiz kelime biraz aslında dillere pelesenk olmuş bir kelime. Yani çok kullanılan da bir kelime. İnsanlar her yaşamış olduğu zorlu olaydan sonra travma kelimesini özellikle kullanıyorlar ama aslında travma dediğimiz kavram çok ciddi bir kavram. Yani insanların yaşadığı zaman üstesinden gelmekte epey zorlandığı bir durum. Çünkü bizim demiş olduğum gibi böyle biz her olayı travma olarak adlandıramayız. Travma çünkü genelde kişiyi sarsan, kişinin baş etme kapasitesini aşan, yaşamış olduğu zorlu olaylardan sonra bu olayı aslında sürekli olarak yaşayan ve bir türlü atlatamadığı bir hal olarak tanımlayabiliriz kısacası.
4: Evet, peki bir olay bizde travma yaratıp yaratmadığını nasıl anlarız? Bu travma ben geldim der mi bize, yoksa böyle sinsi sinsi mi yaklaşır? Bir de belirtileri hemen ortaya çıkar mı diye sormak istiyorum. Yıllar sonra böyle ansızın kapımızı çalabilir mi?
5: Şöyle, yani aniden de gelişebilir bu. Bir süre sonra da gelişebilir ama biz şimdi travmaları kendi içerisinde kişilerin yaşamış olduğu durumlar olarak ayırıyoruz aslında. Bunu nasıl ayırıyoruz? Kişi zorlayıcı, üstesinden gelemediği bir olay yaşadığında, şimdi bu genel olarak aslında evrenseldir. Yani birçok kişi zorlanır. Örnek veriyorum, bir saldırıya uğradığında, ani bir saldırıya uğradığında bir kişi, bu kişide, çoğu kişide bir etki bırakır. Yalnız bu etkiler en fazla bir aya kadar sürüyorsa biz bunu genellikle akut stres bozukluğu olarak adlandırırız. Bu da normal olarak değerlendirilir kendi içerisinde. Fakat travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlık da bu bir ayı aştıktan sonraki süreci dahil ediyoruz aslında. Yani kişi zorlayıcı bir olay yaşadıktan sonra bunun etkilerini çok uzun bir süre boyunca, bir ayı aşkın bir süre boyunca yaşamaya devam ediyorsa Biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu şekilde adlandırmış oluyor.
4: Evet, peki travma insan hayatını, günlük rutinini veya kararlarını nasıl etkiler diye de sormak istiyorum. Hı-hı. Şimdi ruhsal bir yara insanın fiziksel sağlığını veya uyku düzenine de nasıl yansır? Şimdi zihin ve bedene de burada değinmenizi istiyorum aslında.
5: Bahsetmiş olalım bunun belirtilerinden de. Travma sonrası stres bozukluğun kişide nasıl belirtiler ortaya çıkarır? Şimdi özellikle bunun ilk en temel belirtilerinden biri şudur. Zaten yoğun kaygı. Yoğun kaygı halinin, yoğun çaresizlik halinin kişide olması ve bununla birlikte TSSB'de yani travma sonrası stres bozukluğunda etkin olan en çok şudur. Kişi yaşamış olduğu o olayı, travmatik anı sürekli olarak yeniden yaşar. Yeniden yaşantılama deriz biz buna. Yani olay, örnek veriyorum, bir yaşanmıştır 1-2 sene önce. Kişi sürekli olarak tetiklendiği durumlarda bunları yaşamaya başlar. Örnek verecek olursak burada işte bir kişinin bir tacize uğraması, saldırıya uğraması, bu kişiye bunları hatırlatacak bazı şeyler olabilir. Mesela bir sokakta saldırıya uğramıştır ve o sokağa benzer bir sokaktan geçiyordur. Ve bu onda direkt olarak travmatik şemasını tetikler. O travmatik anına götürür. Biz buna yeniden yaşantılama diyoruz. Bu travma sonrası stres bozukluğunun en temel belirtilerinden biri. Tabii kişi orada sadece o anı yaşamıyor. Bununla beraber buna eşlik eden bedensel bir takım belirtiler var. İşte kişide yoğun bir stres, yoğun işte çarpıntı, nefes darlığı, terleme, kaslarda ağrı, gevşeyememe, genellikle de bu tarz bedensel belirtilerle birlikte gelir. Şundan da bahsetmiş olayım ek olarak. Bir de şunu da gözlemleyebiliyoruz. Disosiyasyon gözlemleyebiliyoruz. Yani bu ne demek? Açacak olursak, kişinin, bu travma sonrası stres bozukluğuna sahip olan kişilerin hayattan, andan, kendiliğinden kopmuş olma hissi. Yani kendinde olmama hissi, gerçeklikten kopma hissi olarak adlandırabiliriz. Genelde bu tarz hislerle de karşılaşıyoruz.
4: Çok zor şeyler aslında anlattıklarınız. Şimdi geçmişte yaşanan travmalar peki ikili ilişkilerimizi, evliliğimizi veya arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi nasıl şekillendirir? İşte güven problemi yaşıyorum diye de çok duyuyoruz son dönemlerde. İşte bu güven problemi, aşırı kaygının arkasında yatan sebep de bu mudur?
5: Şundan bahsedelim önce. Travmalar sadece anlık olarak gelişmek zorunda değildir. Yani kişi bir kaza yaşar, bir ani bir olay yaşar, işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi. Bunlar travmatik şeyler oluşturabilir, doğru. Ama bununla birlikte kişi hiçbir şekilde değer, ilgi göremediği bir ailede yetişiyordur, sürekli örseleniyordur, sürekli eleştiriliyordur, aşağılanıyordur. Yoğun bir ihmal vardır, yani belki fiziksel şiddet vardır işin içerisinde. Bu da baktığımızda bir süreçtir aslında. Yani şunu demek istiyorum. Travma süreç şeklinde de gelişebilir. Ama tabii ki mesela süreç şeklinde gelişen ya da özellikle doğal afet gibi değil de daha insan yoluyla gelişen travmalarda ekstradan şu da gelişebiliyor. Kişi bu sefer etrafındaki hiçbir insana güvenmeyebiliyor. Her insana temkinli yaklaşabiliyor ya da her insana karşı bir mesafe alabiliyor. Bunun nedeni de aslında insanla gelişmiş olması bu travmanın. Bir doğal afet yaşadığınızda mesela ki depremi atlattık yani ülkecek, çok kötü sonuçlar oldu tabii ki. Ama depremin oluşturmuş olduğu travmayla bir insanın oluşturmuş olduğu işte bir taciz vakasından gelen bir travma farklı şeyler. İkisi de zor. Ama insanlar arası olan travmalarda güvenlik, aynı zamanda tabii ki insanlara karşı olan bir güven kaybı da oluyor genellikle. Biraz daha zorlayabiliyor yani.
4: Evet, aslında bence de daha zor. Şimdi önümüz bayram. Şunu da sormak istiyorum. Evet, neşeliyiz işte, ailelerle buluşuyoruz falan. Ama çocukların bazen işte görmemesi gereken, işte o kesim görüntülerinden bahsediyorum. Şeyleri görüp travma oluşturabileceğini düşünen kesim var. Bir de oluşturmayıp izlemesi gerektiğini düşünen kesim var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
5: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Ya Kurban Bayramı tabii ki bizim bir geleneğimiz, bizim kendi bayramımız. Bunun farkındayız öncelikle. Ama tabii burada önemli olan şey de şu. Şimdi çocuklar bizim gibi değiller gelişim aşamaları olarak baktığımızda. Çocukların çünkü beyni de, yani ön frontal lob dediğimiz kısmı da tam gelişmiş olmuyor. Bu yüzden çocukları bu tarz görüntüler zorlayabilir. Ama tabii burada da bir açıklık getirecek olursak, özellikle 0-6 yaş arası ben önermiyorum. Yani çok küçük bir yaş çünkü. Daha büyük yaşlarda da, işte 6-7 yaşından büyükse de çocuk, çocuğun kendisi istiyorsa yönlendirilmeli bence. Onun dışında yani zorlama olmamalı. Onu demek istiyorum. Çünkü bu sefer yani gayet tabii ki içten duygularla insanlar göstermek istiyor, götürmek istiyor çocuklarını, onun farkındayım. Ama işte çocuk buna istemiyorsa daha farklı şekillerde etkilenebiliyor.
4: Evet, aslında.
5: Yani onu bir dini olarak yapılması gereken bir vazife olarak değil de daha farklı şekilde algılayabiliyor çocuk.
4: Evet, ben de tam olarak şunu soracaktım. Sorup sormamak arasında da çok kararsız kaldım ama şimdi Surlar'da işlenen bir cinayet vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bir kızın, iki kızın hatta kafasını kesip atmıştı. Daha öncesinde de kasapta çalışmış, işte kesmeyi öğrenmiş falan. Yani çocuklar bunu gördüğünde bu tarz bir etkilenmeden mi bahsediyorsunuz?
5: Yani şöyle, direkt olarak bu tarz bir şeyi etkiler diyemem. Yani kimse diyemez bunu. Yani böyle büyük bir sonuç doğurup doğuramayacağı konusunda hiçbirimiz böyle bir tahmin yapamayız. Şu açıdan diyorum, ama bazı çocuklar işte onu daha böyle şiddetvari algılayabilir, daha farklı algılayabilir, daha hassas bir şekilde etkilenebilir. Bu tabii çocuktan çocuğa da değişecek bir şey.
4: Evet, yani hayvanlara zarar verme bile oluşabilir belki çocuklardan.
5: Duruma göre oluşabilir. Ama diyorum yani 0-6 yaş arası ben pek önermiyorum. 6-7 yaşından da büyükse çocuk istiyor mu? O önemli bir şey. Yani ortada istemiyorsa ısrarlı bir şekilde zorlamamak lazım.
4: Kesinlikle. Peki mesela çocuk gördü, çok etkilendi. Artık Kurban Bayramlarında bu durumdan kaçıyor. Kaçınmalı mı, kaçınmamalı mı? Yani travmalarımızdan kaçmalı mıyız, yoksa üzerine mi gitmeliyiz?
5: Şöyle, çocuklar üzerinden bu örneği vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü çocuklar kendi hayatını, o bilişsel kapasitesini tam olarak yönlendiremediği için bunu yetişkinler üzerinden ele almak daha mantıklı. Yetişkinler olarak da yani şöyle, şimdi travmada tetikleyici olaylar vardır dedik ve kişi bu tetikleyici olaylarla karşılaştığında o travmatik anını tekrardan yaşar zihninde. Bu zaten hem zihinsel

0: çözüme ulaştırmamız gerekiyor.
1: Ya kişiyi de yoruyor zaten. Yani bir uzman desteği alıp bunu halletmeye çalışsa daha iyi olur. Daha sağlıklı bir insan olur diye düşünüyorum.
0: Bizim özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi bir rahatsızlıkta uzman desteği gerçekten önemli. Yani kişilerin kendi başına atlatamadığı bir olay olduğu için zaten o sorunu yaşıyor. Yani o travmanın üstesinden gelemediği için yaşıyor. Bu açıdan orada bir destek almak önemli bir şey tabii ki.
1: Evet, peki travmalarda yaşamak kader midir? Yoksa ruhun bu görünmez yarasını sarmak, onunla barışmak veya tamamen iyileşmek mümkün müdür?
0: Şöyle, travma unutulmaz. Bu da bilinen yanlışlardan biri. Travma silinmez. Yani bazen öyle şeyleri araştırabiliyor insanlar bilmediği için haklı olarak. Buradan da seslenmiş olalım. Yani o tarz kişilere de inanmayalım. Yani böyle travmanın silinebileceğine dair bilgi veren, vaat veren insanlar varsa da inanmayalım lütfen.
1: İşinde
0: bilinçli olalım.
1: İşinde uzman kişiler tabii çok ki. Önemli.
0: Yani travma eninde sonunda kişinin yaşamış olduğu bir olaydır. Travmanın atlatılması, yani iyileşme dediğimiz şey de travmanın sindirilmesiyle başlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani sindirilemeyen bir şey gibi. Mesela hayvanlar bir şeyleri çiğner değil mi? Mesela sindiremez. Sürekli olarak aynı şeyi döndürürler. Ben buna benzetiyorum şeyleri, travmaları. Çünkü travma yaşayan kişi zaten o anı açık kalan bir çekmece gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir türlü kapanmaz. Zihnin bir köşesinde vardır. Ve kişi o olayı sindirip zihnine işletip hayatına devam edemiyordur zaten. Temel sorun budur. Burada ne yapıyoruz? Travma silinmiyor. Travmanın işlenmesini sağlıyoruz. Diğer düşünceler gibi. Sağlıklı bir şekilde işlenmesini, sindirilmesini sağlıyoruz. Zaten bunlar gerçekleştikten sonra da kişi hala travma yaşadığının farkında oluyor. Ama eskisi gibi rahatsız etmiyor bu durum.
1: Evet. Peki şimdi son zamanlarda şeyi çok duyuyoruz. Epigenetik, işte yani kuşaklar arası travma. Biz böyle dedelerimizden gelen büyük acıları, işte göçleri travma olarak yaşar mıyız?
0: Şöyle, yaşanabiliyor. Bunu aslında şey olarak tanımlamak lazım. Yani bu bir tür ikincil travma. Çünkü kişinin kendisinin yaşamış olduğu bir travma değil. Aileden birinin, işte dedenin yaşamış olduğu bir travma. Ve biz şunu da biliyoruz zaten ruh sağlığı alanında. Ruh sağlığı alanında birçok şey bulaşıcı olabiliyor. Yani özellikle kaygılar bulaşıcıdır mesela. Bakın, mesela bir anne çok kaygılıysa çocuğu da genelde çok kaygılı olur. Ve şimdi bu kuşaklar arası da bir travmatik bir hikaye olunca arka planda, bu tabii ki etkileyebiliyor kuşaklar arası etkiyi.
1: Evet. Gerçekten bu da önemli. Yani bu ırsi hastalıklar falan diyoruz. Demek ki psikolojik şeyler de geçebiliyor.
0: Tabii.
1: Buna dikkat etmek lazım. Peki şey mi? Mesela atıyorum dedesi anlattı. Bak mesela atıyorum dolandırıldı işte. Torunu anlatıyor. Torunu da diyor ki beni de bunlar dolandırabilir falan. Bu tarz bir travma mı? Yoksa dedesi yaşamış, torunun hiç haberi yok ama torun da aynı şeyi yaşıyor gibi bir şey mi?
0: Yani Merve Hanım, bunu çok travma olarak adlandıramayız. Şimdi travma dediğimiz kavram çok ciddi bir şey. Yani diyorum ya, kişinin yoğun çaresizlik, kaygı, işte kalp çarpıntısı. Kişiler bunlar rüyalarında görüyor, yaşıyor mesela. Öyle söyleyeyim, öyle bir durum. Böyle bir şeyi travma olarak çok adlandıramayız. Ama mesela şöyle bir örnek verebilirim dediğinize karşın. Kişinin ailesinin içerisinde mesela trajik bir kayıp vardır. Trajik bir şekilde ölen birisi vardır, örnek veriyorum. Şehit edilmiştir mesela. Veya bir işte saldırıya uğramıştır, o şekilde vefat etmiştir. Bu o ailede mesela bir yas havası oluşturabilir. O dolaylı olarak bir ikinci bir travma oluşturabilir mesela.
1: Evet. Peki bu şimdi toplumsal, işte deprem yaşadık dedik, ekonomik krizler görüyoruz, büyük kazalar görüyoruz, sosyal medyada şimdi her yerde haberler oluyor. Toplumsal travma nedir diye sormak istiyorum. Var mı böyle bir şey? Bir toplumun içerisinde nasıl dönüştürebiliriz?
0: Şöyle, biz toplumsal travmaları yaşıyoruz aslında. Yani halihazırda deprem olayları, doğal afetler, bunları yaşadık. İşte sizin bahsetmiş olduğunuz katliamlar. Bunlar tabii ki toplumu etkiliyor. Yani

0: Bunların hepsi de aslında ikinci travmaya giren şeyler. Toplumu da etkiliyor. Toplumun içinde yaşayan her ferdi de etkiliyor tabii ki. İster istemez bu toplumun bir ferdi olarak da sorumluluk da hissediyoruz. O acıyı da paylaşıyoruz tabii ki hepimiz.
1: Evet. Şimdi yine sosyal medya üzerinden gitmek istiyorum. İzliyoruz ekran başında her şeyi görüyoruz, kötü haberleri. Şimdi bunları ardı ardına tüketmek bize ikinci travma yaratır mı? Bunu sormak istiyorum.
0: Sosyal medya bir kere her şeyden önce artık gerçekten sınırlandırılması gereken bir şey. Yani herkesin sağlığı için bu böyle. Çünkü sosyal medyada kişinin gerçekten o anki ruhsal durumunu bozmaya yatkın çok fazla şey var. Yani bir kere dikkatini azaltıyor kişinin her şeyden önce. Odağını dağıtıyor ve kişinin beynindeki ödül sistemini tamamen o işte kaydırmış olduğumuz real sistemine göre düzenliyor kesinlikle. Tabii orada şeyi de seçemiyorsunuz. Neye maruz kalacağınızı da seçemiyorsunuz.
1: Ayıramıyoruz, evet.
0: Tabii. Sizin önünüze ne sunulursa onu görüyorsunuz. Belki internetten bir şey araştırdığınızda böyle değil ama sosyal medyada bu böyle. Evet. O açıdan bunlar bir yerde zihni yoruyor mu? Yoruyor tabii ki. Stresi tetikliyor mu? Tetikliyor tabii ki.
1: Evet. Peki nasıl korunabiliriz sosyal medyadan?
0: Sosyal medyaya nasıl korunuruz? Kısıtlama getirerek kendimize.
1: Şey diyor Fahrettin Koca da yakalanmamak.
0: Evet. Yani şöyle insanlar biraz mucizevi şeyler arıyorlar ama mucizevi şey yok bunun. Kısıtlamanız gerekiyor.
1: Biraz bireysel olarak herhalde.
0: Tabii ki bireysel olarak. Yani. O sorumluluğu almak gerekiyor. Hani bunda zorlanıyorsanız işte programlar var. Telefonların sosyal medyalara belli başlı süre sınırı koyan. Onları uygulayabilirsiniz.
1: Onu da kapatıyoruz ya. Yani ben öyle yapıyorum. Bakıyorum biraz daha bakmalıyım deyip onu durduruyorum yani.
0: Ya bu da bir çeşit bağımlılık sayılır bu arada.
1: Evet, çok önemli şeyler bunlar.
0: Kontrol altına alınması gerekiyor tabii.
1: Evet, peki travma her zaman sadece bir yıkım mı getirir? Psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavram olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız o sarsıntı bizi eskiden daha güçlü, daha olgun veya hayata karşı daha dirençli bir insana dönüştürür mü?
0: Biraz sert bir söz ama hoşuma gider. Öldürmeyen acı güçlendirir derler ya. Hoşuma gidiyor o söz. Yani burada kişi travmatik bir an yaşıyor, travmatik bir olay yaşıyor. Ama günün sonuna baktığımızda hayatına devam ediyor aslında. Yaşıyor. Ama tabii ki zihni ve bedeni hala travmatik bir an varmış gibi yaşıyor. Zaten travmadaki temel sorunumuz bu. Ama bu travmalar doğru bir şekilde işlendiğinde, ele alındığında, sağlıklı bir şekilde artık hani açık çekmeceden bahsettik ya, o açık çekmecedeki eşyalar düzenli bir şekilde içine konup o çekmece kapatıldığında kişi tabii ki bunu dönüştürebilir. Zaten yapılan çalışmalar da şunu gösteriyor. Travmatik bir olay yaşayan bir insan hayatının ileriki evrelerinde mesela başka olaylar yaşadığında travmatik olaylar daha az tepki verebiliyor birçoğu. Neden? Çünkü strese karşı, travmaya karşı bir dayanıklılık geliştirmiş oluyor.
1: Evet, yani güçlendiriyor bizi bir bakıma da yani. Tabii. Biraz olumlu olması gerekiyor herhalde. Peki şimdi mesela depresyonda falan işte kişi atıyorum yürüyüşe çıksın işte kulaklıkla müzik dinlesin ya da anda kalsın gibi şeyler önerilebiliyordu. Şimdi travma sonra stres bozukluğunda bir uzmana danışmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yani bütün anlattıklarınızdan anladığım bu. Uzman eşliğinde ilerlememiz gerekiyor. Kişi kendi kendine bir tedavi yapamaz.
0: Travmada yani kendi kendine tedavi pek mümkün değil. Bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ya önemli olan şey şu burada. Bu bütün psikolojik rahatsızlıklarda var olan bir şey. Önemli olan şey bilinçli davranmak. Ya bende böyle bir sorun var mı? Var. Peki ben bu soruna ne yapıyorum? Yani bunu kabul edip ya nasıl çözebilirim? Hangi uzmana başvurabilirim? Bunu mu araştırıyorum? Yoksa bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yani aslında aldığımız kararlar önemli burada. Ama şunu söyleyebilirim, yani travma sonrası stres bozukluğu konusunda büyük çoğunlukta yani şey almak gerekir, bir uzmandan yardım almak gerekir.
1: Kesinlikle anlattığınız şeyler zaten çok zor şeyler. Peki tamam, kişi travma yaşadı ama yakınları nasıl davransın peki ona?
0: Yakınları nasıl davranmalı? Güzel bir soru. Şimdi yakınların davranışı konusunda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında yapılan çalışmalar burada ilginç bir noktayı işaret ediyor. Şimdi ilk bir aydan bahsetmiştik Merve Hanım, hatırlıyorsanız. Akut stres bozukluğu demiştik ilk bir aya. Kişi travmatik bir olay yeni yaşadığında şunu gözlemliyorlar çalışmada. Kişi travmatik bir olay yaşıyor. Arasından da çok bir süre geçmiyor. İşte 1-2 hafta geçiyor. Çok bir süre geçmiyor. Bu kısa süre sonucunda, kısa süre sonra kişiye yani bu travmayla ilgili çok fazla bilgilendirme yapmak, işte travmalarla ilgili çok fazla uyarmak, travma geliştirmemesi için bu tarz uyarılarda çok bulunmak, bulunmanın travmayı geliştirme ihtimalini, yani travma sonrası stres bozukluğu oluşturma ihtimalini arttırdığı gözlemleniyor. O yüzden ilk aşamada, ya biz dedik zaten ilk bir ay akut, sonra stres bozukluğu. İlk bir ayda zaten bunun için bir sorun yok. Sorun teşkil etmiyor. Doğal tepkiler. %90 bunu yaşar zaten. Bu süreçte kişi anlatmak istiyorsa yaşamış olduğu travmatik olayı, dinleyelim. Anlatmak istemiyorsa zorlamayalım anlatması için. Dediğim gibi travmatik konularda da çok fazla bunu tetikleyecek kadar sorgulamayalım. Uyarma, yani kişinin zihninde bunu bir uyarıcı olarak belirlemeyelim.
1: Bizde de hep bunu yaparlar ya. Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Şura şöyle miydi, bura böyle miydi? Çok sorarlar.
0: Evet.
1: Yani kişinin de biraz herhalde farkındalık sahibi olup belki de uzaklaşması gerekebilir, değil mi?
0: Kişi o anda bunu düşünemeyebilir. Ya bizim toplumumuzda da ister istemez yardımsever bir toplumumuz. Biraz böyle şeyler devreye giriyor.
1: Ama bilip bilmeden de yani insanlara yardımcı ol. Ya belki de yardım etmiyorsun yani.
0: Tabii bir noktada ona ulaşıyor sonuç. Dedim ya, burada kişi anlatmak istiyorsa dinleyebiliriz. Anlatmak istemiyorsa biraz yani şeyi bırakmamız lazım. İlk bir ay özellikle bir bırakalım akışına. Bir aydan sonra devam edecek mi?
1: Ederse zaten o zaman uzman desteği gerekiyor dediniz. Şimdi tamam, hani uzman desteği gerekiyor diyoruz. Bunun bir tedavisi var diyoruz. Bu tedavi nedir travmanın?
0: Şimdi travmalarda tedavi Merve Hanım genel olarak şudur. Biz şundan bahsettik hatırlarsanız. Travmada temel sorun zihnin bu anı işleyememesi. Kişi çünkü çok zorlayıcı bir olay yaşıyor. Bu olayı kabullenemiyor. Bu olayı kabullenemediği için de zihni ve bedeni bu anı, bu olayı hazmedemiyor. İşleyemiyor aslında. Yani sizi, ben mesela herhangi bir düşüncenizi sorduğumda, örnek veriyorum, 2 gün önce ne yemek yediğinizi sorduğumda siz hatırlamazsınız muhtemelen.
1: Düşünürüm.
0: Evet. Yani zihin işlemiştir bu düşünceyi çoktan. Ama bir travmatik bir travması olan bir kişiye bunu sorduğumuzda kişi hatırlar. Çünkü olayı tam olarak işleyemez.
1: İşte hala taze mi kalıyor orada?
0: Tabii hala taze kalıyor. Yani biz tedavi konusundan konuşuyorduk. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide biz genellikle burada EMDR'la ilerliyoruz. EMDR'la birlikte bilişsel davranışçı terapiyle de ilerleniyor genellikle. Burada kişinin travmatize eden olay, travmatik düşünceleri, ona rahatsızlık veren düşünceleri aslında organize etmesini sağlıyoruz. Normal bir düşünce gibi sindirmesini, işleyebilmesini, işte yani şeyden bahsettik ya, çekmeceden, eşyaları tek tek katlayıp düzenli bir şekilde koyup o çekmeceyi kapatabilmesini sağlıyoruz. Bu sefer kişi için bu normal düşüncelerinden birine dönmüş oluyor. Daha önce geçmişte yaşadığı ama artık atlattığı bir şeye dönmüş oluyor. Dediğim gibi kişi bunu unutmuyor ama eskisi gibi sindiremediği, işleyemediği, hala zihninin bir köşesinde sürekli olarak yaşayan bir düşünce olmaktan çıkıyor.
1: Evet, bu iç ses çok farklı değil mi? Yani bu travmayla oluşan bir şey değil. Yani atıyorum iç sesi diyor ki sürekli işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bu travmayla bir bağ yok değil mi? Hiç susmayan iç ses derler ya.
0: Şimdi iç ses hangi iç ses olduğuna göre değişir.
1: Yani o olaydan bahsediyorsa ona mı bağlantı?
0: Ya şöyle, insan düşüncelerini durduramaz. Silemez de düşüncelerini. Ama dediğim gibi düşünceler sonucunda nasıl hareket edeceğini seçebilir. İşte travmasını tetikleyen bir olayda iç sesi travmasının tetiklendiğini söylüyorsa, bu tabii ki travmayla gelişen bir şey.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok güzeldi ama son olarak şunu da sormak tabii istiyorum biliyorum. Size. Dinleyicilerimize veya izleyicilerimize kendi kendilerine uygulayabilecekleri ya da bir uzmana başvurma vakti geldiğinde bunu nasıl anlayacakları için küçük böyle farkındalık ipuçları verebilir misiniz? Hem de programı toparlamış olalım.
0: Tabii verelim. Yani travmalarda kişinin atlatamadığına dair en büyük işaretler, kişinin sürekli olarak aynı olayı sürekli zihninde tekrar tekrar yaşamasıdır. Bu gün içerisindeki düşüncelerde de olur, rüyalarda da olur. Bununla beraber işte bu tekrar yaşantılamayla beraber kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kişinin günlük hayatı içerisindeki işlevselliğini bozacak derecede olması ve aslında hayatını yaşamasına engel olması bunların her birinin. Kişinin bir noktada tabii bunları atlatamadığına, sindiremediğine işarettir. Kişiler de genellikle bunu hissederler zaten. Bunlara sahipsek, atlatamadığımızı düşünüyorsak, anıları sindiremediğimizi düşünüyorsak, bu travmatik anıları, bizde travma sonrası stres bozukluğu olmuş olabilir. Bu da dediğim gibi yani tabii ki şeyde tekrar uyarayım. Bu travmatik bir olay yaşadıktan bir ay sonrası değil. İlk bir aya kadar aşağı yukarı. Bunlar yaşamak normal zaten. %90 yaşar insanların. Bir aydan sonra işte bu süreç uzuyorsa 3-4 aya, 6 aya buralara çıkıyorsa biz o zaman ya burada bir sıkıntı teşkil edecek bir durum var muhtemelen diyoruz. Kişiler de buna dikkat ederse buna yönelik bir araştırmalarını yapabilirler. Gerekli uzman desteğine de o şekilde başvurabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim Merve Hanım.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ahmet Özen bize travmalar konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Dijital Manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren, sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dijital manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Haluk Levent'i konuk edeceğiz.

Haluk Levent 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüriyer ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'nde doğdu. Annesi Sabriye Hanım, babası Mesut Bey'di. Sanatçı 9 kardeşin 8.'siydi. İlk öğretimi Sabancı İlkokulu'nda okuyan sanatçı, Adana Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümlerinde kısa süreler öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyor ancak eğitimini istikrarlı bir şekilde sürdüremiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

Sanatçı sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle de uğraştı. Ancak ticaret hayatında başarılı olamayınca Adana'dan ayrıldı. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu. İlk albümü Yollarda, adını Haluk Levent'in bu dönemdeki deneyimi

olsam. Levent 1992 yılında İstanbul'a gitti. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen'le de bu barlardan birinde tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı 3 yılın ardından meyvesini verdi. Temmuz 93'te Yollarda albümü piyasaya çıktı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendi. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık 200 binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın milyonları ardından sürükleyeceğine dair ilk işaretiydi.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

0: sen.
1: Levent ilk albümünün ardından Ekim 1995'te çıkan Bir Gece Vakti albümüyle 1 milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. 1996'nın sonlarında Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, müzik otoritelerine göre Anadolu rock müziğinin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza attı. Sanatçı, Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım." diyerek ifade etmekte.

Haluk Levent, Ağustos 97'de karşılıksız çek düzenleme nedeniyle tutuklandı ve cezaevine girdi. 9 ay 15 gün cezaevinde kaldı. Uzun saçlarını kesip, Gülnara yapılması düşünülen nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla mektup albümünü çıkarttı. Cezaevinde kaldığı dönemde Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı.

telefonla. Sanatçının cezaevinden çıktıktan sonra yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Çünkü onu 18 aylık askerlik görevi bekliyordu. Bu koşullar altında Eylül 1998'de Yine Ayrılık albümünü çıkardı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmediği Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konserler verdi. 1999 Marmara depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu, depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi.

sanat yaşamına 15 albüm, 10 bin konser, 2 kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, 2 tane rekor konser, onlarca çevre davası sığdıran sanatçı, 2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Bu albüm sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset CD satışlarında bu oran görülmedi. Dostane isimli albümüyle devam eden Levent, 2019 yılında Tam Bana Göre isimli albümünü çıkardı. 2021 yılında Vasiyet isimli albümünde ise, 2019 yılında kaybettiği annesi Sabriye Acil'in en sevdiği parçaları seslendirdi.

2010 yılında Ankara 5. İcra Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alınarak Kadıköy Adliyesi'ne getirilen Levent, 600 bin TL icra borcunu ödeyemediği için tutuklandı. Dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından kesinleşmiş 3 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Cezaevinde başını duvarlara vurarak kendisine zarar verdiği basın tarafından haber yapıldı. Sanatçı tüm bu suçlardan 8 yıl sonra beraat etti. Mahkeme, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve yağmaya teşebbüs suçlarından da 16,5 yıla kadar hapsi istenen Haluk Levent'in beraatına karar verdi.

2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan sanatçı, Time dergisinin 2023 yılında yayımladığı dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Haluk Levent hakkında yazılan tanıtım yazısı Elif Şafak tarafından kaleme alındı. Yazıda yer alan "Eğer ses yok" ifadesi umutsuzluğun sembolü ise Haluk Levent'te umudun sembolüdür ve felaketin ardından dakikalar ölüm ile yaşam arasındaki fark anlamına gelirken ve Türkiye hükümeti son derece geç kalmışken ahbap sahada çalışıyor ve hayat kurtarıyordu ifadeleri yer almaktaydı. Haluk Levent, Elif Şafak'ın kendi eylemleri üzerinden hükümeti eleştirmesine karşı çıkmış, bu sebeple ödülü reddetmişti.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Haluk Levent'i ağırladık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
2: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu göz hastalıkları uzmanı, uzman doktor Zekeriya Çetinkaya. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Nasılsınız?
3: İyi, siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam sizi tanıyarak başlayalım, ardından sohbetimize de başlamış olalım.
3: Eyvallah. Doktor Zekeriya Çetinkaya, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2020 yılında da aynı fakültede göz ihtisasını tamamladım. Göz hastalıkları uzmanı olarak mezun oldum. Yaklaşık 3 yıldır da Kayseri Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Devlet Hastanesi, hastanemiz yaklaşık 12 hekimle çalışmakta. İldem'de ve geriatri yerleşkelerinde de birer göz hekimi çalışmakta. Yaklaşık günde 400-500 hasta muayene etmekteyiz ve yaklaşık 20-30 kadar da ameliyat almaktayız günde. Dinamik genç bir ekibimiz var. Yine dönem dönemde gece akşam mesaileri yapmaktayız. Hı hı. Büyük bir klinikte çalışıyoruz.
2: O zaman günlük pratiğiniz aşırı yoğun.
3: Çok yoğun bir pratiğimiz var hakikaten.
2: Evet, günlük 400-500 hasta ne demek?
3: Evet.
2: Çok fazla yoğun. Siz yakın zamanda bir ödül aldınız.
3: Evet.
2: Biraz bunun detayına inelim istiyorum.
3: Eyvallah. Doktor Club, sağlık profesyonellerini bir araya getiren, genellikçi çalışmaları destekleyen bir kurum.
2: Hı hı.
3: Türkiye geneli ulusal bir ödül bu ödül. Doktor Club ödülleri kapsamında yılın yenilikçi sağlık profesyoneli ödülü aldık. Bu ödül kontak lens çalışmalarıyla ilgili bir ödüldü. Akıllı bir kontak lens geliştirdik. Kayseri'mize kazandırmış olduk ödülü.
2: Tebrik ediyoruz hocam. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sizin bu ödülü almanıza neden olan kontak lens projenizin de biraz detaylarına girelim mi?
3: Evet. Şimdi kontak lens aslında gözün ön yüzeyine yerleştirilen, bizim görme kusurlarını düzeltmek amacıyla kullandığımız saydam optik materyallerdir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarında oldukça yaygın şekilde kullanmaktayız biz kontak lensleri. Çoğu kişi kullanmakta aslında bu kontak lensleri. Aktif bir yaşam tarzı olanlar, özellikle sporcular, hı hı, gözü kullanmak istemeyen kişiler kontak lens kullanıyorlar. Burada tabii kontak lens kozmetik bir ürün değil, tıbbi bir üründür. Mutlaka göz hekiminin denetiminde, hı hı, onayında reçete edildikten sonra kullanması gerekiyor hastalarımızın.
2: Peki hocam, estetik olarak kullanılan lensler de kontak lense giriyor mu?
3: Şimdi orada ayrı bir detay var. Tabii ki bazı kontak lensler renkli kontak lensler. Burada, hı hı, estetik amaçlı kullanılan lenslerden kasıt budur. Bu kontak lensler de doktor onayıyla, doktor gözetiminde kullanılması gerekiyor. Bu kontak lenslerin bazı handikapları bazı durumlarda olabilir. Nedir en belirgin handikapı? Oksijen geçirgenlikleri sorun oluyor bazı bu kontak lenslerde. Oksijen geçirgenliği olmazsa bakterilerin, mikroorganizmaların yaşaması için uygun ortamlar oluşuyor. Enfeksiyonlara daha meyilli hastalar oluyor bu hastalar. Eğer biraz da bu kontak lens kullanım kurallarına dikkat etmiyorlarsa, maalesef hastalar taktıktan birkaç saat sonra ya da bir gün sonra kontak lens ilişkili koroner enfeksiyonlarla gelebiliyor. Bu da çok üzücü sonuçlarla son bulabiliyor maalesef.
2: Yani ciddi ve kalıcı bir hasar bırakabilir.
3: Bu görme kaybına kadar gidebilen bir hasar.
2: Evet hocam, maalesef. Onu ileriki sorularda konuşalım. Kontak lens nedir? Kimler kullanmalı?
3: Kontak lens aslında bizim gözümüzün gözlük yerine kullandığımız, göze temas eden optik materyallerdir. Şeffaf, saydam renkli olan kontak lenslerdir bunlar. Refraksiyon kusurlarını düzeltmek amacıyla veriyoruz biz bu kontak lensleri. Nedir bu refraksiyon kusurları? Miyopi, hipermetropi gibi astigmatizm gibi refraksiyon kusurları olabilir.
2: Yani uzağa yakını görememe.
3: Görememe. Bazen hepsini bir aranda multi ikisini de görememe durumları da oluyor hastalarda. Kontak lensleri gözlük yerine veriyoruz biz hastalara. Ve çeşitlerine göre kimisi günlük, kimisi de yaklaşık bu değişmekle birlikte 2-3 haftalık kontak lenslerimiz var. Şu an hala hazırda kullandığımız piyasada böyle kontak lensler var.
2: Lense başlamadan önce kesinlikle doktora gitmemiz gerekir mi?
3: Kesinlikle. Yani göz yapısı çok önemli. Gözlerin ebatına uygun kontak lensler yazıyoruz biz. Göz ölçümlerini yapıyoruz. Belki dinleyiciler biliyordur. -1, -2, -3 gibi kendi refraksiyon kusurları vardır. Miyopi derecelerini biliyorlardır. Ama bir kontak lens almak için bu değerleri bilmek yeterli değil. Gözlerin çapı, kornealların çapı bizim için çok önemli. Beraberinde bazen korneal enfeksiyonlar olabiliyor. Blefarit dediğimiz konjüktivit gibi çeşitli enfeksiyonlar olabiliyor ki bu enfeksiyonlar varlığında kontak lens kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Önce tedavisinin yapılmasını, sonra tedavi iyileştikten sonra bizim onayımız olursa ancak o şekilde kullanabilir hastalar. Tabii şöyle de bir durum var. Çok genç yaşta bize kontak lens kullanmak amacıyla çocuk yaşta gelen hastalarımız oluyor. Biz eğer hastaların kontak lens kullanımına uygun değil kanaati getirirsek zaten onlara da önermiyoruz kontak lensleri. Kesinlikle bir hekime, göz hekimine gitmesi gerekiyor. Ardından kontak lens alması gerekiyor hastaların.
2: Evet, uyumsuz olan sadece çocuklar değil mi? Yetişkinlerde maalesef, de uyumsuz olan maalesef, insanlar olabilir. Maalesef. Herkes de kontak lens kullanacak ya da uyumlu diye bir durumda söz konusu değil.
3: Evet.
2: Kimler kullanmalı?
3: Kontak lensi biz günlük pratiğimizde dediğim gibi eğer hijyenine dikkat etmeye biz kanaat getirdiysek, düzgün kullanmayı başarabilecek tarzda bir bireyi karşımızdaysa biz önce kontak lens eğitimini veriyoruz. Nasıl kullanması gerektiğini, nelerden sakınması gerektiğini anlatıyoruz. Göz yapısı uygun olan hastalara kontak lensleri veriyoruz. Bu yaş olarak bakacak olursak bazen 16-17 yaşından sonra verebiliyoruz. Başlıyor kontak lens kullanımı. Erişkin 50-60 yaşlarına kadar verebiliyoruz biz kontak lensleri. Düzgün kullanıldığı zaman, kullanım kurallarına dikkat edildiği zaman uzun yıllar, 50-60 yıllar kadar kontak lens kullanan hastalarımız var.
2: Doğru kullanım derken neyi kastediyoruz hocam?
3: Bu en kritik, en önemli soru bence. Lenslerle en önemli yapılan hata, en büyük yapılan hata insanlar lensle uyuyorlar. Kontak lens gözlerine takılıyken uyuyorlar. Göz kapalı uyuduğumuz zaman gözlerimiz kapalı. Zaten bir oksijensiz ortam. Kontak lens de buna beraber eklendiği zaman tamamen nefes almayan, oksijenin geçmediği bir kornea yapısı karşımızda. Enfeksiyonlara çok yatkın. Hasta eğer kontak lensle uyursa ertesi sabah kornea kontak lens ilişkili enfeksiyon olma ihtimali çok yüksek maalesef. Bizim en çok önerdiğimiz durum kesinlikle hastalar uyurken kontak lenslerini çıkarmaları gerekiyor. Uygun sürelerde takmaları gerekiyor. Önerilen sürelerde takılması gerekiyor. Hatta eğer optimum şartlarda takmak nedir diye soracak olursanız akşam işten geldikten sonra saat 6'dan 7'den sonra çıkartmak gözlükleriyle o süreyi akşama kadar uyuyana kadarki süre geçirmek gerekiyor aslında.
2: Sürekli bir hayat konforu ne kadar da yoran bir durum değil mi?
3: Aslında
2: tabii görmemek daha büyük bir problem ama
3: yani şöyle sporcu hasta diyelim dağa gidiyor, spor yapıyor, maç yapıyor. Bunun gözlükle yapılabilme ihtimal çok zor. Aktif bir hayatı var. Bu tarz hastalar için aslında çok konforlu bir olay. Düzgün kullanım kurallarına dikkat ettiği sürece çok iyi bir şey aslında. Ve tabii burada biz materyal de öneriyoruz. Oksijen geçirgenlikleri FDA tarafından onaylanmış, bilimsel olarak bizim kabul gördüğümüz materyallerle üretilmiş kontak lensleri öneriyoruz zaten hastalara.
2: Bir de hocam biraz galiba düzenli insanların kullanabileceği bir iş yani çünkü ben çoğu zaman uyumak için uyumuyorum, uyuyakalıyorum.
3: Evet.
2: Yani daha düzenli, hayatı daha planlı yaşayan insanlar için sanki daha uygun gibi.
3: Aslında yapılabilecek şeyler bunlar. Yine kontak lens kullanırken neye dikkat edecek hasta? Kontak lensi gözünden çıkarttıktan sonra kontak lensi yıkaması gerekiyor. Ama bunu yıkayacak ajan kontak lens solüsyonu. Lens solüsyonları özel solüsyonlar oluyor. Hasta çıkarttıktan sonra elini temizledikten, kuruladıktan sonra kontak lensi avucun ortasına alıp kontak lens solüsyonuyla kontak lensi yıkaması gerekiyor. Yine kontak lensleri gece bekletmesi için özel kaplar var. Kontak lensler için üretilmiş kaplar. Bu kaplara kontak lens suyu koyup kontak lensi çıkartıp bekletmesi gerekiyor sabaha kadar. Sabah tekrar uyandıkları zaman da kontak lens kabından kontak lensi çıkartıp yine aynı aşamayla avucunu alıp kontak lens solüsyonuyla tekrardan yıkayıp o şekilde gözüne takması gerekiyor. Hiçbir zaman, hiçbir aşamada biraz önce anlattığım gibi musluk suyu yok. Hatta bazen sizlerle de belki denk gelmiştir. Sporcuların kontak lenslerini çok kötü bir şekilde maç aralarında falan yıkadıklarını görüyoruz. Çok son derece tehlikeli bir olay. Basit sularla yıkamamak gerekiyor. Hı hı. Bunlar için özel üretilmiş kontak lens solüsyonları var, sular var. Bu sularla yıkamak gerekiyor. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Sabahleyin taktık kontak lensimizi gözümüze. Kontak lens kaplarında sular var. Bu suyu, kontak lens suyunu döküp kabı kurumaya almamız gerekiyor. Kap kuruyacak. Akşam eve geldikten sonra temiz bir kaba tekrardan kontak lens solüsyonu

0: oluyor. Ve bu materyaldeki oksijen geçirgenliği azaldığı için yine bizim korktuğumuz oksijensiz, enfeksiyonlara yatkın bir ortam oluşuyor.
1: Peki hocam, biraz evvel dediniz ki biz göz ölçümleri yapıyoruz, ona göre
0: Evet.
1: lens veriyoruz
0: Evet.
1: dediniz. Şimdi benim çevremde de kullanan birçok insan var. Şimdi getiriyor, gözünün tam ortasına oturtuyor. Bu hiç düşmüyor mu, kaymıyor mu? Orası böyle makine ve parça gibi şey mi?
0: Evet, çok önemli bir soru. Hastalarda bazen kayabilir. Ne zaman kayabilir? Eğer kontak lens çapı muayene sırasında düzgün ayarlanmadıysa orada kayabilir tabii ki. Kayma esnasında tekrardan bir muayeneye gitmesi gerekiyor. Göz ebatına uygun başka bir kontak lens çapıyla değiştirilmesi gerekiyor bu kontak lensin. Çünkü bu durum da enfeksiyonlara yatkınlık meyil oluşturur.
1: Kayıyorsa da bir problem var demektir.
0: Kesinlikle bir problem var demektir.
1: Peki, lens kullanırken bir bulanıklık yaşıyorsa
0: Evet.
1: hasta, bu bir problem midir?
0: Evet, kesinlikle bir probleme işarettir. En basitini düşünecek olursak yanlış numarayı kullanıyordur hasta. En basitinden yanlış numarayı. Bizim korktuğumuz tabloya gelecek olursak biz hastalara bunu hep söyleriz. Eğer gözünde batma, yanma, kızarıklık gibi bir durum varsa muhakkak hatta acilden bir göz hekimine ulaşman gerekiyor. Korneal bu keratitler, kontak lens ilişkili korneal enfeksiyonlara, keratitlere acil bir an önce tedavi başlamak gerekiyor. Tedavinin gecikmesi demek tedaviden kötü sonuç alabileceğimiz anlamına gelebilir. Bir bulanık görme, kızarıklık, batma, yanma, rahatsız edici bir durum varsa muhakkak hastanın, kontak lens kullanan hastanın kontak lens kullanımını bırakıp acil bir göz hekimine gitmesi gerekiyor. Acillerimizde de göz hekimleri var.
1: Peki, hijyenin üzerinde çok fazla durdunuz.
0: Evet.
1: Lens kabı yıkanacak, koruyacak, sonra yeni bir
0: Evet.
1: solüsyon konup içinde muhafaza edilecek. Bu konuda en sık yapılan hatalar neler?
0: En sık yapılan hatalar bizim pratikte gördüğümüz hastalar lensle beraber uyuyorlar. Uzun süre lens kullanıyorlar. Ben hastalara soruyorum, ne kadar sürede lensini değiştiriyorsun? 2-3 ayda bir değiştiriyorum diyorlar. Bunlar korkunç rakamlar. Dediğim gibi oksijen geçirgenliği
1: 2-3
0: tamamen
1: ayda
0: bitiyor.
1: kullanılan lens var mı?
0: Yok.
1: Öyle bir şey yok.
0: Dünyada yok öyle bir lens.
1: Çünkü ben de hatırlıyorum 2-3 ayda bir alan ya da acaba böyle toplu alıp da kullandıkça mı öyle bir şey olabilir
0: Öyle bir
1: mi?
0: lens yok şu an için halihazırda piyasada.
1: Anladım.
0: Hastalara bunu özellikle söylüyoruz. Dikkat etmeleri gerekiyor. Kendi sağlıklarını herkesten önce kendilerinin koruması gerekiyor çünkü.
1: Evet. Hocam, lens konusunda kullanım aşamasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri şöyle bir sıradan tekrar edelim mi?
0: Şimdi ilk başta elleri yıkamaları gerekiyor. Bu hastaların kontak lensi takmadan önce ve çıkartmaya yeltendikleri zaman kesinlikle bir ellerini yıkamaları gerekiyor ve kurulamaları gerekiyor. Lensleri makyajdan önce takmaları gerekiyor. Lenslerde kızarıklık, batma, yanma durumlarında tekrardan lens takmadan ya da lens çıkarıp tekrar göz hekimlerine gelmeleri gerekiyor. Burada en önemli şeylerden birisi musluk suyuyla temastan kaçınmaları gerekiyor. Lensle uyumamaları gerekiyor. Uyumayacaklar ve bizim belirlediğimiz sürenin dışında daha uzun süre lens kullanmamaları gerekiyor. Paket açıldıktan sonra isterse bir kez kullansın, isterse iki kez kullansın. Kullanım süresi dolduktan sonra bu lensleri kullanımını stoplaması, bırakması gerekiyor ve hijyeni hiç ihmal etmemeleri gerekiyor bu hastaların.
1: Makyajdan önce mi dediniz biraz evvel?
0: Evet. Önce takacaksınız, sonra makyaj yapabilirsiniz.
1: Çıkarırken?
0: Temizliği yapacaksınız. Tam tersi. Önce temizliği yaptıktan sonra kontak lensi çıkartırsınız.
1: Evet, makyajda da sıkıntılı o halde.
0: Şimdi
1: Yani
0: burada göz çevresine, kirpik diplerine yapılan makyajlar çok önemli. Eğer bunlar ki biz bazen hastalarda rutin muayene sırasında görüyoruz. Göz içerisine bazı makyaj kalıntıları olabiliyor. Bu da enfeksiyona meyil oluşturuyor. Zaten kontak lens hali hazırda bir enfeksiyona yatkınlık oluşturan bir ajan zaten. Bir de bunun üstüne bu tarz makyaj ürünleri girerse ikili etki oluyor ve kontak lens ilişkili enfeksiyon ihtimali daha da artıyor. Dikkat etmek gerekiyor.
1: evet, bir de şey hocam, mesela kızlar birbirinin makyaj malzemelerini kullanıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi kullanmadığın zaman da şey oluyor. Yani sen benden mi huylanıyorsun? Ne var canım, al falan filan oluyor. Yani bu konuya lütfen bir açıklık getirelim
0: Burada
1: mi?
0: özellikle bu kirpik diplerinde biz blaferit çok görüyoruz. Blaferit de kirpik diplerinde Demodex dediğimiz bir parazitin yapmış olduğu enfeksiyon. Bazen denk gelmiştir hastaların kirpik diplerinin kenarında beyaz kepeklenmeler şeklinde döküntüler olabiliyor. Yine bu çok ilişkili büyük bir hastalık aslında. Çünkü

0: gözyaşı kalitesini azaltan bir hastalık bakıldığı zaman. Gözyaşı kalitesi azaldığı zaman da kuru göz oluyor. Başlı başına başka bir hastalık. Hepsi birbiriyle bağlantılı ve tedavisi çok uzun süren hastalıklar. Bu blefarit dediğimiz Demodex parazite ilişkili kapak enfeksiyonlarının primer bulaş yollarından birisi de dediğiniz gibi birbirinin göz kalemlerini, makyaj malzemelerini, göz ilişkili makyaj malzemelerini kullanmalarından kaynaklanıyor. Birinde olan enfeksiyon kalemine zaten geçer. Hı hı. Kaleme geçmiş enfeksiyonu başka bir enfeksiyon bulunmayan kişi kullandığı zaman ondan da ona kontamine olur. Bulaş riski çok yüksek. Ama tedavisi de bir o kadar zor. Çok zorlanıyoruz. Çok uzun süre tedavi veriyoruz bu hastalara. Tabii ki başarıyoruz, tedavi ediyoruz ama hastalarda biz de çok uğraşıyoruz.
1: Evet, ben lisede yaşamıştım hocam. Benim gözümde şelazyon çıktı. Lisede biz bir arkadaşımın rimelini ve göz kalemini kullandım. Hala gözümün şurasında ameliyat olmaya da korktuğum için benimle birlikte yaşıyor ama biraz söndü de gibi. Çok eskisi kadar en azından belirgin değil. Ben de çok ciddiye almıyorum. O günden sonra hiç kimsenin hiçbir şeyini kullanmadım. Kesinlikle. Aynı şey işte dudak kalemleri ve ruj ya da nemlendiriciler için de geçerli. Sizin dudağınızda
0: uçuk olabilir en basitinden.
1: Uçuk varsa aynen o diğerine de
0: tabii,
1: geçiyor. O yüzden birbirimizin hiçbir şeyini kullanmıyoruz.
0: Burada tabii blefarit çok ayrı bir başlık, ayrı bir konu. Ama tedavisi çok zor. Kişisel bakım çok önemli. Biz hatta hastalara havlularını dahi, el yüz havlularını dahi bireysel kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Yastık kılıflarını, uydukları yastıkların kılıflarını günlük değiştirmelerini öneriyoruz.
1: Hocam uçuk da öyle yani 2-3 ayda bir çıkıyor, 2-3 ayda bir çıkıyor ve hani gerçekten hayat kalitesini düşürüyor. Yani uçuk hani önemsiz, çok basit alacağımız gibi bir durum ama yani lütfen birbirimizin hiçbir şeyini kullanmayalım ve bunun için de küsmeyelim. Hangi durumlarda lens hemen çıkarılmalı?
0: Batma. Bizim için en önemli şey batma durumunda ve gözünde kısırıklık olması durumunda hemen çıkartmak lazım. Tabii buna çapaklanma eklendiyse, bulanık görme eklendiyse kesinlikle hemen çıkartmak gerekiyor. Ve bir an önce dediğim gibi acil sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.
1: Hocam duştan sonra bazı insanların gözleri hep kızarıyor.
0: Bu göz içerisine su kaçmasından, çeşme suyu kaçmasından kaynaklı.
1: Hiçbir sorun yok yani.
0: Gözün içerisindeki belli bir pH var. Bu pH'nın değişiminden kaynaklanıyor açıkçası.
1: Yani sudan da olabilir, kullandığın kimyasaldan da.
0: Şampuanlar oluyor. Hı-hı. Evet. Burada tabii değindik ama tekrar söyleyelim. Kontak lensle birlikte havuza kesinlikle girmemek gerekiyor.
1: Duşa?
0: Duşa da girmemek gerekiyor. Burada bazı hastalar, bizim de arkadaşlarımız var, zorlanıyorlar. -5 miyopisi var. Havuza gözlükle giremiyor. Kontak lensle de giremiyor. Havuza girdiği zaman da hiçbir şey göremiyor. Ne yapacak? Tabii bunlar için özel üretilmiş gözlükler var. Yüzücü gözlüklerinin dereceli gözlükleri var. Biz bunları öneriyoruz bu hastalara.
1: Peki normal yüzücü gözlüğü takıp lensi içinden taksın?
0: Hayır. Yine kesinlikle su geçiyor. Bu peki, çok önemli. Çünkü sularda da adenovirüs dediğimiz başka enfeksiyonlar olabilir. Özellikle havuzlarda. Kontak lens ilişkisi enfeksiyonuna bir de adenovirüs girerse bizim tedavi ihtimalimiz çok çok azalır.
1: Peki kontak lens kullanımında ne tür hastalıklar gelişebilir?
0: Bizim en çok korktuğumuz, en önemsediğimiz enfeksiyon korneal keratit enfeksiyonları. Korneanın enfeksiyonlarına biz keratit diyoruz. Eğer dikkatli, erken tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilir. Çünkü korneanın enfeksiyonu iyileşirken korneamız bizim saat camı gibi saydam, şeffaf bir tabaka. Bura iyileşirken opak renkte, beyaz renkte iyileşiyor ve ışık artık göz arkasına geçmediği için hastalar görme yetisini kaybedebiliyor.
1: Peki hocam, kendi sorularımı bırakıyorum. Takipçimizin birkaç sorusu var. Onlara geçelim. Ben makyajı temizlerken lens gözümde olursa lens gözümün üstüne kaçıyor. Çok zorlayarak çıkarıyorum. Bu durumda ne yapabilirim?
0: Tekrar soruyalım.
1: Makyaj yaparken lens gözün üstüne çıkıyormuş. İndirirken de zorlanıyormuş.
0: Şimdi şöyle, burada da göz kornea ebatına bakmak gerekiyor. Tekrardan bir göz muayenesine kontak lensleriyle birlikte, kontak lens kabıyla birlikte gitmesi gerekiyor. Reçetesiyle birlikte gitmesi gerekiyor. Çok mobil, çok hareketli bir kontak lens varsa ebatı belki düşürülebilir. Çapı var, çapına bakabiliriz. Bu durumda hastalara şunu da öneriyoruz biz. Eğer bu yaptığınız göz enfeksiyonları, göz makyajları kirpik diplerini çok temas etmeyecek. göz içerisine temas etmeyecek bir halde olursa bu hasta için mesela makyajını yaptıktan sonra da kontak lensini takabilir. Ama tabii burada ince bir nüans var. Göz yakın, göze yakın, kirpik kenarına yakın bir uygulama yapmayacaksa.
1: Makyajdan önce demiştiniz değil mi?
0: Makyajdan sonra bu hasta için diyorum. Yani bu tarz hastalar için diyorum. Çok mobil olan kontak lens durumlarında da kullanabilir sonrasında.
1: Peki başka bir takipçimiz. Gözü çizdirince geri bozulma ihtimali nedir?
0: Tabii böyle bir ihtimal var mı diye soruyu değiştirelim. Böyle bir ihtimal var. Nedir diyecek olursak bilemeyiz. Her hastada değişir. Şimdi hasta 18 yaşında kontak 18 yaşında koroner refraksiyon cerrahisi geçirdi diyelim. Çok genç bir yaş bu yaş bizim için. Bu hastanın tekrardan numarasının ilerlemesi çok büyük ihtimal. Ya da diyelim ki hastamız 22-23 yaşında ve göz numarası durmamış, sabit kalmamış ve bu hastaya da koroner refraktif cerrahi işlemi yapılmış, göz çizdirme işlemi yapılmış. Bu hastanın da tekrardan numarasının ilerleme ihtimali çok yüksek. Biz burada hastaları seçiyoruz. En önemli kriterlerden birisi göz numarasının en az bir yıl sabit kalması. Göz hekimine gittiniz ve sizi gördü, eski numaranızı bilmiyor. Yani numara artıp artmadığına göre çok değişir bu cevap. Numara sabit kalan hastalarda daha düşük ihtimalle göz numarası artar diyebiliriz. En önemli kriterden birisi numaranın sabit kalması. Bu hastalara yapılırsa bu ihtimal daha da düşer ama kesinlikle sıfır diyemeyiz. Herkes de tekrardan artabilir.
1: Evet, sürekli ekran karşısındayım. İş gereği gözümü çizdirmeyi düşünüyorum ama korkuyorum. Ne yapabilirim? Bir de kaç kere göz çizdirebiliriz?
0: Şimdi rekürren göz çizdirmeleri çok riskli. Bu dediğim olaylara geliyoruz. Ya erken yaşta olan hastalar ya da ilerlemesi durmamış hastalarda biz bu problemi yaşıyoruz. Bir kere dediğim gibi aslında ilk başta düzgün göz numarası durduğu zaman çizdirirsek bunlara hiç gerek kalmaz. İlk soruya gelecek olsak da bu dijital göz yorgunluğuyla daha çok ilişkili açıkçası. Hastanın eksi 2 numarası var diyelim. Eksi 2 gözlüğü olduğu için ve ekran karşısında çok çalıştığı için gözü yorulmaz. O apayrı bir olay. Dijital göz yorgunluğu ekran maruziyetine bağlı olarak gelişen bir olay. Çizdirse de göz yorgunluğu oluşabilir. Buna da biz dijital göz yorgunluğu diyoruz.
1: Böyle durumlarda ne öneriyorsunuz?
0: Suni göz ilaçı kullanılabilir. Hastalar aslında gözleri çok kuruyor. Bunun farkında değiller. Sık sık aralıklarla göz kapaklarının kapatma frekansını kendimizin de belirlemesi lazım. Çünkü bir şeye fokus oluyoruz ve göz kapaklarını kapatma sıklığını çok azaltıyoruz.
1: Evet.
0: Bu durumda bu bilinçli olup kendimiz kapattığımız zaten zaman göz zaten sulanıyor.
1: Şey de hissederiz ya bazen, hani şöyle bir 5 dakika kapatıp durduğumuzda dinlendiğimizi evet, de hissederiz. Evet,
0: evet. Orada aslında göz yüzeyinde bir göz yeşil tabakası var, film tabakası. Hı hı. Bu tabaka tamamen gözümüzü korumak için yaratılmış bir tabaka. Bu da tabaka da kuru gözlerde ve göz çok açık kaldığı durumlarda az alıyor ve gözde az miktarda su kalıyor. Gözde dışarıdaki etkenlere daha hassas, daha savunmasız bir halde oluyor o durumlarda.
1: Peki hocam, bizim sohbetimizde lens kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonlardan korneanın
0: zarar gördüğü
1: keratitten bahsettik. Sizin çalışmanız da evet, enfeksiyonlarla alakalı sanıyorum. Burada enfeksiyonlar neden önemli?
0: Burada biz bu konuda hakikaten çok kafa yorduk. Ne yapabilirdik? Bu hastalara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bizim çalışmamız öncelikle preklinik bir çalışma. Laboratuvar ortamında çok anlamlı sonuçlar aldık. Normalde kullanılan kontak lenslere, biraz önce anlattığım kontak lenslere pH sensörler ekledik. Ve yine antibiyotik ekledik ve renk değiştirici maddeler ekledik kontak lenslere. Bu ne demek? Enfeksiyon durumunda gözde, bu gözümüzde takılı olan kontak lens renk değiştiriyor. Hasta hemen fark ediyor ve aynı zamanda göze antibiyotik salıyor. Bir an önce aniden tedaviye başlıyor açıkçası. Bu üçlü platformu bir araya getirdik. Hem tanı koyuyor, hem tedavi sağlıyor, hem de koruyucu etki yapıyor aslında bu kontak lensler. Tabii ki bu kontak lens geliştirilme aşamasında. Hı hı. Klinik aşamalara geçilecek ve faz çalışmalarına devam edilecek. sonrasında pratik hastalara uygulanabilir aşamalara gelecek. Şu an laboratuvarda çok anlamlı sonuçlar aldık. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bizim yarışmada da, Doktor Club yarışmasında da bu çalışma birinci olarak seçildi. Hem Kayseri'mize bu ödülü getirmiş olduk, hem devlet hastanemize bu ödülü getirmiş olduk.
1: Tebrik ederiz
0: hocam.
1: Teşekkür
0: ederim. Hem de klinikte kullanılabilir hale geldiği zaman hastalarımız konforlu bir hayat yaşayacaklar. Kontak lens kullanan hastalar.
1: Peki diğer kontak lenslerle farkı ne ve çalışma sistemi nasıl?
0: Diğer kontak lenslerde böyle bir sensör yok. Enfeksiyon durumunda renk değiştiren kontak lens ve antibiyotik yüklü değil diğer kontak lensler.
1: Biz kullanım olarak aynı mı?
0: Tabii aynı kullanımda.
1: Hijyen olarak o söylediğiniz her şey dikkat akıllı lenslerde de
0: evet,
1: geçerli. Fakat burada işte herhangi bir enfeksiyona maruz kaldığımızda bunu hemen fark edebiliyoruz. Evet. Ve çözümü de hemen olduğu için acile gitmemize gerek yok mu?
0: Yani şöyle.
1: Ya bir süre sonra tabii ki göz doktoruna randevu alabiliriz, evet. Ama o an için.
0: Hastanın konforunu arttıracak bir şey.
1: Evet.
0: Tedavi bir an önce başlıyor. Piyasada günlük kullanılan kontak lensler de var. Günlük kullanılan kontak lensler de sabah takılıyor, akşam çıkartılıp atılıyor. Bunlar daha konforlu. Özellikle kontak lens kullanan ama batma, yanma şikayetinden, konforsuzluktan şikayet eden hastalara biz genelde günlük kullanılan kontak lenslerden veriyoruz. Daha memnun kalıyorlar ama bunun şöyle bir handikapı var. Diğerine göre fiyat olarak daha pahalı kontak lensler.
1: Günlük kullanılan mı?
0: Günlük kullanılan kontak lensler. Onda lens kabı, lens solüsyonu yok tabii. Daha uygun o açıdan bakıldığı zaman ama maliyet açısından toplam değerlendirdiğimiz zaman daha maliyetli bir günlük kullanılan kontak lensler. Yine kontak lens teknolojisi çok gelişti. 45 yaşından sonra yakın uzak görme bozulacak.
1: Evet.
0: Yakın görme bozulduğu için hastalar tekrardan yakın görme yakın gözlükleri kullanıyorlar. 45 yaşında uzağa bakmak için kontak lens kullanan hasta mevcut uzağa bakan kontak, uzağa gösteren kontak lens ile yakını göremez. Bunlara da yakın uzak kontak lensler şu an üretildi. Biz kliniğimizde de deniyoruz. Hem yakınını kontak lensle ayarlıyoruz hem de uzak mesafesini ayarlıyoruz. Hasta kontak lens taktığı zaman hem yakını görebiliyor bir gözlük takmadan hem de uzağı görebiliyor.
1: Şey gibi mi hocam? Biz bu gözlüklerde karşıya baktığın zaman uzağı görebiliyorsun. İşte burnunun önüne eğildiğin zaman yakını. Şu baş evet, döndüren evet. Gözlükler.
0: Bu gözlüklerin kontak lens aşaması da yapıldı.
1: Alışma süreci nasıl oluyor?
0: Eğer uygun yapılırsa, eğer hastaya uygun ayarlanırsa çok kısa sürede hastalar alışıyor. Bizim bu kontak lens muayenelerimiz yaklaşık yarım saat sürüyor. Hastaya özel kontak lensleri deniyoruz, farklı ebatları deniyoruz, farklı numaraları deniyoruz. Çok hassas bir çalışma.
1: Hocam böyle özel hastanede çalışıyormuş gibi konuştunuz. Yani
0: evet, hastanemiz çok güzel. Kontak lens birimimiz de var. Özel deneme kontak lenslerimiz de var.
1: Evet, siz devlet hastanesindesiniz değil mi? Evet. Şehir değil.
0: Yok, devlet hastanesi. Evet. Kayseri Devlet Hastanesi.
1: Peki bu tür çalışmalar geliştirilecek mi? Yaygınlaşacak mı? Gelecek süreçte nasıl olur?
0: Tabii çalışmalardan konu açtınız. İlave bir çalışmamız daha var. Yine güzel bir çalışma. Değer bulacak bir çalışma. Laboratuvarlarımız bizim Erciyes Üniversitesi'nde, Eczacı Fakültesi'nde. Orada çalışıyoruz. Şu an hali hazırda deney aşamasında olan bir çalışmamız var ama bizim bir hipotezimiz var, ondan bahsedeyim size.
1: Buyurun.
0: Göz yeşini kullanarak kan şeker tayini yapmaya çalışacağız. Hastalarından invaziv bir şekilde parmaklarını biliyorsunuz kan şekerlerini ölçerken deliyorlar. Bunu yapmadan göz yeşini kullanarak kan şeker tayini çalışmamız var. İnşallah laboratuvar sonuçları da olumlu sonuçlandığı zaman biz bunu da yine halkımızla paylaşacağız. Bilimsel camiayla paylaşacağız. İnşallah başka bir ödülde de onu kullanacağız.
1: İnşallah hocam, ben tebrik ediyorum. Eyvallah. Sizi harikasınız. Biz de inşallah siz ve sizin gibi doktorlarımız sayesinde hep böyle güzel haberler veririz.
0: Evet, inşallah.
1: Haberlerimiz maalesef günlerdir kötü.
0: Evet.
1: Biz de inşallah böyle bunlara sevinir. Yapacağımız iyi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla.
0: Yerli gelişen, milli teknolojilerle.
1: Evet, bizimle. Hep bunları konuşur, bunları veririz inşallah. İnşallah. Ve bir daha böyle şeyler yaşamayız.
0: İnşallah.
1: Kırma kusuru nedir?
0: Kırma kusuru aslında görüntünün tam olarak makulaya, görmemizin olduğu merkeze düşmemesidir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm aslında bir kırma kusuru. Bu hastalarda miyopi, hipermetropi ve astigmatizma hastalarında görüntü makroya tam düşmüyor. görüntünün asıl değerlendirildiği yere düşmüyor. Kimisinin de önüne düşüyor, kimisinin de arkasına düşüyor, kimisinin de bir nokta şeklinde değil de noktasızlık, astigmatizmada dağınık bir görüntü oluşuyor. Biz optik ajanları, gözlük, kontak lens gibi ajanları kullanarak, araçları kullanarak görüntüyü düşmesi gereken makulaya düşürmeye çalışıyoruz. Tabii miyopi bizim en sık gördüğümüz refraktif kırma kusuru. Yaklaşık 2050 yılında dünya nüfusunun hemen hemen yarısının miyopi olacağı söyleniyor. Miyopi inanılmaz seviyede artıyor.
1: Miyopi nedir?
0: Miyopi gözün ekseninin normalden uzun olması ve bu sebepten görüntünün retinanın önüne odaklanması. Aslında hastalar, bize gelen hastalar uzağı görememesi şikayetiyle bize geliyorlar. Genelde çocuklarda oluyor bu, çocukluk yaşta başlayan bir hastalık. Tahtayı görememe şikayetiyle aile bize getiriyor çocuğu. Ve eğer tedavi edilmezse çok ilerliyor. Miyopin ilerlemesiyle başka göz hastalıkları da, işte retinal hastalıklar, glokom gibi, göz tansiyonu gibi başka hastalıklar da maalesef sürece ekleniyor miyopi sebebiyle. Bu sebepten miyopiyi durdurabilmek için de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabii öncelikle burada ailenin yapması gereken şikayet olsun olmasın çocukları erken yaşta muayeneye getirmek. Bazen hasta gördüğünü düşünüyor. Çocuklar çok farkında olamayabiliyor. Ya da bir gözü görüyor, öbür gözü görmüyor. Onun görmediğinin farkında olamayabiliyor. Bu durumda biz muayenelerimiz sırasında hastanın ne kadar refraksiyon kusuru var, hangi gözü iyi görüyor, hangi gözü kötü görüyor, onu tespit ediyoruz ve ona yönelik tedaviler veriyoruz.
1: Miyop uzağı mı görememekte?
0: Evet, uzağı göremiyor hastalar.
1: Miyopi ile farkı ne?
0: Aynı şey, miyop.
1: Miyopi.
0: Burada miyopiyi durduran yeni ajanlar var. Yeni tedavi modaliteleri farklı. Biz de kliniğimizde uyguluyoruz. İyi sonuçlar da alıyoruz.
1: Çocuklarda daha sık görüyoruz değil mi?
0: Evet, çocukluk yaşta daha sık.
1: Bunun bir sebebi var mı?
0: Çocuklar yakına çok bakıyorlar. İlk başta
1: tablet telefon çok aktif hayatımızda.
0: Ekran kullanımı maalesef. Ve yapılan çalışmalar da dışarıda geçirilen, açık havada geçirilen sürenin az olması da, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin fazla olması da miyopi için önemli risk faktörlerinden birisi. Yine çalışma sırasında ışığın az olması, masa ışığının az olması. En önemli etkenlerden birisi de genetik. Annede babada miyopik bir refraksiyon kusurunun olması çocukta da miyopinin olabileceği anlamına gelir.
1: Genel olarak bakacaksak babada yok, annede var.
0: Olabilir.
1: Annede var, babada olabilir. Yok.
0: Hatta şöyle bile olabilir. Annede babada normalde hiç gözlük ihtiyacı olmayabilir, miyopi olmayabilir. Onlarda bile, o çocuklarda bile miyopi olabilir.
1: Görülme sıklığı.
0: Görülme sıklığı çok fazla dedik. Fazla. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi ampliyopik gözde tembellik. Bir gözde refraksiyon kusuru çok, bir gözde az. Refraksiyon kusuru çok olan, az gören göz daha da az görmeye başlıyor. 10 yaşına kadar tedavi edilmezse geri dönüş olmayan görme kaybı oluyor bu hastalarda, tembellik hastalığında. 10 yaşına kadar bir süremiz var bizim burada.
1: İlerleme süreci uzun mu bu şekliyle?
0: Bu çocukluk yaşta görünüyor tembellik. Diyelim ki bir gözü -1, bir gözü -3. -1 olan gözüyle hasta görüyor, eğer tedavi edilmezse -3 olan göz hiç görmüyor ve orada nöronal gelişim azalıyor. 10 yaşına kadar tedavi edilmezse bu hastalar, yani o göz -3 dediğimiz gözü biz iyi gösteremezsek nöronal gelişim geriliyor ve o gözde tembellik gelişiyor. Tedavi şansı da artık 10 yaşından sonra olmuyor.
1: Tedaviyi süreci yavaşlatma şansımız var mı?
0: Ampliyopide mi? Miyopide mi?
1: Miyopide.
0: Tabii miyopide çeşitli ajanlar var.
1: 10 yaşına kadar dediniz değil mi?
0: Ampliyopi, tembellik 10 yaşına kadar tedavi ediliyor. Ama miyopi her yaşta tedavi edebiliriz. Miyopi ve ampliyopi farklı şeyler. Ampliyopi dediğimiz olay gözde tembellik. Bir gözün daha az görme durumu. Tembellik dediğimiz olay. Burada o az gören gözü bir şekilde optik ajanlarla, genelde kontakla, gözlüklerle o gözü de iyi gösteriyoruz. O göz de görmeyi unutmuyor. Diğer gözüyle aynı seviyede nöronal gelişime devam ediyor ve tembel kalmıyor o göz. Miyopi hastalarına gelecek olursak, diyelim ki 10 yaşında bir hasta geldi, -2 gözlükleri var. Gözlüklerini eğer kullanmazsa, hasta bir sonraki gelişinde muhtemelen 2,5 ya da 3 olacak. Burada hastanın muayenesi sırasında ne kadar gözlük ihtiyacı varsa onu vermek lazım. Bazı hastalarda şöyle bir yanılgı oluyor. Hocam daha düşük numara verseniz göz numarası ilerlemez belki. Bu bilgi tamamen yanlış. Ya da hastalara biz geliyor -2 numara kullanıyor. Bakıyoruz -2 yetersiz. -3 olmuş. Reçeteyi yazıyoruz, veriyoruz. Bazen aile almayabiliyor. Tekrar kontrole geldiği zaman söylüyoruz neden almadığınızı. Hocam numaralar ilerlemesin diye almadık diyorlar. Bu da yanlış bir bilgi. Belki hasta -3 verdiğimiz gözlüğü kullansaydı bir sonraki gelişinde belki -3,25 olacaktı. Çok küçük bir artış olacaktı. Kullanmadığı zaman, -2 devam ettiği zaman muayenede belki -4'leri, -5'leri görüyoruz. Burada doktor arkadaşları ne veriyorsa gözlükte kesinlikle ailelerin bu reçeteyi alması gerekiyor.
1: Peki bu neye bağlı hocam? Ben bunu çok duyuyorum. Göz numaram büyümeyi durdurmuş diyor bazen. Göz numaram küçülmüş diyor, yani sevindim.
0: Burada en önemli kriter göz neyi hak ediyorsa onu vermek lazım. Bazı kulaktan duyma dediğim gibi laflar var işte, daha küçük verirsen ilerlemez falan. Hı hı. Kesinlikle yanlış bilgi. Burada en önemli yapılacak şeylerden ilki çocuğun refleksiyon kusuru neyse onu vermek lazım. Ne fazlası ne azı.
1: Peki o zaman bu soruyla beraber bizim muayene ardından kontrol sürecimiz ne kadar olmalı?
0: Bu hastadan hastaya çok değişir. Hastanın genetik yapısı, aile yapısı, yaşı çok önemli. Kim hastayı biz 2 ay sonra tekrar gelsin bakalım diyoruz. Kim hastayı gözlük verdikten 2 hafta sonra görüyoruz. Kimisinde artık senin görmen çok iyi. Hı-hı. Numaralarında artış görmüyoruz. 1 yıl sonra görebiliriz diyoruz. Hastanın hastaya bu olay çok değişiyor.
1: Evet.
0: Burada en önemli şey doktor kontrolüne gitmek. Doktor hangi sıklıkta, hangi aralıkta çağırıyorsa onun dediğine uyarak muayene olmak.
1: Doktoru da lütfen dinleyerek. Evet. Kontak lensler miyopi tedavisinde de
0: yer alıyor. Artık yeni çıktı o kontak lensler de. Biz yaklaşık bir yıldır bu camları uyguluyoruz. Miyopiyi durduran demeyelim ama miyopiyi ilerlemesini yavaşlatan, kontrol almaya çalışan diyelim, camları kullanıyoruz. Özel üretilmiş gözlük camları var. Yeni bir markada kontak lens üretimine başladı. Kimler kullanıyor? Normalde biz kontak lensleri biraz önce anlattım. Çocuklara çok vermiyoruz. Hı hı. Ama yine bir hekim arkadaşımızın kızı kullanıyor. Basket oynuyor. Basket oynarken kontak lens kullanıyor gözlük kullanamayacağı için. O tarz hastalara da miyopi progresyonu yavaşlatan kontak lenslerden veriyoruz. Tabii bunların hepsi doktor gözetiminde olması gerekiyor. Kim hastanın kullanmaması gerekiyor. Klinikte hastalar etraflı da değerlendiriliyor. Sadece bir numaraya bakarak değil. Biz karşımızdaki hastanın yaşam tarzına da dikkat ederekten bu refraksiyon kusurunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Peki hocam, benim sorularımın sonuna geldik. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da konumuzu son olarak toparlamak istersiniz. Konumuzla alakalı söyleyeceğiniz bir şey
0: var.
1: Ben
0: de göz sağlığı çok ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Özellikle çocuk yaşlarda, ailede bir genetik, annede babada gözlük kullanımı varsa, özellikle çocuklarını rutin, periyodik aralıklarla göz muayenelerine getirmeleri gerektiğini, özellikle kontak lens kullanan hastaların gözde en ufak bir problem, batma, yanma durumunda bile göz doktorlarına başvurmaları gerektiğini söylüyorum. Yine çocuklar özellikle ekran karşısında çok uzun vakit geçiriyorlar. Bunlar da miyopi ilerlemesini çok arttırıyor. Çocukların ekran süresini mümkün olduğunda kısaltalım. Yakın mesafeden çalışıyorlar. Bu bizim ailenin gözetiminde olsun. Düzenli muayeneler yaptırmalarına da dikkat edelim. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Bize verdiğiniz güzel bilgiler ve güzel haberler için de çok teşekkür ederiz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah şehrimiz için de, ülkemiz için de hayırlısı olur.
0: İnşallah.
1: Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık Olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Dijital manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Rüştü Şardağ olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Mehmet Rüştü Şarda 1916 yılında babası Mehmet Atıf Bey'in görevli olarak bulunduğu Halep şehrinde dünyaya geldi. Babası 1. Dünya Savaşı nedeniyle alay katibi ve emini olarak Romanya cephesine gönderildiği için annesi Kilisli Melek Hanım, iki ablası, bir ağabeyiyle beraber Rüştü Bey 1 yaşındayken İstanbul'a dönmek zorunda kalarak Beylerbeyi'ne yerleşti. Daha sonra babası da İstanbul'a geldi ve orada emekli oldu. 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanunuyla babasının doğduğu Şardağ'dan ilhamla Şardağ soyadını aldılar.

Rüştü Şarda 18 yaşındayken Abdülhak Hamit'in 80. yaş günü vesilesiyle yazdığı şiiri Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sahifesinde yayınlandı. Divan şiirine merak salarak babasıyla Ömer Hayyam'dan çeviri denemeleri yaptılar. Varlık, Yeni Adam, Ülkü, Yığın, Hisar, Türk Musikisi dergilerinde çalışmaları yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Edebiyat Bahisleri ve Günün Konuları isimli köşe yazıları yazdı. Vakit Gazetesi'nde hikayeleri yayınlandı. Ulus, Milliyet, Yeni Sabah, Tan, Yeni Asır, Güneş ve Vatan gazetelerinde deneme ve eleştiri yazıları yazdı. 1944'ten itibaren bir süre Ülkü dergisini yönetti. Farsçadan çeviriler yaparak yayınladı ve 3 kez İran Spaz Nişanı aldı.

Rüştü Şarza 1944'te Türk Ansiklopedisi'nde müşavirlik ve madde yazarlığı yaparak B harfinin tiyatro dışında kalan bütün Fransız edebiyatı maddelerini yazdı. 1981 yılında Atayol dergisini yayınlamaya başlayan sanatçı, Aralık 1989'dan itibaren Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. İran'da yapılan Uluslararası Hafız Kongresi'nin başkanlığını da yapan Rüştü Şardan, Hayyam Rubaileri çevirisi, Milli Eğitim Bakanlığı klasik dizisinde yayınlanmak üzere gönderilen 19 eser içerisinde en iyisi olarak değerlendirildi ve basıldı. İran edebiyatından yaptığı çeviriler nedeniyle kendisine Büyük Kültür Madalyası verildi. Çoğu İran edebiyatı ve İslamiyet üzerine yazılmış 22 basılı kitabı vardır.

0: Ankara'da 4. Ortaokulda Türkçe, Musiki Muallim Mektebi, Devlet Konservatuarı ve Maarif Koleji'nde edebiyat dersleri veren sanatçı, 1948'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tercüme Kurulu üyeliği yaptı. İzmir Özel Türk Koleji ve Özel Çamlaraltı Lisesi Edebiyat Öğretmenliği görevinde de bulunan Şardağ, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu, Devlet Türk Müziği Konservatuarı ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde de öğretim görevlisi olarak dersler verdi.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın.

Rüştü Şarda musikiyle ilk diyaloğunu henüz 13 yaşındayken Bağlar Başı'nda, Teneffüs Sokağı'ndaki evlerinde, büyük ablası Lütfiye Hanım'ın ut ve küçük ablası Münevver Hanım'ın kemal çaldığı toplantılarda kurdu. Bu toplantılara katılan Kadıköylü Tamburi Fuat Bey, Üsküdarlı Kemani Ziya Bey ve Lemi Atlı'dan çokça istifade etti. Bu arada Üsküdar Musiki Derneği'nin çalışmalarına da katıldı. 1950'de sözleri kendisine ait olan ilk bestesini yaptı. Aynı yıl İzmir Radyosu'nun kuruluşu için büyük çaba harcadı ve bütün kadroyu kendi oluşturup müdürlüğünü yaptı ve 1952'de Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne devretti. İzmir Sanatçılar Derneği Başkanlığı'nı ise 18 yıl yürüttü.

Rüştü Şarda 1985'te kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kuruluşunda önemli katkılarda bulunarak sanat danışmanlığı yaptı. 5 Şubat 1988'de Başbakan Turgut Özal tarafından Türk sanat müziğine hizmet nedeniyle takdir plaketi verildi. Sanatçı TRT 1 ve TRT 2'de çok sayıda programda konuşmacı olarak yer aldı ve program yaptı. Güneri Teçer, Sezen Aksu, Sevim Tuna ve Gönül Yazar gibi pek çok ünlü sanatçısının da hocalığını yaptı. TRT radyo sanatçılarına musiki edebiyatı dersleri verdi. Şarkıları beste yarışmalarından yüzlerce ödül aldı.

sanatçı ve ailesi Ankara'dan İzmir'e yerleşmeleriyle birlikte 1950 yılında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevine başladı. Düşüşarda Cumhuriyet Halk Partisi Propaganda Kolu Başkanlığı göreviyle siyasete girdi. İzmir Belediyesi Teftiş Heyeti Başkanlığı'na getirildi. Belediye Reis Muavini oldu ve bu görevdeyken 1967 yılında emekli oldu. 1968'de CHP'den Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yaptı. 1983'te Halkçı Parti'den İzmir Milletvekili seçildi. 3 ay sonra istifa edip bağımsız milletvekili olarak mecliste çalışmalarını sürdürdü. 1987'de Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı olsa da parti değiştirenlere getirilen yasak gereği seçime giremedi. Sanatçı, siyasi yaşamını bir İran atasözü olan "Kafir olun, siyasetle uğraşmayın" diyerek özetledi.

Hastalığının yanı sıra torunu dostun zamansız ölümünden büyük üzüntü duyan Şarda, 27 Kasım 1994'te ebediyete intikal etti ve Narlıdere Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.